avtomobilda, uyda, şundaqla her cayda 107.4 Qatnaş Sanat Radiosu'nun programlarını anla. Xuşal minutlarda, köyünüz yerim çağladı. Yardımgı muhtaç vakitlerinizde yanıla 107.4 Qatnaş Sanat Radiosu'nun programlarını anla. 107.4 Qatnaş Sanat Radiosu sizin ihtiyacınızda her vakit kulak selişini halaydı.

Avtomobilga çıkıpla 174 katnaş sanat radyosunu anlaş, yol uçuru beriş adetinizge aylansın. 174 katnaş sanat radyosunu anlaş cereyanda özünüzde nurgun akt özgürlüklerinin varlık kegellikini eskılısız. 174 katnaş sanat radyosundaki yıkımlık avazladın huzurunu, mol mezmunladın haberde bulun.

Hürmetli radyo anlayıcı dostlar, emniyet hava araydı malumat anlatımız. Ürümçide 6. 18. günü gündüzden keçegeçe hava bulutluk temperatura 21'den 31 Celsius gradus kütçe. Ürümçide 6. 19. günü gündüzden keçegeçe hava uçuk temperatura 21'den 31 Celsius gradus kütçe. Ürümçide 6. 20. günü gündüzden keçegeçe hava uçuk temperatura 22'den 34 Celsius gradus kütçe buludu 3 bal şamal çıkıdı. Qadirlik do'stlar, amli Abdunum rayonimizga 16 sharning avariy ma'lumotini oldimiz. Urumchida havo bulutli, temperatura 21 dan 31 Celsius gradusgacha. Altayda ozroq yomg'ir yog'ib, keyin havo bulutlandi, temperatura 19 dan 30 Celsius gradusgacha. Chochakda havo ochiq, temperatura 17 dan 34 Celsius gradusgacha. G'uljida ozroq yomg'ir yog'ib, keyin havo bulutlandi, temperatura 19 dan 34 Celsius gradusgacha. O'rtalada havo bulutli, temperatura 19 dan 34 Celsius gradusgacha. Qarmayda havo bulutli bo'lib, keyin ochiladi, temperatura 23 dan 35 Celsius gradusgacha. Xuytunda havo ochiq bo'lib, keyin bulutlandi, temperatura 20 dan 35 Celsius gradusgacha. Shayxanzira ozroq yomg'ir yog'ib, keyin havo bulutlandi, temperatura 22 dan 34 Celsius gradusgacha. Sanjira ozroq yomg'ir yog'di, temperatura 21 dan 34 Celsius gradusgacha. Qumulda ozroq yomg'ir yog'ib, keyin havo ochiladi, temperatura 20 dan 34 Celsius gradusgacha. Turpanda havo bulutli, temperatura 29 dan 41 Celsius gradusgacha. Korlada havo bulutli, temperatura 23 dan 36 Celsius gradusgacha. Aqsuda havo bulutli, temperatura 21 dan 36 Celsius gradusgacha. Otishda havo bulutli, temperatura 20 dan 35 Celsius gradusgacha. Qashqarda havo bulutli, temperatura 22 dan 36

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi. Hazır Ertigelli Xəbərlər programımızına başlayınız.
1: Hörmətli radio dinləyicilər, yaxşımısınızlar? Ertigelli Xəbərlər programımızın anlaşılarını qarşılayırıq. Bugün 2026 yıl 6 ayının 18 günü Peyşembe. Dehqanlar kalendarı boyunca 5 ayının 4 günü.
2: Aval bu qitimki programımızın asası məzmunlarını tanıştırmız.
1: Abdınım rayondaki partiya əzaları, kadrlar, memleketlik partiya kuruluşu hizmeti söhbət yığınının ruhini öginip, özləşdirip, anlı kalda Xi Jinping partiya kuruluşu ideyasından faydalanıp, partiya kuruluşunu pilallap ve alğı sürüp, Partiya işleri de üzlüksiz yeni vaziyet yaratışı türtkü bolduğalıqını bildirdi.
2: 2026 yıllık Şinjan Mədəniyet ve Sayahat Tərəqiyyat Yığını Xotende içildi.
1: Stansımızın Şinjan'ı teyxim köp sayahatçı təlbini digan arzu dikidek cayğı aylandıraylıya mavzuluk obzori.
2: Jiangsu ülkesi Şinjan'a kesipler arqılıq yardım verişini sicil küçeytip, yardımge erişivatkan cayının tərəqiyyat yoşurun küçünü urğıtdı.
1: Abdınım rayonunun 2026 yıllık 100 günlük 1000 tümen məxsus hərəkəti boyunca xadim təklif qiliş fəaliyyəti başlanıp, nəx meydanda 4000'dan artıq iş oranı bilen təminlidi.
2: Abdınım rayonundaki caylar Düenvu bayramını xuşalı xoram kütüveliş üçün rəngdar fəaliyyətlərini ötközdü.
1: Əmdi xəbərlər anlanlar.
2: Əmdi yeni ideya arqılıq yeni müsabiqə yetəkçilik qılaylı səhibimiz boyunca anlatış verimiz. Stansımız xəvri. Partiya 18-ci qurultayından bu yan yoldaş Xi Jinping yadroluqidagi partiya mərkəzi komiteti uzaq müddət hakimiyyət yürgizidigan qandaq marksizmlik partiya qurimiz. Uzaq müddət hakimiyyət yürgizidigan marksizmlik partiyani qandaq qurimiz degan dəvr zor temisini çöridib bir qatar yeni qarash Yeni ideya, yeni strategiyani o'tirg'o qo'yib, Xi Jinping partiya qurilishi ideyasini shakllantirdi. Abdonom rayondaki partiya a'zolari kadrlar anglı qalda Xi Jinping partiya qurilishi ideyasidan foydalanib, partiya qurilishini pilallab va olg'a surib, partiya ishlarida uzluksiz yangi vaziyat yaratishga turtki bo'ladiganligini bildirdi. Ulug' davr ulug' ideyani barliq keltirdi. İlmi nazariya ulug' safarga yetakladi. Xi Jinping partiya qurilishi ideyasining ichki mazmuni mol, sistemasi puxta bo'lib, marksizmlik partiya qurish ta'limotini rivojlantirishga zo'r ijodiy to'hfa qo'shdi. U partiyani davlatni qudrat toptirishda muhim real ahamiyatga va uzoq mazgillik yetakchi ahamiyatga ega. Xinjiang Sifenda shuyasi marksizm shoyanining muavin mudiri Wu Changbei mundaq dedi. Xi Jinping partiya qurilishi ideyasi yeng davrdagi partiya qurilishi nazariyasining meg'izi. Bu nazariyada ham marksizmlik partiya qurish ta'limoti qabul qilingan, ham Jongo kommunistik partiyasining hokimiyat yurgizish amaliyotiga birlashtirilib, ijodiy bo'sish hosil qilingan. U yeng davrdagi partiya qurilishidan iborat yangi ulug' qurilishni olg'a surishni ilmiy ko'rsatmaga ega qildi. Qızılsu Oblastlıq Partiya Komiteti, Partiya Mektibi, Partiya Tarixi, Partiya Quruluşu, Oqtuş Tədqiqat İşxanısının müdiri Ali Lektor Gomey mundaq dedi. Xi Jinping Partiya Quruluşu ideyası, sistemisi mükemmel, logikisi puxta, içki məzmuni mol, məzmuni çoğqur, organik gəvdə. 14-də çan duruş, bu ideyanın mərkəzlik yığın çaxlanışı. Bu ideya partiyani davlatni qudrat toptirish, yangi davrdagi partiya qurilishini kuchaytirishning tub mezoni va harakat ko'rsatmasi. Partiyaning nazariyasi xalqdan kelgan, xalq uchun xizmat qiladigan, xalqqa baxt yaratadigan nazariya. Xalqning ijodiy amaliyati nazariyada yangilik yaratishning qurmas buligi. Xi Jinping partiya qurilishi ideyasi yangi davrdagi partiya qurilishini kuchaytirishning tub mezoni. U avtonom rayondagi partiya a'zolari kadrlarni uningdagi xalqchillik muhabbati asli maqsad burishni ommaga mulozamat qilishdagi konkret harakatga texmo

0: ki sayahatçilikke münasibetlik karhanalarının vekilleri yığınğa katnaştı. Her qaysi vilayet, oblas, şehirle, Bingtuan'nın her qaysi şehir şehirlerdeki mesul yoldaşla, hem de medeniyet ve sayahat tarmaqlardaki mesul yoldaşla, Avtonom rayon ve Bingtuan'nın münasibetlik tarmaqları, uğurları, merkezinin Şincan'da duruşluk uğurları ve Şincan'a yardım veriş kumandarlık şitaplardaki mesul yoldaşla, Şincan Sayahatçilik Sahe Cemiyeti, Nuhtalık Sayahat Menziri Rayonları ve Medeniyet Sayahat Karhanları, Mihman Saraylarının mesulleri yığınğa katnaştı.
1: Stansımız muhbirleri Balgın Canlı'yın haber kılıdı. 2026 yıllık Şincan Medeniyet ve Sayahat Terakkiyat Yığını da 5 çoğun kıtadaki kök devletinin sayahat sodigerleri, memleketlik medeniyet sayahat sahası mutakassisleri, Şincan'a nişanlık yardım bir vatkan kadırlar, medeniyet sayahat karhallarının vekilleri katarlıklar Xotan'a cem bulup, neticelerini körgezmi kılış, mahsus temide muhakimi kılış, kasplarını udullaştırış, nah meydanda sayahat liniyası tallaş katarlık yürüyüşlük faaliyetler arkalık Şincan'ın medeniyet sayahatçilik kasbının yukarı süpetlik terakkiyatı ve halk aralaşkan eçvitişi hemkarlaşışı küş koştu. 15-ci bəşilinin başını şilidiki mühim mədəniyyət sayahat qatı məriksi buluş sifti bilən bu növətlik yığında bir qoşılğan ın pahaliyyət sistemisi icadi bərpa qılınıp, 100 meydandan artıq mədəniyyət tən tərbiyə sayahat özgücə pahaliyyəti yürüşləşdirilib, Şincanın 14-ci bəşildiki mədəniyyət sayahat tərəqiyyatının mol nəticələri hər tərəflimi namayan qılınıp, 15-ci 5 yıllık medeniyet sayahatçilik kasbının terakkiyat yolu eniq bekitildi. Şunun bilen bile Şincan yığın süpsiği tayınıp, yeni bir növetlik çegradın kiriş sayahatını kolaylaştırış tedbirini resmi ilan kılıp, tamojnidin ötüşünü kolaylaştırış, çegra alkıp çıkım kılıştın köpkıl tıllıq mülazimet, çet elgi münasibetlik konalgu kapaltı geçe bütün zancirlik alalaştırışını işkaşırıp, halk aradiki hemrahlarga Şincan'ın samimiyeti ve evzelikini namayan kıldı. Kırgızistan Sayahat Çeklik Şirketi'nin baş direktörü Ayşe Mambet Aliyeva mındak dedi. Şincan'ın İpek yolu kıyapti, uzak tarihi asası, her kaysi devlet sayahatçilerine karta yeterlik celip kılış küçüge ige. Bu qitimki yığında elan kılıngan medeniyet sayahatçilik siyasetidin mu şunu görülüş kabuludu ki, hükümet sayahatçilik kasbının terakkiyatıga yüksek ahmiyet berip, arka-arkadan köp dörlük yöleş tedbirlerini otturgu koydu. Biz davamlıq, her qaysi devletlerdeki emrahlar bilen kol tutuşup, emkarlıqını çonkırlaştırıp, tekim köp sayahatçini Şincan'a gelişke paal teşkilleşini halaymız. Bu növət yığında sahə boyunca yuqarı səviyyəlik almaşdırış və muhakimə qılış süpsi bərpa qılındı. Dövlət içindəki mədəniyyət sayahatçılık mütəxəssisləri, sahə vəkilləri Xotan'a cəm olub, Şincan'ın mədəniyyət sayahat markası bərpa qılış, kəsblər topu quruluşu, çigra halqıqan mədəniyyət sayahatçılıkını tərəqqi qıldırış, Bingtuan bilen yerlik Şincan'a yardım verişini mas ilgir sürüş qatarlıq açqışlıq qaralmalarını çördəb, çoğunkır fikir almaştırıp, Şincan'ın medeniyet sayahatçılıkının parıklık buluşu, yukarı süpetlik terakiyatıga dəl caydı diagnoz koydu. Cungo sayahat cemiyetinin baş katibi Gı Lei bunularını bildirdi. Güzel tabi manzara ve köpkıllık bir gövdeleşken medeniyetinin çoğunkır asası Şincan'ın medeniyet sayahatçılıkının imkaniyetlik sıcıl terakiyatıdaki yadroluk rekabet küçü. Şincan sayahatçiliki çokum Jungo sayahatçilikinin en yukarı dercilik menzili. Şundakla kelgüsüdeki dünya dercilik sayahat menzili bulalaydı. Bizden baylıkımız çokum dünya dercilik buludu. Mahsulatını çonkırlaştırıp, mülazimetini alalaştırıp, parıklık, haslaşkan, tesirat yaratış işini yakşı işleş gerek. Bingtuan bilen yerlikning birleşip hareketlenişini çoğunkırlaştırış, Şincan'ın nişanlık yardım verişke kuvvet koşuş, bu növet yığının roşen yarkın noktası. Yığında 12. Türküm'de Şincan'ın nişanlık yardım veriyatkan ülke şehirlerinin baş komandalarına, Şincan'ın medeniyet sayahatçilikini tonuşturucusu guvahnamısı berilip, Şincan'ın medeniyet sayahat danlıq markasını sırtkı tarqtış, kəs baylıqını udullaştırışka uzak önümlük supa hazırlap berildi. Шәнши өлкісінің Шинжанғы нейшалық ярдан беріш қызметі алдың қысап қомандалық штабының муавын қомандане

0: Ayındaki caylar bayramlı kuşal horam kütüveliş üçün mol mezmulluk rağdar faaliyetlerini ötközdi.
1: 6 ayının 16 günü medeniyet tomarığı varislik kılıp, medeniyetin ortak yuğuruş, bizden bayramımız, koyup esiyatkı tolgan dön bu baş temi faaliyeti Çöçek şehirdeki muzika meydanında başlandı. Faaliyet meydanında Jungo Longi, Deryağı Mediye, Jungha milleti bir aile kişilere katarlık nomorlar arkadan orlandı. Arkadan kızgarlık binem yer Long Kolvak musabıksı kızgın başlandı. Cemi 16 komanda musabıkıya katnaştı. Her kaysi grupadaki komanda azaları 45 metre uzunluktaki tez süratlik musabıkı yolu da şuar tovlap, retlik kadem taşlap, yakından maslişip, casaret bilen akırkı noktaya atlandı. Bunundan başka nek meydan diyene zonzu tügü şövünleri boyunca besleşiş, renkli hipta hoşbırak halt tayarlaşını eskiliş, köşme muzi, penne omumlaştırış seyyarı körgezmesi katarlık özgeç faaliyetleri ötküzülüp, nurgun şehir ahalısını katnışkı celip kıldı. Faaliyet katnaşkan Abdusemi Niyaz hoşal aldımın dağ dedi. Ben binem yer long kolvak musabıksıga katnaştım. Nahit kızıp getti. Keyin yana zonzu tügüş, hoşbırak halt tayarlaşkı katnışıp, ananevi medeniyetinin güzellikini eskildim. Her millet akıfka ağaç sınırlar bilen bille külük çakçak içi de bayramı ötküzüp, kalıplar illiklikı doldu. Bortala şehri Çindil Koçu Başkarmısı, Şuyen Mahallesi, Bingtuan 5. Şiisi, 86. Tuan 22. Liyanı bilen birlikte Duanvu Birleşme Dostluk Paliyeti ötküzdü. Zonzu tügüş musabıksı, kızgarlık oyun, zihin sınaş, nakşı usul körüki, gülhan yıkıp birleşme köngülü çıkartarlık mol faaliyetler, her millet işçi hizmetçiler ve ammini zonzu yopurmakının hoşidi tarap durduğun bayram keyfiyatı da tekimi yakınlaştırdı. Tevallikteki ahale Van Yen mındak dedi. Öz ara köngül iç ceryanda koşnı darçılık mehrini küçeyttik. Bunun denkeyin bu kıl illiklik yetküzüş faaliyetini köpüre kanat yedirip, her millet ammini daim cem kılıp, kalıptaş kılışını ümit kılımız. Aksu şehri Karatal Bazırının 4. növetlik Long Kolvak musabıkısı yakında ötküzüldü. Köldeki musabıkı yolu da 8 komanda keskin musabıkılaştı. Mahirler palak urup, retlik hareket kıldı. Long kolvaklar dolgun yerip uşkandek ilgirildi. Kırgaktaki körürmelerinin kızgılıkı yukarı bulup, medet, alkış, tenteni sadaları keyni keyinden yanırıp, adetten taşkırı kızıp getti. Musabıkı katnaşkan mahir, tur eli turgun mundak dedi. Menimce long kolvak musabıkısı da en muhimi yeniş emez, belki bizning kollektif hemkarlaşış iktidarımız. Komanda azalarımızın hemisi öz ara yardım berip, öz ara teselli berip, birlikte kayserlik bilen tırıştık.
0: Emdi kısa haberler anlattımız. Abdonom rayonluk 15. nöbetlik tenerket musabıksı ve 11. nöbetlik milletler en-envi tenerket musabıksının ammavi musabıksı, Congu Huadiyan Longsi basketbol musabıksı 6. ayının 16. günü Nilqi nahiyesi de başlandı. Musabıka 5 gün devamlaşıdı. Şincan'ın her kaysi caylardan teşkillengen UYET'te vekiller komandası bir meydanda özra musabıkılışıdı.
1: En yakşı Turpanda üzüm üzüş pesli şatlık katta merikisi 6. ayının 16. günü Turpan şehrinin İdikut rayonunda ötküzüldü. Faaliyette üzüm vasıtı kılınıp, mol faaliyet arkılık şu cayının has öl üzümleri tanıştırıldı. Bu yıl Turpan şehrinin üzüm östürüş kölümü 630 man moğu yitip, parnik üzümleri arkarıkıdan bazarı silindi.
0: 2026 yıllık Şincan Toluksız Otur Mektep Oku Seviyesi imtihanı 6. ayının 22. günüden 24. günü geçe ilanadı. Bunun içinde Ürümçi imtihan rayonu da tızımga aldırganla 45 mandan artık bulup, cemi 140 imtihan noktası 1872 imtihan meydanı tesis kılındı.
2: Hürmetli radyo anlayıcılar, yukarıda Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Etigelli haberler programısı bu için anlatış bedok.
3: Yıllar azdı biz hem bırak.
4: Bana başlandı.
5: Hem de anlaydığınızla Hatnaş Sanat Radyosu'nun yollarınızda biz hemra programımız.
3: Yıllar azdı biz hem bırak.
4: Bu programını baştan ahır istimalçılarının sağlamlıkını oylaydıgan hem köpçülüknün uzun umayan kolluğallıkı rahmet etirgan Akmervayit unzavıtı alaydı talep kıldı. Öyünüzün Akmervayit unları üzülmeydikken ha?
6: Şundak bulmay, unlu yüp yigil bulmaydı o dağa. Akmervayit unlarının pakızlığını demeyle koyay. İlgar teknika mesuliyetçanlık bile işler çıkarılgan.
4: Tamaklarınızda okşatkan Akmervayit unları yedisek bulduken de.
6: Elbet şunda, kancı maktısa maktığım kilidu.

0: ko'rar ko'zlari. Qadrli radio anglovchilar, atiganlik yo'llaringizda biz amra programamiz boshlandi.
1: 107.4 qatnay san'at radiosining sarxil programmalari sizlarga o'xshim o'ylamagan xoshallik va yaxshi kayfiyat bag'ishlaydi.
0: Eng yeni yo'lovchilarga qatnash mulozamat uchurlari bilan ta'minlaymiz.
1: Siz bilishni xohlaydigan qatnay savatlari mana bu yerda.
0: Qadrli do'stlar, hammanglarning har bir kuningizni qadrlab turmushingizni ma'nli o'tkazishingizni chin qalbimizdan orzu qilamiz. Men riyosatchi O'shirjon Qizir.
1: Men riyosatchi Rushangul Basit.
0: Qadrli do'stlar, atigalik yo'llaringizda biz amra programmamiz boshlandi. Hozirdan boshlab programmamizga ayt qizg'inliklar qatnash salom bo'ldi. Bizning 5-chi salonimiz
1: XC1074 FM.
0: İstəyimsək mə uçurlar bəki qılıq atıyor Roşan bir işləyə gətirəcəklə.
1: Onundan başqa bizdən mə doyun şıpı xadımam da bir yuvası görüşüş bu atıdı. Şuğanım da anlıqışlarımızdan körüb durub anlaş imkanı itibə anlıqışlar bu sunu körüb durub anlaq. Ancım üçü deyən zən qılıb proqramımız qıda oyun arqılıq və işin şıpı xa arqılıq məmdə qatmək sanlığa tamamen buludu cümə.
0: Açıda qısalın bək hoş olumuz cümə ama.
1: Şunda oldu dəndi. Şunda olsa mə uçurlar qırayla yəkən sayət şunda ravan.
0: Sayat yo'llar o'xshaydi qaraganda.
1: Rahmat sizga.
0: Yaman belanishganlar deb Yusanja na ashta g'alibiyat yo'llar qo'shilish yo'llar ravon ekan. Doyin qatti emaslik deb qo'yay. Osho deydi.
1: Shuna deydi. Say yo'ldan Qo'ng'onshan taraf chiqqanda qizil chiroq payt to'silib ketibdi degan uchurni chapar to'rt taksi avatibdi, jumi?
0: Va Xijosan Saqchixonstan Yojinga ko'rik qarab manga yo'lnishda mashinalar bak ko'p kadi degan uchun yodi qaravatibdi.
1: Qo'ng'onshan ko'chasi bak to'silib ketdi degan uchurni Mahmudcha avatibdi. Rahmat
0: sizga. Qizimni uchuri deb Gulini qizini uchurmak olali. Ha. Boshdan.
2: Ustazımga

0: منا
1: وي بلدكان سوزو ها يتفق لا لا لا
0: بس
1: لا
0: ايتيب
1: لا لا لا
0: لا
1: لا
0: لا
1: لا لا
0: لا
1: لا من قيمان شاطر
0: اللي
1: تنجت اشنا من
0: بقلب مني يورطقن استاذم غا امرخ من
1: سنايت قين احوال قويدان سوال دن برن سوارا بقايم مش حياتنز دكم اوقتقچلرنز دن اشده قايس اوقتقچنز سيزگه جيخ بلن بگن هم ان يخشي İntayın tez sual bulup mu şu halk aleminden oldu da demek ki konumuz da bilirsiniz dikin mu şun dep kalsam
0: çokun bir nil demdim ya bir neçin desem bulamdım
1: bir nil deysiz bir neçin dedin ama siz sonuçta hiç baştan uçunda ben mi adım olsun bunu atap çıkacağız
0: onda deysem
1: siz dike yakışacak adam o hemisini deysin yanmaysınız ni bombaydı kaldırdım bu oldu dep
0: ya o tüt beş malımın bak hakikaten biz namuş kesip kırışıp gelişim
1: bu oldu uzun tutuyorum bu oldu sual cevap vermek bu oldu he
0: bu kışımızga mı şu tesir kılan okutuşturum
1: var. Baldı. Bir nil deysiz.
0: Bir nil desem bulmaydı o. Bir nil desem toğrulmaydı o. O bir muallim sizin ayasliydin tatıp daha şöyle küçü bir muallim bulmaydı kan tutsa o. Her bir okuş baskıcı da okuşaş bulmaga muallimlerden tesir kılışı.
1: Yapa seliştiro başlangıç sizin bir nil deysiz.
0: O yakından seliştirsem ben taz yüz kilemeyim ben Allah'ın cümünde seliştiro.
1: Onda yüz kip yaşa veririm. Yiş öyen tarafla yollar ravanke Muhammed Bey'in uçuru. Bu nakşa sizler yarışmaydı ki sizler diyen kıyır edildi ama akıl. Aksu işe Cenubi azatlık yolları koşuyorsun işte maşallah selköp. Dikin tosluş yok. Deydi o
0: muhtemelik can. İşin tarafla yollar aman diyen uçuyorsun yetkizip buldunuz ya. Bu Mahmut Can. Bu
1: Kaşkar yol. Buna
0: buna. Çıkışlan bilip bulduk o Mahmut Can siz aşına dep yudunuz mu? Yeğe görüm bu yeğe görüm akılım mı akılım mı de?
1: Ben de mi de? Tüm gün başkalar diye akışaydım. Kaşkar yolu içeri ben Halık Meydanı'na aldı dedin mi şu. Nencensi geçe yollar aman ki diye uçuyorsun. İbrahim Can evet, doğru rahmet İbrahim Can.
0: Rahmet. Qarab baksanlar yağmur var mı ki? Ürümçi şehirde de hem de kelgüs 3 gün içi qarsaq yağmur yokken o ha? Bugün hava bulutluq 21'den 31 Celsius gradus qıça. Evet hava uçuk 21'den 31 Celsius gradus qıça. Müşayının 23 günü hava uçuk 22'den 34 Celsius gradus qıça. Bu şunun da bulu diken hava rayı cıba.
1: Mavu Longşun koçisi yemin daha saninki aldı diki yollarda aptama bunlar selköpteydi.
0: O ya tütün yolları mı koş yolun işte şunu da raman kendi yani uçurunuma tapşırıp aldık. Şuna ola arzu ne çi vakna yakı hizmet tüpeyle telefon radyo anlayamay kaldım. Silahını bek sığındım. Bugün Şeyhanzı'dan avarayı bir kara baksanla. De uçur yollap tike anda olsa Şeyhanzı'dan avarayı şunda o karaydıgan bulsak he.
1: Şeyhanzı'dan avarayı.
0: Şeyhanzı'da azırak yağmur yığıp ki hava bulutlundu neydi. Temperatura 22'den 34 Celsius gradus kışkemişti.
1: Mojnak gene.
0: Şeyhanzı'dan ama arzu.
1: Altay kötürüm yolu, Şihon yolu çüşüye kızı bek tosulup gitti diye uçurunu min yün evetip de.
0: Aksu şehrinin yolu haberi, Aksu şehir, Şarkı, Şanghay yolları koşuyorsun işte ravan degen uçurunu tapşırıp aldık. Aksu da hava şunun da yakışı deydim.
1: İdarenin aldı da, işki maşına sürgülüp gitip de, emes mi? Hey. Bu bizden meyelini aldı diyor.
0: O bizden meyelini aldı da dep.
1: Sizden meyelini aldı da. Böyle. Para mı? Bir şey sürgülüp gitti. Yerken sayat şunda ravan kede ne dedi abi bayan gepken de
0: aşna ne davattı tokudum ay program başlangandan yakın şu badam taksi yerken sayat ravan vay yerken sayat ravan da tutan nim demek çıkın ya demek çoğun biz düşünemedik mi
1: bu razıya kızı sual sorar etken siz bu ses
0: he cim hemen şu an
1: bugün geçti şamal çıkam da çıkmam da de
0: bu durpan kovamak çıkıyor şamal çıkıp kes uçur giden miyim de ben sıra atkan bir yeri var razıyanan şu
1: sırtkıya yotkan köpü kırıyaydıgan işiniz olsun şu an sonra atam sizden aştakla bak o meslen kırıyaydıgan lavaken Ay sırtkı yaygı da kırnıl yayılcı mı ama meheldikiler ama şehirdikilerin kibini kutmuz ha yezdikiler biz anla gip gitme Allah. Ama şehirdikiler ama peski yotkan köpünü kırkattır olan yaydıken sizler. O hemen esanın yayma alıcı mı? Ooo zıkk kesil olsun.
0: Özenlerden uylusu dek, özenlerden şahsi uylusu dek bazen de yuvaldığın ahvallar bu hem de ama yotkan köpülerinin kırılıklarını yaysanlar mı bir nöri? Hem de hemen yuvasanlar mı taz bulmaydı hem de ya. Gerçi hem de tunket damısanlar mı şimeldik hemisini işimiz bir beş altısını tunasla.
1: Uyu kırıyaydı kaldı ne çizlan badın ha onun üstü gibi. Bilimiz biz kimlerinin kırıyaydı kaldı oya gel. Oştak mı kulağım sizi?
0: Oştak mı? Şimdi onlar Kaşkay İktibak yolu şerefinden garip ki. Münyü meydanı buruluşta maşılla sel köp. Yani uçuruna eyka evet bu cümle bu sadece bu yamancıklar bu. Davran sepsiler cümle. Bir daha kara baksam.
1: Mahmudum cuma mı? Hem de kuvvetimi de kaşka itibak yolları da şerefden garip ki. Münyü meydanıga buruluşta maşallah köp ki diye uçurunu 618 evet bu.
0: Makul buldu. Rahmet, benim uçurum neyim boğan? Ha neyim boğan? Neymiş ki yetküzme isler benim uçurum ne? Ha? деп ма лаута канас тарап тикен ток жолла шунун дарава махмудун ёдон юма ава шунда жакшы жолла раван деп азыр аш канас тарапларды саят тикен да
1: жамандыгын шунадай жак саят кылам
0: умудум ушу канасыныки
1: кошак майда саят
0: а кошак майда билет алдыган яйгичи болгон аралыкта саят кошак майда
1: кошак майда
0: немишка
1: ишемисин сорап эккен саят кошак
0: кан кимге саят сизге ма
1: Yok, lauta ağa.
0: Haa, mantık sayat koşakmaydı. Sonra sizgi sayat koşakmaydı, kalkışaydı deyip çoğun. Bunda uyla kaptım akıran.
1: O sayat emez o, işler şu diken. Günlük üç meydan, tört meydan o.
0: Tenişlik
1: canım yolları, yollar avan gel. Tünü gün boranda çıkıp da turpanda, boran çıkıp da tünü gün deydi.
0: Aynen konuşaydıgan yabağım deydi, ben soracağım.
1: Vay, bombam da hem de ben sor. Kampoktan aldık yollar avan. Siz hazır ne de, ben soracağım.
0: Dada, pesin soğukluk çeydin, azırak içeycu.
2: Tonatkudun emdi aldım, sel toğuzup şikin he.
0: Dada, emdi sen bulamdı.
2: Vay tek soğuk.
0: Ey dadı sen, onu çeynek koyup kayıntıp içsin mi? Yenili soğukluk çay o.
2: Pallop içtiğiniz yenila pesil soğukluk çayı.
1: Anlavat kanalına 174 katnaz sənət radyosunun
0: Ettigelik yollarınızı bir Semra programısı
1: Programımızda Ahmer Vahit un zavutunu kollab kilovatka istimal silahı minnettarlıq bildiriş üçün Davamlıq tırşıvatkan Ahmer Vahit zavutu dikile Allah ile tələb kılgan
0: Şuna qanemde Ahmer

0: Байт унлыры. Нурган алгычырыбыз иштеп аткан, истемал кылып аткан, яктырып, э? Яхшы унларның бири. Ахмарбайтның унлары ба? Яңлары ба, гүрүчләре ба, Ахмарбайтның ачык сулары ба, Ахмарбайтныңки конак унлары ба, карбугдай унлары ба дигәндәк менә шундый мәсәләтләр ба. Барлык дусларныкы найт яхшы алдын талыш була алайды. Шуңа инде мош Ахмарбайт мәсәләтләрен элеп истемал кылышны, ишилтишне унтып калмагайсызлар, дуслар. Nabi Teslanın deyişçe qarib aylama yolları 89 yılı kəgən Abdumobullah köpkəli ikən çoğun tosuruş yox təp uçur bir yeribdi. Onun başqa proqramımızdan bu Abdumobul klubu paliyyidi gəmi şu Molli Gırın Abdulları qatnaşdı ya uşurca.
1: Molli Gırın, Molli namı kulaqdan kulaq yetkən pulunuzda tecəydi gəm Molli Gırın Abdulları qatnaşdı ya Molli Gırın.
0: Onun başqa ən əsil təm izləş paliyyidi qatnaşqını bulsa Sərtəm Kürürən Uyghurları. Sərtəm Kürürən Uyghurlarının ki ürümçüdü da üşyədi dükunu ba.
1: Başqa oruladı
0: Başka yerlerde mi var?
1: Beycan Beylo'da. Birisi Şibilo'da. Aksu'da Seyfu Gançan'da. Yerken de Meylenmi Talan Bazar'ın yanında.
0: Maral Beşi'de Tayhı Gançan'da.
1: Aşınızı kadip oldu hazırca. Bana duyundukça Şıpın Kadık Anlı Usta'yım da bir küçük etken bozsan hazır 10 şaldı.
0: Biz üçürüyü de.
1: Duyun bilen Şıpın Kadık'ı. Üçürüyü de bana kayıtı kozgattık. Kayıtı olmayan kılıp.
0: Şu an de Muş'un da buldu.
1: Şu an kayıtı aslanla buldu.
0: Suju yolu şerik garip yönüşte körükten çüşkendikken Liyuşen yoldan başlaplı bekle usulup gitti. Degen uçur neyma Yusuf Can evet tutucu mu? Bir gün başkuruş idarisi işlemdi o. Ama şu vecan yumak çittim de mağabır anlık uçumuz işleydi. Bir gün normal işleydi. Demiliş ertedin başlaydı demez mi? Ertede uy gün indi. Şembi yek şembe he?
1: Ertede uy gün indin.
0: Üç gün demiliş ko.
1: Şehirçide, işkorunun şehirçide bir kısmı yaldı açtık ərtə.
0: İndi, ögün deydi.
1: Ərtə, indin, ögün deydi. Açtık desem deyken, o, naya dedi ki. Kişiler deyken, ne adımda deydi o? Kallanın suyu var mı deyip tırnak etti deyip min deyip.
0: Ay şu, siz bana yine eskertmemsiz ki, bizden mayanın mayırdı bana deydi. Hem de başka yerlerde kanda deydi, okumayma deyip bana gep başlayısız.
1: Sen bu şunlar bir şarkılık, oturluktu, zidiyet geltirip çıkamak için bu deyip açtık tırnak
0: etti. Onda inçik adamlar cık etrafımız
1: kırık. Ben yakışık onun bile ayak bağa
0: vaktinde. Kırık yaradık Allah bacı mı?
1: İndilik görseyle. Et mesela, indilik övülük görseyle. Siz hata düşünüp gelip beni görüşüdüğe vaktinle özgürlük etmişsin. Ayağlar da hani almıştırıp deydir dep koysam.
0: Bilip gelinle depe yakışık onunuzla digen tığınız ameliyette.
1: Peki kızgarlık olan ki külüp digen aşı. Kızık şaşı ki aşı. Aşı korudu almış bağını bu işkisine ki. Kızık bu.
0: Kızık ha.
1: Şu kızık dep bunda külüp arak desem. Sen müştak dep zanlı kıldan kova dep.
0: Nurgullah mesela hazırdan öz bir yuvası görüşüşküme yanıdayın. Kırgı ağınlık uçlarımız boz kırıp karaplı uçurcan. Çeçmişinde tabi akırıp ketken buluşu mümkün de peres kımaydı köpüncüsü boyu yaptım şu bala. Neymiş ki boyu alı değilmiş çarşını edip manda oylaydı ucumu likin emniyette.
1: Oysa olmadı.
0: Neymiş ki daha tarafı oylap bakmayla kandı da bezdim hem bu. Oylap kaldım he.
1: Bir yaş çoğun bir boğumuzunu asla karsa maçtak. Yaş yakınmayı tıllaptı ki şunlar köyünüm teselli taptım he esli. Bula ayıttak emmedem tıllaydı kendi edip.
0: Tıllaydı.
1: Kızık ki.
0: Çıdavan Cenobi yolu Lüdavay Körük Karapmangan'da maşallah Bekçik diye uçuruna uçar doğru taksiye Niyaz efendim. Evet tuttu. Arayla uçuru karsak Kumul'da yağmur yağıp atıdı. Deydi o Kumul yağmur yağıptı da. Azraq yağmur yağıp ki hava içildi. 20'den 34 Celsius gradus kıça deydi. Bu yağıp koysun ne Kumul'la bek isip ketkenti.
1: Bu oldu kına siz bir gepten kalkındın Bekçik yakalanıp kapsız cuma. Yaşınız kıl bir yer bir vatandı.
0: Siz aşıma Kumul doğruluk yakıptım el aşıdan cık yakıldı de kulukunuz aşıda anlanmadı de. Müştaptım el lautama konas kumulandım şimdi eve tuttu desem cık yakıldı de demeyiz ya kıçan kıran demdik en çırayılık.
1: Ma o kaşka yin bin yollar yollar avan diye uçurdu merhaba ma duyun de eve tuttu. Andın Dilber mi katınıştı ma warling sizi köptün köp rahmet. Merhaba andın efs. Zoyan diye anlatmış Kadriye. Cuma onda o seni damlık yakılıp ma duyunun beşini kaymak durumda.
0: O, bu neyim çıraylıq yala bu?
1: Şu, çıraylıq, neyken bu?
0: Mr. Merdan, ne bu? Şehrinin uttur diye kıvatkan.
1: Siz uqvatapsız, sayat kıvatapsız. Uyunuz gülün pulunu kaçlap, siz uyu, el ayat sayat orna, el ma sayat orna.
0: Dalyen, dalyenge kaptı.
1: Ne mi ne, lağayla baştak yürüydük ne?
0: Paran, bunda çıraylıq.
1: Kızızı kadem ki ne ma bu? Özünüz pul tep sayat kılınca mı? Ben de bu kadar sizin çoğunla uqtuk levetke ayage.
0: Ay muşunda çıraylıq yala birip sayat kısa,
1: külse.
0: Bulmamda. Közgü paydılık mı ki deymen o?
1: Közgü paydılık tep.
0: Közgü paydılık, mıngıgın paydılık çok mu he?
1: Okuşunu obda oku bilimin toştursuna aldı bilen. Kosu dedi ki. Şundan toşmaya batıdı bu.
0: Ben bulsam toşup buluttum demem siz.
1: Toşmayı birden de toş getirmiş.
2: Tanrım benim o koşulmuştur avanken.
1: Ой, болды, біз ішкелі оқытып қойдыған болсы, лып-мылығы лықыл тұшымыз.
0: Ай, ұнда демейлчі, шыржан елбекам, ай.

0: Ha, müşünə bulmamdım, müşünə bulmamda ayrıdan başlar dem aldığa adam digen, müşünə bulmam sizi oxşar.
1: Yax, ben 6 şar köçüldük edik, çay içip oturduğum.
0: O da hazır öydükülerden xayiş tip çıkanda,
1: hiç kılam yakılıp. Çay içip oturduğum yani ki, birinci, sen yeni ki üstelde oylamadım hemen hazır oldum.
0: Ben aşağı bir iş imkanı yıtığınızdan, bombayı kılışını ne kadar ümit kılım ben, he?
1: Şıkkın Nigar bilip de, daran dan dan dan dan dan dan dan.
0: Şu altıncı kilin ha, Rüşengül uşucan neyim dese hala deydu. Rüşengül'dek mücaz yakış kızvalı körpahımdım ben. Acayip mücaz isil kızvalı iken neyim edigen kuş koyu neyim edigen. Şıkılıp da beni bir mönç tereplep gidip de altıncı kilin. Onu eniksiz yetküzmeyiz çünkü özemi yetküzüp koydum. Benim mahtığa uçurlanca.
1: Yüzünüz kalın boğa dikin.
0: Liyan hu tez süratik yolu kütün taraf karap manganda yolla şunun da revan digen uçuruna ne bi Tesla evet du.
1: Kaşkadım için Nazarbay konuşuyla aldırdım ben hep geldim yolla koşuyorum işte revan ki ete siz mi sayıya geç mi?
0: Sayıya çıkmış. Sayıya çıkmış. La otağı. Ay o bu şun ceğa men digen.
1: Hep de dişkiketim barı mıydı?
0: Hep de dişkiketim barı mıydı? Belki çoğun körüp gitmeyemiz. Yani onca la ayacalınıp gitmişsiniz bolu da uçuracaksın da sizin şunda dedi.
1: Yok ben o aşı niye ayacalınını bilmedi kan tas bir.
0: Ma cihan kezdim uçur yollap da Şanghay'da anlavat men. Şanghay şehir oylam yukur süratik yoldu maşınlar köp. Azraq dostluş ba de uçur yollap da ama Şanghay. Cay cayla da anlavat kan anlı uçurumuz var uçur yollap bir kanlamış.
1: Şanghay'den rastlıyor.
0: Ne ne ne turup anlavat silah hazırlığının yüzde.

0: Valla şimdi dev aldıgan bu valdi hazır hiç. Bu şu beş kabet görükten sağ yolu uçuşup canop yönelişine maçıla intihancı tosu çıkardın ya uçur ne uçar tor taksi Niyaz efendim evet tutucu mu? Yaşan otur yolları koşuyon işte ravanken Nur Juli Khan'a uçuri Şanghay'ın yolları gep doğru kemeydiken de Orzu Khan'ım köyden uzmayayım ama Şanghay'ydı. Nekin ta uyayken büyayken değildiyse biz bir bakmağın bir yerlerde sayı etken o. Şunda amdan. Köngüllük bolsun sayahatlaryňyz üçin, Arzu hanım ha? Xotan şäherinden yol xabary, Xotan şäheri Ürümçi ýollarynda maşynalar bize köp lekin tosulyş ýok diýdi ha? Maşykyňlar, elnep sory, soda sory tarap kep galmaňlar. Ha, kep galmaňlar. Bek tosulyş ba diýdi Fatima. Ejep radio oňlaş stansiýasyna suwuk suw quýulyp ketdi ýa. Nimdajyk ha nimdajyk adamlar sayahatda deydi qandaq adamlar muşta yinik bolsumu sayahat qıp işlep ha ma anni şunda açığım kelatdı meni hazır nimant yolajyk adam sayahat berip aldınlar dep şunu açık kelatdı anni nike
1: şo
0: sal açık kelidigan
1: şu anni noma
0: ha anni nike
2: başqa sayahat qıp beripdi biz bamdıq demekçi
0: ba sayahat qıp işlemdem de qonda gep hem de dep ma açık kelatdı
1: o lauta şu öyde otursam dep arzu qıldı köngüldik arzusu yo
0: yaqi
1: Arzu okuldu.
0: Arzu okunmaydı.
1: Oy arzu okuldu.
0: Sayıyordu Şavşımır'dan aldığı maşını köp tosulup gitti diye uçurdu. Nuri'ye vettü.
1: Bir şey var mı?
0: Şarktaş kaylanmak 10 sen yol çıkışı kız tosuluş eğer diye uçurdu mu tapşırıp aldık. İkinci bir yeğmen uzmaydıgan balkensiz. Ben Kurumka şehirde oturup anlattım ben diye uçurdu. Mehmet Abdullah vettü hocam.
1: Mahmut canım depo hoş bilip yaptı hocam.
0: Mahmut canım üzümü başındak.
1: Hı-hı.
0: Bala, bal tursa. Akşam onda bir iş buldum. Maşına edip nakşe etip alsam bir bala moto minip peksat. Şunu olan ne katmaysak ziyanda. Ha, aşına edeydim. Katmaysak tertip kisi yutuptuk. Aşı moto mingen bala maşına süret tez kalpak mı kim yaptı. Aşında minip du. Katmaysak tertip kisi aldı. Aşında tez manganlani. Dün ögün köydüm bir evaka çıkıp kalsa üzbilelik etmeydu. Nimancı valamı bir ben başlık bu yaş balladık edip Abbas Halim Muallim çoğuşunda uçur yollaptır.
1: Şimdi mi? Ben başlamam.
0: Kazimen Kızılçırak'ta bir veka yüz bir yırıptı daydı o. Kazimen Kızılçırak'ta.
1: Kaya derek. Şimdi bir kaya kımangan da şimdi yapıyorum. Sayıyla Şavşımır'dan ki aldı maşallah köp tosulup gitti yedik uçur Nuriye vatıptı.
0: Makul buldu rahmet.
1: Şarkı taşkı aylanma. Hun sayıyla çıkışı hızı bek tosulup gitti yedik uçurun sayfa vatıptı.
0: Adile ama bir uçur yol yaptık ya kapımay bir ilan kıpaysanlar Sanfango etrafıdın gündüzlük taksiye deydiğen ustamız deymen deydi. 13-49-40-505 13-49-40-505 genci bu.
1: Hmm.
0: Ben bu da oyun nakmeydan altışınlarını körü atımen anlattımen deyip Kurbancan şuna uçur yol yaptı.
1: Kurumka şehirde turup anlattımen deyip bana. He? Mehmet abla.
0: Harvay Molly Yigir'in Abdullah'ını resim tatip evet koyupsuz go.
1: Evet bediniz mi uçur ne?
0: Evet vettim go.
1: Harvay'ın uçur ne?
0: Evet vettim deme.
1: Evet miydiniz cümle siz?
0: Evet dedim birip almıştır vasıl buludu onu.
1: Çokum evet miydi?
0: Kımığa işine kıldım demeyim ben ya siz o musunuz? Kıganı kıldım, kımığanı kımıdım deyime kıldım. Evet dedim. Yişuyandan aldık o işin işte yollar ravan diyen Nur Julien ko evet dedik ya siz hata okup size uçurcan. Atış itibak yolları ravan deydi o işin işte İbu Atış. Rahmet. Sayı yolu Şavşımır'ını aldı bekki öp maşına tosulup gitti deydi.
1: Alım canım fakat çedim apta sayar ki çıkarlarının ki uçurlarını alğandık ki ben çedik içindeki mükemmeli yuva aşkı yutup sile. Onun için çıkama oynanla, doyun çıkama al da benim deyip dur. Boşurcan bugün siz şovhozdek bop... Şovhozdek?
0: Şovhozdek bop kettiniz o. Kılıklarınız nimdak. Deyip sizin için de özünüzün deyim deyim ha kılıklarınızın davatını da. Çoğun sepet ultasınız umamdı. Karsam fakat yeriniz patmağıtsız deyip sizin için de deydi cümle.
1: Ya galiba ben bardağa yedi uyuyat çoğun sepet odasam olmaydı.
0: Yaraşmaydı hey. Adem bizik adem özün üstü besliği ama yaş hem karap durup da bir kılık kıgan yakşıya gelip söz
1: kıgan. Kulen imkarı mı ne? Kızık mı? Atbeygi yolları şu atbeygi yolları
0: sizin özen bu yaşaymadan durup olmamız. Lankaniki
1: aldı diki yolla koşuyorsun işte ravanki yedi gavçan şükürene ve tuttu.
0: He.
1: Vay kandalı kısın tıllaydı vay boğuldu lan oldu.
0: Laydı kere defa.
1: Hey almıştırıp oldu Molly Green ne dedi? Namı kulaktan kulak etken Molly Green'i almıştırıp oldu. Maşına mı oğuşaldı? Şuna oyla da resim gitatıp evet koydum ben sileğe dedi.
0: Anak. Evet tuttum ben mu?
1: Ya kabın iyi ayı dişliğine ehli kıldık o. Oylu mirasmı ya?
0: Beijing Şimal Yolu, Maşını Sazlık Zavutu, Maşınlar İntayın.

0: yüz gözlerini yıkıp kesme meyran kalma edip. Ben yahu tarafla yollara vanke, ben şimdi daha cihye koşuyorum işte yollara vanke, tor taksiye roz can uçur.
1: Kızıltak yolları koşuyorum işte şunda ravan diye uçurun, yakıp can eve edip de.
0: Kızıltak yolları koşuyorum işte ravan ke.
1: Ma olmaz mağaz her temde mukabatın, ben sana almamdı. Dedi, yeni sorab da, siz sorab atıl takımdan.
0: Mahmut Çamlı deydi o, hazır mağaz, Molli Gırı'nın namı kulaktan kulak yetken Molli Gırı'nın mukabatın, ben beğenmeydiğim bozsan de.
1: Atışın o kuruluş yolu yollar ravan deydi.
2: Rüzgâr tıkıt bolganı al yollar ravan.
0: Oldu makul, rahmet. Ben bugün 29 yaş kırken toğulan günüm diye dedik o dilim 618 diye anlatmışız. Japakeş anamga bir nak soğuk olay diye dedim. Bunun yakışı boptu hem de. Apağınızın mı rahmet yapıp koyup diye özünüzden toğulan günü ötküzü veren cümle. Apağınızın toğulan günü geldi o, anılığa bayramı geldi o, şu vaxtlar yakışı ötküzü verip. Ya ben yüzümde gibi de çantırmayayım da. Bunun anlayışla tıllısı mı meyli?
1: Şu kalbinizde sel mihir muhabbet kemdeki ispatı mecbur.
0: Ben mihir muhabbet geldim bulan unutuk ilanla demedim. Ben de özünüzden toğulan günü boğan diken. Üzünüzden doğulan günü yakışı ötküzün. Üzünüzden doğulan günü oğan çağırdım ki. Muşundak doğulan günü de. Dedik Allah bak ya o digide hata emez. Doğru aşı apısı tutkan. Hem de üzünüzden doğulan günü de bu apısının doğulan günü ötküzgen de. Ötküz pese apısının doğulan günü de. Apısının doğulan günü de bu apısının doğulan günü ötküz pese. Üzünüzdeki kanaklı da.
1: Siz nurgun tabiatki muşu bir kısım işlağa. Meselen ademle şeylege muşuna işlağa dislege.
0: Fikrim var benim.
1: Mihir muhabbetiniz bile karmaydıken siz cümü bir
0: kıl. Ben mihir muhabbetim.
1: Kusur gözünüz bile karaydıken sen mi nesi ki kusur izde bir kıl üçlük.
0: İşte yaşı gibi.
1: Kalbiniz dışında bir üçlük çir muhabbetiniz.
0: Üçlük yemez bu. Uzun. Ma anlıyorsa düşen diye çıkılıp siz düşemediniz bu gerçekten. Yani kandaşmadan. Bir ciğerin o tuğulan günü ötküzgül koymak ki karan. Birisi tuğulan günü ötküse. Üzünün tuğulan günü ötküzgüce, opsi bir çoğun kıgan dikin, opsinin tuğulan günü ötküzmez. Ama dedi kırağın bıydak dedi o.
1: Ya opsinin tuğulan günü ötküzbirdi.
0: Ya opsinin tuğulan günü batırsa ötküzmez buldu o.
1: Ha ötküzbirdi. Üzünün tuğulan günü mümdü, min tuğulan günü rahmet deyip başındak yapma kıp koydu hem de.
0: Hmm, şu amaz mı?
1: Siz mi kıp koyuncu mu Şurcan?
0: Min tuğulan günü gidip
1: mi?
0: Min aynen. Hey aşı tuğuştum burun ben, Şurcan'dan burun tuğay deyip tuğumuğancı mı aşkılım? Nur çorunuz.
1: Lekin xil ümit arzu bilan beqib cho'ng qilgan siz.
0: Beqib cho'ng qilgan. U beqib cho'ng qilgan mehr muhabbatiga men butun nima bilan javob qaytursam tugmaydi-da.
1: Ha, xil ümit arzu bilan baqqan lekin garchi siz chuqum ashlarning degan yeridan to'liq chiqib bo'lmagan bo'lsangizmi garchi shu ashyopingiz xil zo'r umidlarni kutgan bo'g'iydi.
0: Unda besim qilmagan, unda umidlarni bek undanmi kutib ketmay. O'qsang o'zang o'qas deb o'qitdi meni. Sen zengin qilsa deb
1: mana. Ya bu shu 500 mi shop neshbitlikni keyin mush boshqurdi deb. Şuna dedim ya sizin.
0: Bana mı? Onda demeyken. Üzen tep, üzen tep, üzen tep, üzen tep, üzen alsa. Dep bana dedi.
1: He.
0: He, demek kandak ya.
1: Pikiriniz var dağın sizmiş tapta.
0: Ya pikirim yok. Likin o yakışı bir çoğun kal. Likin. Doğulan günü izle gün yüz etküzmem dedim. Doğulan günü hapiste gün kalabilirim.
1: Kalan. Ben de bir pikiriniz var kına sizinle.
0: Makul bu da sizde doğulan gününüzü kapaksın bakıp. Azırak mıdak bırak kur kıyım kıyıp etsin deyme ben. Üzünüz kaya geçip sizin bir kıp çoğun kıkan, opunuzu kıyım etmezsiniz diyor de. Defa kaykan daha oldu kendisiz. Şükrünü bir ay vakit tamak yapıp kıyım edip koyayım. Opunuz yok, kanda gelinizden tamak ötü, opunuz kumulda sizmiş ya de. Sizinle tamak yigil koyam diken ben edip koyayım ben de. Şükrünü bak o. Bir ay yek üyümüzü kıyımdan bile bir ay bir pek kıyım edip. Opunuz sizde bir kıp tukup, opunuzun apamayı yüzünüz kanda gelinizden ötü de. Kanda oldu kendisiz.
1: Şunda bir erkeni gibi, manda bir rahat ki koyu etmeyiz ki. Rahat yaşa ha?
0: Şu rahat koyu etme etti. Rahat koyu etme la devat hemen koşu. Opanla kusturma mı anla? Aha dep dedim bu ben. Ben didar uçuruz.
2: Görece tutuyordum şuraya, Bahçengel'i koşuyordum şuraya.
1: Makul buldu rahmet.
3: Salam, durma 74 yaşlarım yolu şuraya. Arakan şarkı yazıp yanına koşuyordum şuraya.
0: Buldu makul, rahmet.
1: Aslında.
0: Ela.
4: Beijing vakti saat 10.
5: Şinjan köşme haberleşişinin ailem torun işlesiniz. Sözleşiş vakit çeklimisi yok. Bir aylık şilleri özara tosalgısız telefon işe alaydı. Bir adem hak tapşırsa bir aylık şilleri behraman bulalaydı. Üçhanılık numarını əste tutuş asan. Top içindeki bir aylık şilleri Şinjan içinde özara telefonlasa pütülleyi haksız. Tor hakkı erzan hem kolaylık. Tor sürüti yakşı. 10086'ı telefon kutlu bicir eleysiz.
6: Tianjin rayonunun yadırılık bölüki Longchuan köçüsü selindiğen köp kavetlik binadaki 95 kvadrat metreden bir

0: Açamda koşu altın de, koşu vardı koş koşu lan, lakin üzerine sen onun tövbe o tarzı koyup üzerine o pek açık etme alıcı mıydı?
1: Yo açılan aşın taksak erziyi de uşuracak.
0: Oy ets minyon kovasın buldu etsi bu dürkün şu. Bu ne kalsın o dedi de ben de koyayım ama.
1: Hem açınız neli çakırvarsanız belki akınızdan mı könlü yerin bulup kalışı mümkün. Ne vardı akınız ufkoz bozulanın çakırvıyla. İşkanlar yalvuz tamam hep gezin lan.
0: Bu ne kalsın o dedi de ben de koyayım.

0: Ұлы дала дейді.
1: Ішкес қызыл шырақ екен ғой. Бұл не қаталық бар? Мен білемедім жұма. Яки жол белгі тақтылары білен жолына сызық оқшымам деген десек ме, оқшаш ұлық ішті қаталық ма? Байқиямы да қазір біз. Әнді алдыңызда қызыл шырақ бар кеш, солғы бұрылыш жолы тұрып сіз. Ұқымыдық нұр. Қапы мағжыма біз әзірақ дәппәмісіңіз маңа ғырасым қарап. Білемей қалық, Рошенгілі қо білемейді оны қарап.
0: Мені ая қошып әкіру амысыңыз, ешінің болмайды. Бері қыз кәпіні кәм қаған вақтаныз үші, мән тоғырлық.
1: Екі рас білмейсіз
0: дәмі. Кішкіліңіз үшіп қамайды.
1: Абылжан.
2: Жақсы мүшілі бір үйзеттіпті. Құздайының әңгірі дегенде, ма оғақта, оғауақта, мұнда. Өншісі
1: Ә, болды, түшенді, мұны біз немді айтыққа?
0: Өңжіс дейміз біз, өңжіс, бұдайын өңжісі дейміз.
1: Әсен, бұда бір ұрып, жығып, бір қойға еңі чө? Бір бақ кәмейді о, нәтісін бірей еңіса, бір бақ келді о.
0: Шында қа?
1: Өңчі.
0: Өңчі дейміз ә,
1: тоқ. Өңчі.
0: Өңчісі дедім
1: ғой. Өңчі. Әнжі әдейдіген ә? Бұдайының әнжісі деген кеп, екен қағылық тарапләрді шырпыды, орап болған бұдай не жығыватым ән деген кеп. Үнче, үнче. Үнче дейді кеміз арасын,
0: ә? Шына ғыл әма, Яқыпчан үшір елапты, құмылдың елі үшір бері бітті. Шердің жүдендің елі үшіп, мұқам елі арқылық меніп, Ратбақ есі қаранғы кенттемес, қаранғыла кентті. Юллар аман, бүгін құмылды авашынында салқын дейді, жымын.
1: Қаранғыла?
0: Ә.
1: Қаранғыла деген дейді.
0: Ә, қаранғыла кентті дейді. Қашқаның қысмай олырда қаманғы еққан бұғдай
1: башақын. Үнче, үнчке. Үнче, үнче.
0: Яқыпча, ашы, біздің мәлілер кетейді тіпсіз жымын?
1: Үнче, чүнче дегеніміз аған, чүнче. Бұл, неме, үзім асылыған, сонда ма? Салқын сарай чүнжілі деген
0: сізді ма дұққат жетчеліш дұққат неғанмасылық мүшіндақ бір аламетлер көрілі етіп түзім ашырзе
1: мән бір егі дектімді еғіп мән бір ешін бір тәтқиқ қуатмай батым ә қалыған жұмышта яшай мән деп
0: өнжінің кепін қиытыплы немі чүнжі дедіңіз кәйінділі чүнжілі деп нақшы етіп кеттіңіз
1: өнжі
0: өлән
1: чүнжі қапия
0: Диктің еғішін өз көмішті қоламда. Оны әстайдылық дейміз. Юксек дәреже диқат мәркәзі әштіріп.
1: Юксек дәреже диктің еғіған бір сегімден паралыш бекін ә? Қандақ қылдық сізден паралышам деке аш. Көміш ма мағыл деп қалсыз анан қарап ұл. Көміш. Тұрғын жағы чоруңыз. Бұғдайының әнжі дейміз қашқай тарапта деді. Біз көрілді үнжі дейді өне.
0: Үнжі дейміз, кәп құмылды машина дейді.
1: Сырауылық үнжі шықырып деп. Алды бұл шу вақты декем ашыламы деймі. Алды бұл ұрып үнжі түзеп. Оның дейінке оны ені бір егі еғіп, бағылап. Бағылап бұлып ен тік асман қартып, құп бір нәчікін қойып құртып. Оның дейінке қамаға келіп, ені құртып оны. Оның дейінке аяқ селіш дейттіқ, беғін ешкәнінің дейсілі. Бұлайын дейінке беғін ешкәніне.
0: Бағын ешті дәрміз?
1: Аяқ селіш дейміз біз.
0: Бағын ешті дәрміз
1: дейміз? Құрылды аяқ салдық дейді. Аяқ салдық деген деші ашы, беғін есеп. Әліқе үмбілақ қылып жа, беғін ешіп әмді атеректорлар тұлықты тепедіған қыл жа, тәйірлік қылдық деген кепті, аяқ салдық дейміз. Аяқ сәп, оның кен...
0: Біз үшінде дейміз әхметчан
1: ә? Үйрейдің ауақты да үйрейдің дейміз. Оның қаман сұрыйды.
0: Өншіден үйрдің дейдір әсі.
1: Аны, а, кәйінді қипқаға ерін жарық, бұғдайны, бұғдай, ма кәйінді қағын немді әсілі?
0: Саман.
1: Самандың башқа ені бір немі ба, бұғдайның ені бір сұрған.
0: Кепек.
1: Кепек шыққамда, қамандың кепек шыққамда, ол бір ұзауытымыз кепек дейді ол.
0: Мен әстайдыл болма дейдіңіз ғубая. Мен бір нәмінәсін бір нұқтығы мәркәзләштіріп қысам көміштек оп қалмайын. Шоң сәл өзен қойып әттіп, шын әдейдіңіз ғу. Шоң өзен қойып
1: әттіп. Ча омамды, ча. Ча дейді өне.
0: Sen kuyutup bana yakıgan yerlerim değil mi? Şimdi ona kumul ağız kur yağmur çöğüldü de hava bulutluk deydi Ahmetcan. Rahmet sizge.
1: Yeni tokamaz buğdaylarım varmış kaldı. Ona toku koyduğun kepteyle geçiyor.
0: He he he. Evet doğru çağ deydi bizim işine deyimize.
1: Çağ.
0: Uzun bıptı cümle aşılandı bunda bir ismin atapmışlar. İşlandı buğday yürüp bunda bağlap kıpak mıgılı. Bu mıs burundaki
1: kur. Ma- ılgarmadım aşını bilmek. Mengen de. Mengen emez o.
0: Mengen de mi bir nesbat doğu?
1: Bu emez lakin.
0: Oh, anguçlarımız.
1: Önce, çağ.
0: Hoş geldin. Hoşçakalın. Demiriş hoşallığı sırtı tipip gidip de be. Aşında bir kıl ayacan he. Yıl küçük bir bu bir kıl ayacanlı gitti de o ayacı kes. Sekre gitti de o.
1: Vay keçi çıkılıyor mu deme. Tolu oğunup kaçan tanıtta de. Oğunup tolu oğunup da. Vay vay vay de. Bir vakit kopsam.
0: He.
1: Şunu ola
0: bir uxlab qopsanız endi
1: bir vaq qopsam
0: bir uxlab qopsanız yana tang atmaydı aşına
1: olib ketdi. Ya bir uxlab qopsa birdi bir uxlab qopdi kulib deylik qopdi. Oy nurgullatar ya Allah.
0: Ha musab qandanga?
1: Birdi bir uxlagan gap qara. Ular çuqun bir taraf uxtudu deb ağan.
0: Ha. Aşına aşla olib yedi de.
1: Hazır tilovat da aşağımızda min hazır. Mani qoşib ketgine deb.
0: Siz hoş olan tutsanız değil misin mi? Halkın kaygısı hoş oldu degen gap o saltaz normalsizlik o ameliyat hoşurcan. Şunda depti. Başkalar mesela kaygırsa, mesela toktan başkalarının könlü yerin bulsa, başkalar şunda bir kıyınçılık azaplar kegen vakitte bir kısım adamlar için hoş oldu degen karan. Könlü dünçü, bir kıl tovu. Muanınca, bunda bir işler kepti dep, bunda yalıkı bir kıl. İşçi ağırtmayı hoş yüktü de Allah'a bak, işçi içi de.
1: Ulağı Latarya bekçek şikayetse pek ne bu ketmemde o?
0: O şunu sen normalsızlık depti cümü.
1: O mende perifli geçip kesken de oldu.
0: Siz doktor körün peki an yaksın.
1: Ben normal. Ay doktorlar mende köyleydi millet ağızı çıkamıyorum bile. Bir doktor yeni bir doktorunu körenmeydi oldu sen bir şeymeysiz değil mi siz?
0: Bunda onda kımaz.
1: Demeydi o lakin. Yakşıp doğu deyip tırışıyorsun deyip tırışıyorsun. Adem tutsa o.
0: Kim? Adem ben depmem de. Başkalarının azabı hoşu sanla bulmaydı o. Da sanla bulmaydı.
1: Ben aşta bir top ben nimkettim mi onu? Ben deptim o. Ben de gördük yine. Tuzluk yine.
0: Şimdi bu da ben hoşu ketmem. Siz mi?
1: Ben deptim o top ne? Tuzluk mu siz mi?
0: Bu mısbika siz mi yıkılken sizi karıp kündü Allah cık cık gitti ducu mu? Sayılık hazmenin yüşen körükeş maşallah köptüğün avuçlarını tapşırıp aldık. 6. kilo neyimi köylünüz yerim bulup kaldı? Ben sizi hındestep meyip aparatka çüştüm bu deyim ben. Kalayım kan yolu üzgertim ben hazır deyip. Ay bu bülüp durup başında kıldınız mı?
1: Neyimi gel?
0: Ben sizi hındestep yolu üzgertim deydi o.
1: Sizi hındestep yolu üzgertim.
0: Aparatka çüştüm bu deyim ben. Kalayım kan yolu üzgertim ben hazır deydi. Ne çükün aldı değil mi? Şuna kalayım kan yolu üzgertip tutay sizi hındestep. Şuna akmaşını şükür köydünüz mü? 6. kilo müşten başta.
1: Evet tüzük eydancıma size. Bu maşını bek çıkılıp bu başkalarının bir hatırcan bir nimkılık koyuyor onda nimkılmak değil mi?
0: Hey, bu 6. kilin sizin şunda aklı hoş kıl cahayda mında karda mında çoğuğan deyip oylaydıken mi hemen cümü?
1: Hazır sizin bize aklı hoş cahayda meske dedi Roşagül.
0: Ya karama bu hoş tutay sızıklar bir şey desem mağaz bulam da.
1: Bulmaydı.
2: Kavru Şangül Karman şarak kusundur maşını köp. Muzey etrafının 6 ay ütüretti maşını köp.
1: Makul buldu rahmet.
0: Makul buldu rahmet.
1: Han kızlarının ki bu üyürükleri de acayip pişip duruyor bu. Şimdi gel çıraylık çıkan üyürüklü bu. Vay vay vay.
0: Üyürüklü hazırmışına pişik etti mi? Şurca nümançalı ayran kalsız.
1: Yok hazır bu tüzük üyürük emmi. Emdik yıldın akşaydı kaçkanı üyürükler emdi
0: pişip duruyor. Üyürükler şunun da katı pişip gitti taş kılıp.
1: Vay ne de. Emdik yıldık ya üyürükler. Tüzük üyürük emmi de bu şu arlıktı üzülüp kaldı.
0: Siz üstünkin yok bu mıgan bozma aşıyor. Şunun da kişmiş. Üyürüklerden açık bir etten bir beş dal.
1: Hemen bir depaka ya. En destek pişkan vakti daha belki yakış pişti bu yürekle. Ağırlıkta 10 günde üzülük kaldı. Bunda bakkallarını aldık gördünüz mü ki? Üzülük kaldı ağırlık tüzük yürek yok. Hem de yeni kayıtlattın kaptım o yürekle. Bunda.
0: Ya bu da yapıyan hemse. Ma güzel düşünün pravuz çıkıptı. Hoş hocam.
1: Mübarek olsun. Çoğun şemesin Nurgadın'ın
0: pravuzu. Mübarek olsun deyip koyun ha. Vaxil təsdi aldı deyəm mələn Proud. Bu ürüklə pişibdi deyəm, həyran qanmayma, Proud çıxıbdı deyəm ki, həyran qalib mədə mübarək olsun deyəm siz. Şaxdik ürükü qalab, bu ürüklə çıxıbdı deyəm, həyran qaldı ki, Proud'am çıxdı deyəm, həyran qanmaydı ki, nə?
1: Ona Proud çıxdı üzüge, mə ürüklə pişibdi, tən yeydiqam tutsa. Ona Proud'ın tən işlətki bulam da. Çoğun ol. O, nəmiş xoş oldum mən ona Proud'ın. O, bir, tək, kim bildi tək, mini qıstab yolunu çıxırıytəm de, tək, o, bu nəsə deyil olmaydı, qan
0: Sizik aydım aydığım bir şov prop kalamdır aslında.
1: Sizik desem bana dağım mı teko? Ben piyadla yolda ütü atka vaktı da bana yolu vermem de teko. Bu ne dikin olmadı.
0: Haydi o içeymiş örük pişkan koşulay değil mi? Pravız çıkan koşulma ya.
1: Örük mühim mi ki pravı mı?
0: Örük mühim ki. Örük mühimliği neyiz kıldım da oyla baksam. Şunu ama garip aylam yolu ki örükünün aslında maşallah köp diken o şuruna I miss you ben seni sığındım da bizim koyan anlığı uçumuz evet tuttu. Ama bu şey yapma gün varsanız buldu uçuracaksınız mı?
1: Nimdeydin diken kay gepne?
0: Seni sığındım diken gepne. Altın kümüş yolu yollar havan diye uçurun yüz pıçağı evet I miss you deydik ki.
1: I miss you?
0: He.
1: I miss you?
0: He.
1: I miss you demdik aşına?
0: Aşına deydik ki.
1: Şundan kopal deydik ki ne o seni sığındım de şuna çıralık yapın I miss you deyip. Kopal mı bir kıl anlamakka I miss you desi. I miss you. Güzel kopal
0: bu. Ay bu örüklerin isimleri merkılken ama Semet örük deydi. Çolpan örük de bir örük bu. Andın Harun örük de bir örük var mı? Bir örük
1: Elkan örük de bir örük var. Harun, Semet, Mıradil de
0: bakken bana Semet örük de örük bakken koşacağım.
1: Ya bak Semet örük de Mehmet, Semet.
0: Çolpan örük de örük balık et.
1: Çolpan de bak.
0: Çolpan bak. Harun örük de bir örük bak o da hemen bu yok mu ya?
1: Elkan de bir tıba, bir de bakken Elkan örük de bir örük var.
2: Harman şöyle, Beşiktaş şöyle, Şehirler Maşınlı Cek, Kusucar Üçengül, Altay şöyle, Şehirler Maşınlı Cek.
0: Ma Gülbaş şekerim o uçur yollattı. Yaz oğan diken, yaz boğan diken, mandak. Sel şahsi tazlıkın bir dikkat kan bu sanla deydi cümü. Çıkan heri dağla. Ama bak maşından umumi avarı avasını sel bulgap koyduğun işler bu kağıt oldu. Şahsi tazlık dikkat kan bu sanla deyip yine bir uçur yollap demdi ma Gülbaş şeker.
1: Aşılağı ço, aşı yıkılırılı, yıkılırılı deyip koyayım sanla yüzü pırmayı cümü ala. Gülmanlı rast
0: olur. Aşına olur da madem özdeki bazı bir...
1: Özünü özü pırmaydı adam.
0: Kemçiliklerini ya ki aç pıraklarını özü his kılanmaydı.
1: Ay başkalar yıkılır dem.
0: Peki dep koysa ki onu kip kal dem. Dep mi yümenler bu sus pırap kapısı dep bunda geplen kıp yümenler.
1: Ay yıkılır ki. Yıkılır olsa adaş dep bunda dep koysanlı buldu. Uruş gitem ya. Adaş senin putun pıraydı ki dep koysa uruş gitem.
0: Açık ki kaldı cümüm da. Açık ki. Ozan pırap
1: kapısı. Açık ki gebilen dikkat kıldı ya.
0: Bir könlü kesi o dikkat kılgan bu kitudu. Nen kudunlu koşuyalın işte yolla şunda ravan digen uçurunu bu hal cemeye verip de. Toktukotu depin bir ürük bağı dep. Toğra şunda bir
1: ürük bağı.
0: Toktukotu? Toktukotu depin bir ürük bağı.
1: Ürün olsun toktukotu?
0: Ne toktukotu dep ürük bağı.
1: Ecep. Toktukotu olası. Hem biz bizden aç erkeğe kısa bir şikin tikip koyayım ki toktukotu.
0: Neymiş ka?
1: He, yüzden bizden bilme.
0: Toktukotu dep toğlamsız andın ürük yiyen çağda?
1: Yok, toğlamayım ya. O şey tikip koysam mı oldu erkeğe kısa?
0: Yok canım bizim Karanlığa kenti mi? Rehba Karanlığa kenti örük şekil mağduk deydi cümü.
1: Karanlığa kenti?
0: Örük bağ mı? Karanlığa dedim Karanlığa. Ha.
1: O şu koto örüktün bir 20 tip ile bizden meyaldi gibi.
0: Kimden oyusun tikisiz o ne?
1: Bir 6-7'si var. Aşının ki oyusundan olduğu da koyulup açayı tikip koysak ulan mı ki demin.
0: Aşk kolum koşturunuz ulan taz çıkışama etken siz cümü siz uçuracağım.
1: Ulan bizdeki tekibi o şu örükle dolduruyor temde o tekibi. Ben ezdik ulan maydana. Çürül durup da kalp tutun mu nasıl diyeyim? Mene yürek dikişti gel. Kim kota gide? Ooo mağabalı ki. Bu ne istedik olmayı da.
0: Dada pesin soğukluk çeydin azırak çeydin.
1: Donat kudun em daldım. Sel toğuzup şikine.
0: Dada em dişsen bulamdı.
1: Vay tek soğuk.
0: Ey dadısı, onu çaynak koyup kayıntıp içsin mi? Yenili soğukluk çay o.
1: Tallop içtiğiniz yanıla pesil soğukluk çayı. Aşını köşkten tapkılı bulam toktuk odanın ki.
0: Bulduğu değil mi?
1: Ve?
0: Bizden bağladım battı toktuk odu.
1: Toktuk odu mu? Toktuk odu ile çolpanı buraya kitten aldık.
0: Şişmiş. Çıkışı alaydı ki aşkısı.
1: Bu kodu o kanda çıkışkandı.
0: Çolpan bile çıkışı alaydı ki, kişmişlerle çıkışı alaydı ki. Kızıl kaça dedin aşına ürükle battı.
1: Agam devamlı benim kaynatamdan ki lakımı toktu koto dedi hocam ama da.
0: He makul. Yüendiğin doktor hanının yavağını aldığı için bana aralıktı. Başlılığa köpleyken tozsuz yok dünya uçuruna. Şinfu evet hocam. Oşurjanka, eğer kalsanız ben sizge bir siz bilmeydiğin noktaların ügütüşünü kalayım ben deydi cuma Mr. Merdan.
1: Aldı bile yüzünüzün çelikini bir tuşturun ha. Mine tuş boğan çelikim var.
0: Siz aşı tuşma kaşka boşluk için okuvatı sizden depmişine değilsizden ha siz.
1: Aşı tuşma tek bu. Başlığında küçük gerek çelikini tuttuğun değil mi? Yok o çelikini tuttu verip tuş kızanma yürüyüşsüz müştak. 40 yaş kıçı. Ne çöm bu? İsmail Akhon? İsmail
2: Akhon?
1: İsmail Akhon? İsmail Akhon? İsmail Akhon? İsmail
2: Akhon? İsmail Akhon? İsmail Akhon? İsmail
0: Akhon? İsmail Akhon? İsmail Akhon? İsmail Akhon? İsmail
1: Akhon? İsmail Akhon?
0: Sağlamlık yolu yollar havan diye uçurun. Mem teli efendim eve tuttu.
1: Toktu kota diye üyürük. Belki de artık üyürük. Çünkü o egme, egme, yelikli banandek şekilde aşında uzunçak oldu dedim. Onda o uzunçak oldu.
0: Göz aldım, keltiremedim. Bu nereden banandek onda uzun egme üyürük var mı?
1: Ben okumadım. Kızılaçı üyürük ya, kızılaçı var. Kızılaçı. Kızılkaçı da koydu bizim.
0: Kızıl kaça deyimiz
1: abi. Kızıl kaça deyimiz biz. Kaça demek ki?
0: Kızıl kaça deyimiz.
1: Kaça, kızıl kaça. Üyürünün ismi.
0: Mian kaça dedim sizlerle. Adamın mağızı ne?
1: Ya üyürünün ismi kızıl kaça.
0: He, o biz şu kızıl kaça deyimiz. Mayanım kaça deyimiz. Mağızı mı kaça deydi bunda. Kaçırım birini koydu deyip çö bunda.
1: Şo. Ma toktu kota ne? Oru vakti değilsin belki yakışı değilci mi?
0: Üz isman da oğan bile üz yakışken de. Ondan. Şunu le Muzaffer Can. Ma toksikilet minde Allah'ın inkas kıptık ya küçük ballağını. Makul. Perhat Rişit namıdaki kimlikini teyip vaptık ya Abdullah Kutan. Aç halı kolay saçıkanı aykırıp yerin. Aşıya sel yakışı olamdaki.
1: Hovanı da büyürük bak ya, hovanı büyürük dedi ona.
2: Uşurcan, Uşengül yakşı mı?
1: Selo Bey yakşı mı?
2: Bahar'ın bu koşucuları var, kişilerin lan konuştuk.
0: Ey rahmet, garibi sucuk koçsi, Beycin otur yolları şarkı sucuk koçların maşallah sel köy yaptın ya uçurun. Abdikerem efendim evet, rahmet siz gelci mi? Sizin uydukiler fikriniz bakken, sizin ayağınız bak yaman okşaydı, bir kadar şıpın kaldı köy kenttim. Geçiyorum sorabla yürüydükken size öydükilerden.
1: Ne edin ben öydükilerden geçiyorum sordu abi.
0: Ayrılıp kan hınımın nimlerdeydi o. Muzaffer Can düşen miydim bu hemen? Ya öydükilerden kokuduğun rahatsızlıkken.
1: Öydükilerden geçiyorum sorab telefon kılın.
0: Ha.
1: Bir katlar şifon kaldı köyken siz programdan çıkan
0: yapın. Hazır bilmeysiz deydi o. Kadir Gitan demek çıkan öydükilerden ki.
1: Vay kızızıkken siz o siz bey. Ana kılım hepsi ya. O kızlık mısınız bu sefer?
0: Öydükilen Kadir Giyit'ten karsam taz öydükilen Kadir Giyit'meydi hangi ürün atı
1: siz? O Kadir Giyit'i kanak yedim hemen Kadir Giyit'e.
0: Hır toluk Kadir Giyit'i atı ben demem siz?
1: Kanak kılım hem de. Muştuk kızlık mısınız? Ben azap. Kızlık mı ya?
0: Ya öydükilenin hır Kadir Giyit'i de hem de uca etti.
1: Bir tuğulgan günü yağız et küsümü diken gün bu kadar kitapsın ha.
0: Ben ne dedim? Öydükler doğruluk ne diye kıldım da. Öydükler doğruluk yakımıdan uzak rast demişsin o.
1: Ya şu tuğulgan günü diken. Tuğulgan günü hem de apamla mı tuğulgan günü oğan diken tuğulgan günü yüzün günü yüzün abda öt küsüpelsek.
0: Ya bir yad apanızın gibi yok. Ben öydüklerin ayağınızın gibi mi davatıdı?
1: Ben ne geçiyorum sorayım ben onu değil mi? Ben tek açan adı götürdü yağız
0: et. Yok ayağınızın koku diken siz. Geçiyorum soran onu bunu devemen öydükilerini.
1: Bu kokunun özü onun için çoğun bir mukapatçı mı? Ne koyayım? Bir gün bir kokmaydı ama gitme andın. Toydu.
0: Ya hem de mümkün emez. Kokmaydı ama bok etmeyiz. Tekim kokuduğun bok etsiz. Çünkü yaş işiniz yit kaldınız siz. Hazır ondak. Laçindek, bürküttek yürüdüğün vaklarınız kamide kıramda. Oh, çö. Hem de kokup yaşığınız yakışı, küllerin yakışı ötküze, üç vaktamıgım cahide, yakamı kırık ondurmayı deyitsiniz, kokup yaşığınız yakışı hem de.
1: Elinde deyken bilen çoğu. Tamakını mı çoğu, yeeep, bunda akını yapıyorsunuz, toydu kezizden ha. Yeni işiniz yeni.
0: Çoğun çoğum ha, o öydüklerinin kadiri gitti hep bunda, yaş vaktanlarda. Yaş vaktanlarda, bekli bunda yürük etmeyi.
1: A, irinlanma mı, yol dışınlanma mı kadiri gitti anlacım ha? Bir gün, bir açık ki, bir kokmaydan bop kaldı, anda toy Сәл бір чекі ба, бір ішінің кім, да, бір чекі ба, ашадың, да,
0: бір үз өрейді деп, мында деймесіз.
1: Бірлі үткендіған болып қайып қаса, неме дейді ма, деп, кәйінің бірлі язса, оақты...
0: Әйлікін, яқшы өттіңлар, аз,
1: яқшы өттіңлар, жима, шоң бір-біріңларының қадыр
0: етеп,
1: өрмітіні қылеп, өрмітіні қылеп, мында.

0: Ma bayramda yol yakı olamdı yak mı dep oludu. Oludu normal oldu cuma.
1: Oludu ha yolla ayaklık cuma. Ma 3 gün işte.

0: Шинхуа жанубий эле ишкин доктурканын алдынан баштап Сандун бий багыча карап маңгай жолун тамашалап бир кадар көп кызыл чыракта деген учурун учар тор такси айтыпты. Рахмат.
1: Макул болду, рахмат сизге. Шинхуа жанубий эле ишкин доктурканын алдынан баштап Сандун бийге карап маңгай жолун тамашалап бир кадар көп кызыл чыракта деген учурун учар тор такси Нияз эпендим айтыпты. Андан атыдан баштап дамелишме деп сораптыма бир аңлыгучумуз.
0: Атыдан
1: баштап
0: алайгын жөн деди.
1: Ben o bayramlık demin iş başlığını duydum.
0: Bitti de içi ver.
1: Yizip verip neymiş kız? Bağmaydı ula ota be her bir.
0: Hala uygun cündüm. Mene.
1: Duşan kocisi Veytay yolu kızıl çıraktı maşallah sel köyüp diyen uçurunu. Toru taksi Yusuf Can evet tuttu cümü.
0: Şihan Cunlu yollar ravan diye uçurunu Mahmut Can evet tuttu. Rahmet.
1: Makul buldu. Rahmet sizge. Ma poistan strap qarap manga yollarning ahvol qayerdan qayaycha anglovchilar bir uchur berib yetsanglar bu shaga ma xeridar ap manganlar bo'lsa ma aerodromga ap manganlar poistan siga xeridar ap mangan taksichi ustamlar bo'lsa mush uchurlarga ehtiyoj bo'lsa meni o'ylab tikkan samat o'riklarim pishqil turdi deydi jumi mana samat o'riklar pishibdi shovuniki o'ylisigi tikkan o'riklarchi
0: beka qilib bizning ko'stimiz bizning ko'stimiz deb bir tal shiktalni uzitibdan bu
1: Köklü alet üzüp ettiniz orası pişmiş olan ne?
0: Bizi köstümüz deyip ama yıpırmak tosu yaptı ki üzüp, aynen üzüp tükütüp oldu.
1: O şuncan kanda bizi köstüme bu keştik tatkan şırpınken bu. Keştik çoğu
0: karan. Durun bir şey yolla pek
1: enleşken de. Bizini deyip üzdü, bizini deyip kıldı deyip ama uylu ama keşti üzüptü.
0: Ne makul.
1: Şırpın tatıp koyuptu.
0: Siz Karigun'da eskile bağ mı odaysanız Uruşen Gül'e de uşurcamı bağ deyipsin eskiye deyse gep kımıdım. Ben ne yapayım ki? Ben çokum beni yakşı da ya eski de demeyim ben. O karşı taraftan hazırdı ben bir eski olsam buluyordu. Yeni başkalar yakşı desi yakşı olsam buluyordu. Ben çokum hem de sizinle bir eski deyip oyladık adamla. Ben eski mi? Ben eski mi? Dip kulak demsiz mi? Eski desi diyeyim hem de.
1: Özü kanda olsa mağışında karaydı deyip durmam siz.
0: Ya o da emez. Onunki çembirgeye nispetten ben doğruyken bir gün bozsam ben eski belki. Eski olsa desi meylemez mi? Әмді қақыны көңілді бір әдемні әске демейсі әдәп мі мәжбұрлыған бағамам да.
1: Лекен сізің әске десі башқала аңч пәрва қылмамсыз?
0: Пәрва қылмайым, оны көз келмай жел қылмай.
1: Пәрва қылмай әшіндақты жел қыламсыз?
0: Оны тер кіпәсіңіз қошып кетмемді, тер кітір олдым деп.
1: Шихон ғарбы елі елі елі елі елі елі елі елі елі Badaven etrafıdan keçik gündüz almış peydeydiğen taksi şoför izleyemem 186'da 90 29 37'de 15'deydi çünkü bir gün demilişim için 3 gün o da 3 gün bulduğun tutsaydı var muallim
2: Selam riyasetçi selam şoför dostlar
1: var muallim
2: şimdi görürsün konu falan geldik maçlık tatlı tıkar Koçizden ayrıcılığında yolları ravan adını eşitlikti
0: Makul buldu, rahmet.
1: Rahmet, rahmet. Maria 926 motor yollap tikan şutu. Lağman itay oqşdu. Tutanın tarisi dekte tayarlıq qıbatı men. İşten düşüp dik kilemsile. Bir jizdin salıma oqşdu. Lağmanlardan. Yevap kitinla dep. Vay rahmet, rahmet Maria, rahmet.
0: Men şutu Qadırca aloca vetdim nime? Aloca ne? Aloca e bu gilas bunda yoğan bolmaydı.
1: Ha.
0: Aloca bu.
1: Anda ne boptu?
0: Bəhub kitibdi bu aloca. Ondan çıraylık bir şıptı. Badava etrafıdan geç gündüz almış belirgan taksi şoför lazım gene. Ahmet Can'a.
1: Ahmet Can'a ama yasağın tuttu arı karan.
0: 186, 90, 29, 37, 15.
1: Bu 4 adam birleşip çalam da Ahmet Can.
0: 2 adam götürüp koysa asladın.
1: Neymiş kumuşuna yuvan bunu
0: bireyim. Şuna bay olamaydı bu Mahmut. Ay 5 tutta çıkırgan yakaştı bir tutta yasap koyup onu hiç kim almaydı o andın şunu olan.
1: Kim yoğun
0: bir sizgi bir yoğun tutta yasap yasa dedim ha sizgi.

0: يل بولدي ات كسب سنه شويه بتترب ازجل مشنا قلبات ما من عنده دماغ لا بو دوتارني 3000 كويدن 10 تال دوتار يساب بيردغان ديشتم
1: ها عنده بس
0: بر
1: ايده
0: بتر علي ما مشنا كيتي بس تيز باي بولا علي
1: واي واي واي بو يخشي بطو ما تغي بكا دم بكا قلدغان غش يوخ يوغان دوتار دم برني يساب باقاي دب يساب اوخشاي دب منده اويلو
0: بطم من نيم ددم Hazırçı müsü bir kısım aşkana, saray, mında bir zinnetleydi Allah müşünda kalıqı özgüce mi şuna senet neslerini, senetlik neslerden asılgan bu kitapçı. Şu mən bayılaşına oylağan tüm çokun bir saç yasap ediydi Mahmut Can'a depçı. Mən digen de hop da, mən digen de hop da.
1: Onda olsa...
0: Fatime uçurum çıkmaz hop getti, mən uçurumlu koysanlar
1: mı? Sap doktu kaptuma bulan kartılığa bayam dediğimiz. Sap doktu kaptuma bulanın batarya sesimizi, ya şunun kartılığa.
0: Qayt uçur bir yerine Fatime uçurlarımız aldı da. Aldı da ki uçurlarına bir sel vaxtı ötüp gitip kaptı o yol uçurlarının ki. Yenilap bir yerine Fatime.
1: Daval yollar yollar avanken.
0: Bugün kayadı bazaba daydı Şerife. Bugün hepteki tötku. Bugün neydi bazaba? Neylerdi
1: Peyşembe bazaba? Peyşembe bazaba neydi
0: oldu? Peyşembe bazaba.
1: He.
0: Peyşembe bazaba bugün.
1: Biz şu Seyşembe bazaba ile Şembe bazanını bildikken biz. Peyşembe bazan bazavat delikim bir yerde.
0: Seyfu Gonçan mana.
1: O aksonun ki Seyfu Gonçan muşken de.
0: O sertem o ne?
1: Sertem o yerde.
0: Seyfu'dan evet da hazır mana. Seyfu Gonçan. Sertem mana. Ey rahmet sizge.
1: Aykül yesi de ay aksonun ki Aykül yesi de bazava hemse. Dedim makul makul.
0: Fatime avazlık ya kıptan
2: lan. Aksonun akayla sanı yol sağa sanı kalıp acı. Nasıl mıkatlar mobil spotikken sen gerçek oğa o işe gel ödügül attı bir gen. Uşan gülü bak bak kayıtı çıkıyor. Sertem de bağda mı bu misa? O işe gel imamı kıldılan bizi o işe gel gel piti.
1: Ben piti de.
0: Oymsan bu tıka ha? Sizin piti de tıka mı uçuyor?
1: Düştümem de. Ben o hakkın kutunluğu tamak hep verdiğim de dört ekmek emez. Programımızı müşer akırlaştırmış. Programı riyasetçileri Roşengül basit bilen.
0: Oşurcan Hızır.
1: Nöbetçi Muharir Ramile Ablimet.
0: Hayır hoş dostlar.
1: Hayır hoş.
0: Hayır hoş.

0: Beijing vakti saat 11.
1: İyice koşak mayda. İşte ne iş.
2: Çıkın lan, çıkın lan, çıkın lan. Çıkın lan, taksiye.
3: Şimdi oturun, şimdi oturun.
4: Ey kızlar, saat kaç oldu?
5: Ey ustam, radyonu katma, sen nerede radyosun toğırlan ha?
6: Yo, vallahi çıkın lan. Çıkın lan, çıkın lan.
7: Avtomobilga çıkıp, radyonu içip, katnaş, sanat radyosunu anlaş, hazırkı vaktiniz ne? Hekime menilik kılıdık.
8: Sizlerge en yeni katnaş ve turmuş uçurlarını yetkizip, sizler için mülazimet kılış, bizim fırçımız.
7: Her günü bekliyiniz, Şincan Radyo Televizyon Stansisi Katnaş Sanat Radyosu'nun seferinizde biz sırdaş programımızda bulduk.
9: Kınanla kınanla, programı başlık getti, programı başlık getti. Kızıkarlık yeni paranlarını anlanla, bağım bu.
7: Seferinizde biz sırdaş.
9: Biz sırdaş.
10: Seferinizde biz sırdaş.
11: Bu programını Xotan şehri Qarqashyo'li 55-ci numarığı caylaşkan Bereket Açlıq Yağ Zavutu alayıda tələb qılğan.
4: Oy, tamaqla baş götürməyli yap getdiniz qo.
7: Vah, tamaqlarınız bağğan sır oqşab ketibatdı desə.
4: Qaysı onda tamaq itibatqanlığını bilidigansız?
7: Bereket ulurdu şol. Un tigisli Bereketnikini ekranda pulqımı sındırıp atgan tursanız.
4: Bereket öyünge elip kəp digizdigini yanılı Bereket onu.
7: Bu programını Tırt soda çekti şirketi alaydı talep kıldı. Sakılın boz kanç yirik edipini birer tırık ve tırık.
11: Yani şu tırık ve tırıtın gibi mi?
7: Çınak bambay, bir tıkılıktın yedi tıkılık çıbağın tırık ve tırıt yürüyüş tıkılarını burun dadam işiltik ya. Hem de ben işiltik atayım. Bunun dike balam işiltik. Sakal ağaçtan süt yakışınıp sılıkla sopunu koşaldı. Bahası yanına özgermedi. Ecdatın evlatıkçı işiltikliğimiz mengülük tırık ve tırık.

0: Lalam toslu şpacı mı?
1: Hmm. Onundan başkarsak 20 yıldır mı azraq toslu şpaken ha? Onun iki mi şu Liu Shanalı okunan doğuludun şiğin yolu karapmağa yönüştü mü? Abdumobula biraz köpken.
0: San Franco Şimali yolu Çiğ Can yönge karapmağa yönüştü mü? Maşallah biraz köp yürüyüş asla dostlar. Andan Çiğtay yolu 3. görük ile Huanxa yolu Arlıqı'daki bölek. Maşallah acayip köp Huanxa yolu karapmağa yönüştü ha? Ama

0: Hörmetli radyo anıgıcı dostlar, Fashion Spam'ızı kegenin uçurladığını dostlarına yetküzeyli. Veyla Veyla isimlik dostumuz. Yaxşımı yol uçur birey, şarkı ayrı durum yolu koşlanıyordu Ravan. Katnaşımı köpemez, yollaş öncelik Ravan diye uçurunu birebdu.
1: Rahmet.
0: Yaşar Can dadısıqa.
1: Hata izlip gitmedi.
0: Yaxşımı dadadısınım deydiğandı. Dəbdimi Yaşar Can, yaxşımı dadadıs.
1: Dada degen gəp artık gitmedi. Cimo yege, Veyla Veyla ma avazı uçur yolu kan dikkat kılayım. Hapıp kamsun hem de Yüsen Can deydi o yakşı optu. Mən hesaplap baktım bir bakmaya kaçılganda obdara bir vaxt tamak paydı boptu deydi.
0: Şun deyim he dostlar. Onda bolsa dostlarımız da mamlıq yollarının afalı karaylı ya. Yollarının afalı karsak Şisa yolda yanlanmaşılına biraz köp dostlar. Yani Şisa yolu koşumcu yolu edin. Şu Şisa yolu kötürülmü körükü karapmangan yönlüşte. Garip şarık yönlüşte. Andan Tönciyelo da yanlanma umumiyelini ya da maşınlarına ait köp yürüyüş asla. Longchuan köçüsü de maşallah köp, lekin Abayqa qarğanda sel.
1: Yaxşı.
0: Yaxşı bop qaldı. Qarğanda qatnaşçılarımız gelip qatnaşqa yetekçilik qığa oxşaydı. Andan Yujin dedim o, hazır maşınlar biraz köprekken dostlar yürüyüş astıken. Xıbinlalı anıballar sağlıklı saklaş doktorxansı etrafıdaki bölektim o, maşınlar biraz köp. Şınlilu Adıl Sozsarı'nın karşısı ya, maşınlar biraz köp yürüyüş asta dostlar.
2: Әмі мәшғылатын өзіңіз қылып атамсыз?
3: Кәнеи AI бұлыт компьютерға Open Cloud сәпләнген. Бұйрық бәсіңізді вәзіпіні автоматик ижра қылыды, параңлышыш, іш бейджерішіні бірлі вақытта тамамлы алайсыз.
2: Бұлыт сыпсық уланған, бәш қат қоғдаш тәдбірі қолынылған. Бейхәтәр, ішәнчілік, көп үскінені йочықсыз алмаштырып ішләткілі болуды. Ақыл, үнімлік, тезден телеграф тижары салығы беріп сынап пекін. Әмі мәшғылатын өзіңіз қылып атамсыз?
3: Кәнеи AI бұлыт компьютерға Open Cloud сәпләнген. Бұйрық бәсіңізді вәзіпіні автоматик ижра қылыды, параңлышыш, іш бейджерішіні бірлі вақытта тамамлы алайсыз.
2: Bulut sıpsık ulanğan, bäş qat qoğdaş tədbiri qollanılğan, bexəter, işənçilik, köp üskünəni yoçuqsız almaşdırıb işlətkili boludu. Aqıl, ünümlük, tezden telegraf ticari sağlığı berib sınap pekin.
4: Dodo, pəsin soğukluq çeydin azıraq içəycü.
5: Toğnatqıdın əmdə aldım, səl toğuzub şikin,
4: ə? Dodo, dodo, əmdə işsən bulamdı.
5: Vay tək soğaq.
4: Ey dadısı, onu çaynak qoyub qayıntıp içsimi, yanılı soğukluq çay o.
5: Tallop içidiğiniz, yanıla, pəsil soğukluq çeyi. Navay ustam, nallarınız acep sınıyıp şıpta.
6: Kemerini berket undu yugurup yaktık da.
5: Berket olur mu?
6: Ha?
5: Memu bay berket unu işiltip pişirgan pişiriklan ağantem, nenin ızdım malay?
6: Navay kana, pişirik dükkanlarınızda berket unun işiltip, ticaretiniz ne, tekimi ronak tap kızım.
7: Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Slow Shooting Updatalı'nın 6.0 Plus nusukası torgu çıkarıldı.
8: Slow Shooting Updatalı 6.0 Plus nusukasının haber sahip isken aytıldı.
7: 18 kıl kanalda kızık nokta uçturla nopozluk çöndürüldü.
8: Katnaş yol ehvali şu vaktinin özü de uçturuldu.
7: Sağlamlık görsetmesi kumanik paraşlarınız tüketildi.
8: İşki uğrunlaştırış mulazımtı da suallığa cevap verildi.
7: Tem terbiye musabıkları ızlap haber kılınıldı.
8: Mol uçurunu del vaktada yan telefonu ızlı köreleysiz.
9: Slow Shooting Updatalı 6.0 Plus nusukasının hem türkülük sınımı mezmuları sarkıl.
10: Mukapatlık çek tatış bilet taşlaş talışıp cevap veriş katarlı kızkarlı faaliyete ark arkadın ötküzülüdü. Katnaşsınızla mukapatka eriş pırsınız ba?
9: Yoklumudun ıssınız, körsünüz, mezmun evesiniz, cuglanma numurga erişsiz. Yakşı soğukatlarla almıştır alaysız.
10: Slow Shooting App Detali 6.0 Plus nusukasının AI akıl icat etti çeksiz. Yepyeni akıl taratku torgu çıkarıldı.
7: Şahısı sizgi yardımlaşıp icadi mezmunlarını çıkarıp verdi. Yazıkını közü yumup aşkıça süratki aylandır alaysız. Bir eğiz gəpilən xas çoğun film işle alaysız.
10: AI akıl taratku oy xiyalınızı bilaylaydı. İlhamınızı asanlı qozgutudu.
5: Slow Shooting App Detali 6.0 Plus nusukasında halıqan çıtallap əndisiz mal setvalı alaysız.
8: Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın danlıq riyasetçileri bir vasit görsütüp Şincan'ın olaylı mesulatlarını satıdı.
5: Mezirlik tağımla yeğeni miyve kuruk yeliymiş medeniyet icadiyet buyumu Katarlık Şincan'ın alahaydı meslatlarını bir günüp gibi lalı setveleyip özgeçi mal setveliş tesiratı yerçeleysiz.
8: Şincan hakkında izniş Muşiyadın başlanıdı. Dünya bilen boğan alaka Muşiyadın başlanıdı.
7: Şincan Radyo Televiziya Stansı Slow Shooting Updatalı 6.0 Plus nusukası turmuşunuzu rengdarlık doldurup seferinizge hemre boludu. Her kays app pazarları olma app pazarıdın Slow Shooting Updatalı'nı çürüp serkıl mezmulladın huzurunun.

0: Бейжің вақты саат 12.
1: Автомобил тұрмышымыздың айырылмас бір қысмыға айланды.
2: Бұның білен тұрмышымыз рәңдарлашты, қатнышымыз қолайлашты.
1: Әлбәтті, автомобил әкедеке параңларымыз мұ қейлі ауып қалды.
3: Amırak avtomobiliniz hakkındaki türlük bilimle, avtomobil sahasındaki yenilikle, seferinizdeki ihtiyaçlık kuşurla, Benim Avtomobilim programısı da.
1: Benim Avtomobilim programısı, avtomobili yakışık gördüğünün doğru tanışı.
3: Benim Avtomobilim.
2: Benim Avtomobilim.
4: Bu programını Şinhua Canobi yoludaki Şahsat İğiz Boşluk Ambulatoriyası alayda talep kılgan. Şahsat İğiz Boşluk Ambulatoriyası ve Balla İğiz Boşluğu, İğiz Boşluğun Aslik Keltiriş, Çiş Ündürüş, İğiz Boşluğu İnek Taşkı Keserlikleri Bölümü tesis kılıngan. Adresi Ürüm Şehri Şinhua Canobi yolu 578. numaralı korunun 2. kayıtıda. Yeni bir oranın adresi Xotan Şehri Navaq yolu 275. numar. Telefon 0991-322-9898.
5: Bu programını Tırt sodu çekti şirketi alaydı talep kıldı. Sakının boz kanç yirik edipini birer tırık ve tırık.
6: Yani şu tırık ve tırıtın gibi mi?
5: Şunu akmamay. Bir tıkılıktın, yedi tıkılık çıbağın tırık ve tırıt yürüyüştük tıklarını burun dadam işilti diye. Hem de ben işilti atıma. Bunun dike balam işilti dur. Sakal ağaçtan sütü yakışınıp sılıkla sopunu koşuldu. Bahası yanını özgermedi. Ecdatın evlatıkçı işiltiğinimiz mengülük tırık ve tırıt.
6: Bu programını Xotan şehri Qarqash yolu 55-ci numaralı joylashgan Bereket Açlık Yağ Zavodi alayda talep kılgan. Telefon 187-0903-3337.
4: Oy, tamakla baş götürmeyle yap gettiniz bu.
5: Vah, tamaklarınız bağın sıra okşap keti vatı dedi se.
4: Kaysa onda tamak iti vat kalıgımını bilediğen siz.
5: Bereket unurdu şu. Un tıkısı Bereket'in ekranında kulukum ısındır vatken tursanız.
4: Bereket, öyünge ilip ket digizliğini yanılı Bereket unu.

0: Yujinge, Şarık Canob yün. Aslında iş, kaman diğer işin kalıdıgan, yeşiniz müş kırık var ay, diğer de berkel penni, da karşılaştıgan ber işlan kuyduğan bu kaldınız he? Ne biş müş ne bu kans? Şkime oyatın çıldı ki, şu etiyelon, el iş kol kod gaz ba, baza bas, neç bula etrafı da bula, deydi man ber evet, koyayla etursun can sustamga. Aldık aptama bulan bağlap da onu itayla, ondan samana.
1: Hı. Şkime on üçüncü, mundiyalatta onmanın onlaşmış kadran bu. Şuma 16'nın Kiyuşlat'ta 25 bin kadar aldı. Şuma 16'nın Meykanat'ta 40-45 bin kadar aldı.
0: Makul buldu. Rahmet. Nençan yolu koyuş yolunu işte şunun araban kendine uçurunaya baktık mən. Evet, doğru. Rahmet sizge. Abdullah Kutan'ın avazlı uçuruna anlayımız.
2: Bilirciyeti de tört yolu sıyarlıca Aycırım'ın yolu. Hı. Üç konu Aycırım'da yemeğe bırakmağı der. Recep de takken duvar iken. Karşında deşek tamam.
0: Makul buldu. Rahmet sizge. Әмді әтті дін башлап үшкілік мадуәмі байрымылық дәмейліш үқыр сүрәтлік ташуылладың әк алыды о, достлар, ұмланың қабәрдар ұп қиылыңла. Әндің әмді бәлкен бүгін үштенкенді башлап, сәпәргі чықылғалла бір қадар көп болушы мүмкен. Ма ойры дұрым, поистан, стәрәпләді мұхирейді ала көп болуды, инақ. Шоң ама ойры дұрым тәрәп қарапмаған, поистан, стәрәп қарапмаған, йолланың әхвалдың болса әмді. Şu tarafta miyaplı kalsanlar bir uçur bir işine herkes unutup kalmağa istedir dostlar. Çamonik'e bir optimobili bakıya bu nimi kendisi 2014'nike ahiren tiyan şu an bazıdan kod maylık neçbullah nisan şu an yedin birisi bakıya. Buldu bu ne evet koyayla bir bağla besun.
1: Şimdi o yaşınca şöpiyelden korkut gazlarıktı 10-15 bin kadar.
0: Makul buldu rahmet sizge. Şunu lan. Ne, aç karşılaşıdığan uyuşurcakamdın yok de, deyip ma esleme. Aç bu muğam bir işle, bu kasıyla şu başkalar düngeşki amırak adıttınız mı? Yoktu he? Müşçak, garip şarkı. Bilidu, bilgen bile demanlıktı mında köz aldığı kemeydi de, neymiş kılmış mında? Adı değil, gül bulduğun keplerini murakkepleştirip. Şireli, şuna mı ye? Nasıl Abdullah Hüten? Avazınızı anlayınız.
2: Riyalet, Cenab, Şimal diyeceğimi tadmak olcu tarafı mı? Kınıltı tarafı diyeceğim, bunu Şimal diyeceğim. Ma ayak mağabı, midoncu tarafı mı? Şimal diyeceğim.
0: Şu şunu aşında taz ankaramay kalıdı dep ayaka mayaka des bir kadar onu buludu dep de diyavattımız o. Şuna. Aşına değil mi?
3: Ya Rüşengül yakışıksa daha bir bırak. Gözü anlatınız. Garip şarkı fark etmeyeyim ben dedi. İnsan aş adam özü akın çıkış tarafı, sakin çıkış tarafı, sarıp, on tarafı, cenop, kent tarafı, herif, sol tarafı şımal oldu.
0: Yo aşında buluş neyim bence onda bulduğun ne? Nurgullah bilişi mümkün mü Abdurrahman Efendi'nin uçuna?
4: Ebeydoğlu, yakış geldiniz mi?
0: Ya yakış geldim ha Rahmet. Lekin hem de ama yollağın içi. Onda özü bir yerde turu bilip, matarap onda matarap da parak etmiş mümkün. Lekin yollağını bazı demallıkta ondak mandak diyse şarkı garip biz bilemeydik Allah'a bakken. Şuna, 2013-6 ayınınki şende yedun. Neçbullah etrafı da bula deydi ha Tursun Can Ustam. Mane evet evet doğ bir bahala besiniz. 2016'da Honda Bingzi Neçbullah etrafı da bula deydi ha mane bu. Ustam evet yüreğe bir bahala besin. Mao Dongping maşinini iş kılıp 70 yaşlık bir momayımız ey. Momam eydep git pardı o neyim diyen umakayı bir kıl deyip. Şu hem daha günü 74 yaş kırken bir dadımız pırağı aldı o. Ma kargı o taraf karap mangan yönlüştü maşallah bek köpken. Tosluş 20 otur mektep ki kepti o. Ma taraf kiken manla abdumobulla sel köpteydi ha. Şu alımca ben şuna demek çıktım. Şarı karıp ne bilidu hem de asasen hem de. Bir kısımla periklendiremeydi Allah'a mubal ki asasen bilidu hem demallıkta. Ma taraf atarap depesek. Köz aldığı tiz kelamikin depcem adıylaştırıp değil desek mi şu şireli tam onu mu atıdı o?
1: Şimdi 14 için insan şeyi yaptım asla sonluk vardı da 20 kat etrafta oldu. Şimdi 13 için sen de yiyordun caz var yoksa maşından baza basa bat 15-20 kat.
0: Makul buldu rahmet. Mahmut Can'ın uçuğa karsak çiğtaylı yolla ravan da uçuğa bir yürüptü rahmet sizge.
1: Şimdi 16 için Honda 1-8 kat maşından baza basa bat 35.

0: 35 ден 40 мин кой еді де. Шының ұлай мауы бауырын 2021-нен ке мүшіні бір бағалап бәген болса дейді. Маңы мұ әвәт қойдық мұна. Андын яны қарсақ. Минхуа көчісі ғаріп жанып юніліш 242-нші градусты кетіп бар мәді деп әсілі мәді. Әбіз маңыңды мұ мұрәкеп рәкдан. Пол басыдыған ұстамыла боп қас, мен білі ала қылшыңыла өйгі пол басыдыға шыва дейді Абдулла Қотан. Бұл полны бесіп боламайдыға құшайсы жүмі, а өйдің күч боғыча. Мұш пол басыдыған тақтай, басыдыған ішіләне қылыдыған ұстамыла бағамы азырма, радио аңлау атқан достарының ішіде. Әсіліме, сіздің чоқы машина тұңдыштырыңыз жықма, Абдулла Қотан бір ярдам қылып, ма өйнің полны бір оңшап ерішке бір адам тип беремсіз, я өзіңіз қып беремсіз, я бір ярдам қыламсыз, мұнда бір қысыңыз ұмамды, мұш идемге. 2026-ники Лендиен E5 Plus, E5 Plus Ultra. Мушуну бир баалап эсе дейди Матурсунжан устам. Эвет, койдук, э. Бадам таксинин ушуру карса, якен кууну Жаутоңда дүйүнүн алдыдан халык өкмөтүнүн алды карап меңишти жолго коюшун иштер аван дейди макул болду. Жок, неме жок? Адам жок демекчиме аслыма? Onda demen yok demen ama siz şu kesipten içindeki adam boğandı iken tanıştırınız.
1: Zaman 11. Kapıncay.
0: Ondan kaytan Leyli.
1: Zaman 11. Kapıncay. Zaman 0. Tokamakçı.
0: Tokamakçı? 2018'de Tokamakçı ile de anladım
1: cümle. Zaman 11. Kapıncay. Zaman 0. Tokamakçı.
0: Bu maşını bilerliğinle bağımıdır he. Ben pekat ankıramadım cüm bilemedim. Oka maşına dediğiniz mi o kadar hop kaldı he. Kaydı bir gizip evet şimkaniydi bulamı. Eğer bu bir kaydı evetken bulsanız. Hap bomb gitmeyle. Acaba anlayamı dediğimeyle. 2017 yılındaki şu etiyelon aile işi akran kol kod yazmamış. Şunu bağla pesedeydi cümü. Siz pol basılgan işini kalınızdan çıkırıp gitti. Kışkırıp gitti kalkışaydı yazdığın yizi digen o gapını da. Şu aşında hazır gıcı el bomb yaptı.
2: Kandara Kunzay'da yaşlı doğduğuna
0: abdanma. Yaşlı mı kanı ahvalınız?
2: Yaşlı kalanıtma. Yukarı direk misafan koyduğun uzun arda karat manga yolla intay ravan kendime de.
0: Makul buldu rahmet men. Rüşengül. Keş kısı yok ha. Öz al.
3: Rüşengül kolu atı kaydan bizden bak o.
0: Aş Abdullah Hutan gibi tippesin uzup tike aş öyü gibi pol bir soğan bosa. Kanda hopmanda gazır gıcı bu el kıp bulamadı da. Hey.
2: Şunu bizim birlikte bazen veyler etken bazen bazadan sopa 25'te 30'e
0: tıram. Makul buldu rahmet. Dursun ya usta ama ikincisini bağlı.
2: Şunu 16'te Lendiyen E5 Plus yaptı bazen bazadan sopa 85'ten 90'ın tıram.
0: Makul buldu rahmet. Abdullah akam o gilem sağsa tigidi kaladıkken de oturu verigi oturu verigen bir adamken o da şimdi deydi o. Aşına kıvatam siz.
2: Şunu 26'te Lendiyen E5 Plus yaptı, Majinan Bazarba Sopa 85'ten 90'ın atırabdı. Şunu 16'te Lendiyen E5 Plus yaptı, Majinan Bazarba Sopa 85'ten 90'ın atırabdı. Şunu 17'te Şöpiyel'in ailesi Gazva Kanunluk yaptı, Majinan Bazarba Sopa 10'dan 15'ın atırabdı.
0: 10'dan 15'in koy atırabı diken cümle ama Kerem cevap endim he. Mausus'tan belki yakışık bir yerde de cevher bir isim kartısını resim tatıp levet koyup sizke. Ma numarını bir yazıp evetsiniz biz Dursuncan Ustam mı evetken bulsak. 2011 şalkı iken de bu. Makul buldu bunu biz evet eyleyici mi? Dursuncan Ustam'a 2011'ın ki şalkı. Anç bulla etrafı da buludu dedi evet koyduk ha.
2: 2013'ki dağın dolu Hüseyin Sürtü dedi ama şimdi onlar zaten sopak 25 minute etrafı.
0: Makul buldu rahmet. Karılgaşık yolları koyuş yolunu işte yollar avanken dedi cuma. 2017 yılındaki tidadın bir sabahki atırsın Can Sultan. Müşün bir bağla pese dedi. Hem anım evet koyduk. 2011'ninki şavkı adın bir sabahki. Anım evet evet doka şehir iş kaptı mobilini bir bağla peseniz. Şunu bilen Aziz efendim 2017'ninki cili. X6'da. Şiliu demekçi mi? Bunu mu evet koyduk mu? Şunun bir bağlaydı kaptı mobil. Abla kim can?
2: Şunanı Allah'ın imanında boş yerden dolayı.
0: Daha hoşaydı. Hoşumaydı. Perhba. Gekiliş intonasyarımızdı mı perhba? Onu

0: Muş hemmenin dikkatini tartkan N8 yıl avtomobilniki muşu tez tokkaçlıgıl boludgan nuskisi 6 ayniki 23 günü bazarga selindiken dostlar. N8 yıl avtomobilniki tez tokkaçlıgıl bommaydıgan nuskisinin universal itibari 56 000 yuanga yetidu deydi. Şundaqla Tınşi Z9 GT avtomobilga 5 minut tokkaçlap 600 kilometrden 700 kilometrge jürgül boludu. Sijil yürüş Musabisi cahitlerimdi. Belki ensiremisiniz mi? Bola diken. Biyadi şirketi bilen Cungo Nefit Kimya Sanayeti Şirketinin strategiyelik hemkarlık asıl kılışıqa eşip gelgüsü de tok kaçlaş. May kaçlaş oku şaşla na ayta kolay oludu diken gep. Maaptimobil 6 ayının 23 günü bazarı selindike. N8 yıl. Sal itibar 56 000 yuan gibi durdaydı. Bu avtomobilni nereden sitib aldıkanmiz deb ma urulag. Birisi mau. Tianhengzhi Tengxi merkezi. Anandiki Wuyue Kuaishan dukuni yoki Dost avtomobil shartisi. Yaki bu musa ma o 310 16 66 telefon kısağlan buldu kendim. Ma numarını evet bəsək buldu mən körp bakaydı güçlə. Hop kısağlan ma anlıq uçumuz evet koyduk ha ve işin ağzına ma sorğa anlıq uçumuz. A başqalağım evet bəsək buldu. İkinci doktor xanın aldı qoşlan yadı maşınla cayaq sürət asta. Ayağını saxlaydı qalla cıq durup apdı deydi cümü. Oy yok durmuş efendim yaman mahtu ettiniz o. Rahmet. Üç olam emez. 2012 8. ayınınki Şende X35'ten bir sıba muşunu bir bağlı besedeydi cümü. Dursun can ustam. Ketti mi yaptı mobilini bir bağlı besiniz.
1: Erişen gül yaşımı biz mükezzet var. Anavadımız. Şenkanın. Şıkat diye yürüdü. Rəşəngül, yaxşı mı bizim çəzət var, anlatımızı, Şınqanın məlum bir yerdə.
0: Makul makul buldu. Oblikim.
1: Şınqanın ağzını imandan boş yerdən.
0: Şu, biz anlat bəsiniz, razı pərqi bakə, oxşuma etkən cümə də biz qılsız. Dəsləb, çıq ağlımısınız, bir şeylə pərqləndirəməyiz. Beijing yolu qoşulmuşda yollar avandaydı, toru taksi Ruzcan'dan uçur ya. Andan 2018 yılı 4. ayınki Baojun 510 köp iqtidarlıq. Muş avtomobil numara bir bahalı pəsədəydi mənə əvət qoyğan bulduq. Musacan'dan avtomobil numara əvət doq. Zirtliyinin avtomobili qarsaq 2019'niki Ceyda 80'lik qazba qanç bullaq situasaq buludu dəbdu. Şöyle bunu mu evet koyduk Dursun Can Ustan bir bahalı vese ama aldık yaptım o bulan bahalı aptan alayım.
1: Şimdi o sene ki sende ekle 35 son 16 sıra kanılmak gibi var etse maçından pazarda toplarsa 25 milyon kadar alayım. Şimdi o 19'dan ciyede kanılmak tekserlik gizli var etse maçından pazarda toplarsa 35'ten 40 milyon kadar alayım. Şimdi o 17'nin ki ciri çalıyo konfor tepse maçından pazarda toplarsa 15 milyon kadar alayım.
0: Makul buldu. Rahmet he. İsmi Saydullah Ustam, Muş Ustam'a telefon kısa ama polunu umdan biz birdu deydi Cevher. Ey rahmet sizge, Abdullah Hotel onda alsam ayada bir ustamın numarını depedi. Biz evet koyduk. Siz mu aşu cahillik turvamay ma ustamlarını kedigin boyu içek hani bir vaxtı da oğuştup kıvılın ay onu çokun bir kilişemeyi atkan bir girba açıyoruz.
1: Şimdi bu anta kuzeyke ciyada seksele kanunla kizvat etti 35'ten 40 min kadra bu.
0: Makul buldu, rahmet sizge. Kadirlik dostlar, Allah'a vatkın Allah'a minan avtomobilin programısı. Programımızı Xotan şehri Qarqashyoli 55. numarığı cahilashkan Berke Taşlıq Mayzauti Allahide talep kılgan. Programımızı Ürüm şehri Şinhua Canobu yolu cahilashkan Şahsat Eğiz Boşkan Bulatoriyası Malayide talep kılgan. Programımızı Trik ve Trit Tığlarını bazağı sağan Trit Xalqarası Odişek Şirketimi Allahide talep kılgan. İşbarının mı bir avtomobil bakı 2018 yılının kanunluq gazba verin avtomobil xot sol taraf tayaq ba? Şık başına yizipsiz hem. Ben şu pit evet koymayayım Tursun Can Ustam. Sol taraf tayak var da şuna evet tuttu iş parı bizge. Nem digini ki u. Şuna olam ha o esleme bu siz Ranşok'a uymamış şu. Siz müşüne kılalamsız mı? Uşundak çıraylık nefis işlerini kılış kolunuzdan kilemde. Çıraylık çoğun çok istiyem bilen canım.

0: Yana bir avtomobilni do'stlar so'zlab yermiz. Vinci M6 avtomobilniki sap to'kliq Max nusxasi bilan Max Plus nusxasi rasmiy bozorga selindi. 6 ayning 16 kuni Xuming Jishan avtomobilchiligi Vinci M6 avtomobilniki saplimiz o'xshamaydigan ikki xil sap to'kliq nusxasini e'lon qildi. Bahosi ayrim-ayrim holda 229.800 yuan, 249.800 yuan. Yeni avtomobilning hamma yurishligiga sig'imi 81 kilovat soatlik Juijing batareyasi hisoblangan. Davos azroq e'lonidan keyin andin davomlashdi. Dodo, pesin soğukluk çeydin azroq içeyçu.
1: Toğnatqudun emdaldim, sal toğuzup içkin.
0: Dodo, emdişsen bulamdı.
1: Vay tek soğuk.
0: Ey dadısı, onu çaynak koyup kaynatıp içsin, yanılı soğukluk çay o.
1: Pallop içidiğiniz yanıla. Pesil soğukluk çayı.
0: Hem bu avtomobilniki CLTC iş altında sap toktuk sıcılı yürüyüş mesafesi ayrım ayrım aldı 602 km ve 630 km'a getirdim. Ölçemlik saplamalarından Huawei'niki tooling tagliki Hongmen 4.0 akıl orunduk bölmüşsü ADS asası akıl haydaş sistemi saplangan. Yukarı saplamalık nusuksuğa 896 simlik lazer nurluk radar, özgürüşçen nemaletki tevrinişini pesetküş ve yerlik tırgüş caz saplangan. Sırtkı şekli yeni dergelik optimobullar uşaş adıyla yelengen. Optimobulunun uzunluğu 4 metr 83 santimetr, kenliki 1 metr 91 santimetr, igizliki 1 metr 67 santimetr, okaralığı 2 metr 88 santimetr keldi. Arka red boşluğu kenarıla yelengen. 26.1 sunluk VHUD tasvir tushirish sistemisi, ko'p tutash ekran, issiq sovuq saqlash tonglatqisi avtomatik ichilib yopilgan eshiklarning hammasining darajasini yaxshi o'stirgul bo'ladi. Harakatlantirgich kuch jihatida orqichoq so'rash sistemisi, yakka elektr motor saplangan, eng cho'ng to'lg'inish momenti 215 kilovatga yetadi. Soatlik sur'atini 100 kilometrga chiqarish uchun 4.8 sekund vaqt ketadi. Yuqori besimliq tez tok qachlashni qo'llaydi. 10 minut qachilgan tokda 300 kilometr yurgul bo'ladi. Kimi 16'ndaki Jili Dihao GS kaç pulla etrafı da buludu deyip Yasıncan sorabdı. Dasam anıma evet bir eyle dursun Can Sultan'a. Sol taraf sokulgan demekçi deyip Xat aşında kitip kaptı deyip Sol taraf tayak yigen demekçi kendisi de Sol taraf da azarak sokulgan ahval baydı deyip Barına etti. Samimi halette. Buldu evet koyduk çünkü dursun Can Sultan bir bağla baksın. Ümit'in uçurda 2024'ninki birinci ay akranlık zıdun hut langdun neç bulla satkılı bula deydi çünkü. Bunu mu evet bir eyle dursun Can Sultan'a. Bana evet koyduk. Tursun Can Ustam'dan sonra pek ne tönü gün birisi 2016'ndaki Nisan Lanyu'ni Tursun Can Ustam'ı satımen davet ettiği ağamıdı de makul buldu. Sonra bakayla bana evet koyduk ha. Makul hazır dedi. Anlayamay kapsız da ha. Özüm kıyır boğam bilen hali yeni zamandan işlerini kılalayım ben bu adetik teknikam, mettik teknikamdan en yukarılarını çıkamadım deydi o esleme. Sizge karab üçlük kolunuzun işkilem de uyla bakmap tutucuma. Şundan kargan çakdı bir adam sırtta karab ağa bəgil bulmayın ki. Yama inçki çıraylı kıpsız ağa tereflen. Şikime 19 neki. Tuan il. Muşuni bir bahalaylı deydi ha. Ablikim can neki. Makul bunu evet bireyli. Bana evet koyduk. Sen şıkansa hazır mı? Piyadla koçuz kılıp itildi. Her kıl mezilik tamla. Ya da avtomobil bulmağın dikin şunda kenar küşade. Sayıyacı dostlar ürümçü kep kasanlar. Konsul koçusunu mu bir ayınlı tamak yap getişini unutup kalmanla. De Ayşem Gül Muallim şuna uçur yollabdı. Makul buldu. Rahmet. Matursun Can Sultan aldıdık ki avtomobillan bağlı popta dikkat ha.
2: Şimdi 16 cili. Cihaz kaptı mecman bazarda sokak 15'inde durum. Şimdi 18'inki jender vermeye kanun gibi avtomat kaptı mecman bazarda sokak 20-25 man. Şimdi 19'inki ceda seksiyle kanun gibi adatta 35'ten 40 min kadar abdı. Şimdi 18'inki jender ekte 35. Şimdi 16'a kanun gibi adatta mecman bazarda sokak 25 min kadar abdı. 2024-ci səndə Londonda tutar. 24-dən səndə Londonda ilan trava. İlan trava 24-ci 65-ci 70-ci qatıram. Tünüyəcə Lanyonu sorab baxqan bolsun, ağam da oturub dinləsəm deyə yaxın gün Lanyo əkəmi deyə amudu. 2019-cu Ceda sektorluq qanunluq cizvada da məcmun bazarda toplasa 35 manı 40 manı atırdı. Ceda 600 manı direk olduğun 19-cu sektorluq qanunluq cizva Ceda 600 manı direk olduğun da bu 25 manı atırabı da. 20 manı 25 manı atırabı da. 2019-cu Dardun Tuan El 70 kişilik tıpkı məcmun bazarda toplasa 55-60 manı atırabı da.
0: Makul buldu rahmet ha. Onda ma Abdullah Hotan efendim cevher deydi ama cevher tonuşturgan idi desiniz ezan aş özünün uyda qıp berdi o pol ne deydi jumu. Hem de şundaq mı küçüdü sizin uyunuzdan aşu polga. Kündü bir ustam tep yerimiz ge bir kilişenmeysiz. Anga dep ya cevher isimlik anlıqçımız evet de Abdullah Hotan ana şu cevher evetken numarınız ne deysiniz yaxşı qıp berirken. Anga dep ya cevher isimlik anlıqçımız evet de Abdullah Hotan ana şu cevher evetken numarınız ne deysiniz yaxşı qıp berirken. Bizek doğrusunu soraydıgan məsləhətim batdı deydi qoma Aycaman. Əslimə numrun dəb verəmi deydi. Onu oxumduq amma qında dəb verəm.
3: Mən 2016-cı ildən axıranlıq kiyacı qadım istiladı ən çox səbəbini ki 2016-cı ildə maşınların əsab sırda şun məktəb satın ola.
0: 2016-nıki kiya
3: Mən 2016-cı ildən axıranlıq kiyacı qadım istiladı ən çox səbəbini ki 2016-cı ildə maşınların əsab sırda şun məktəb satın ola.
0: Makul buldu. Mani bir evet eyle ya. Tursuncan Sultan bir bahala pesinci mu? Evet koyduk. Ben bile Allah kılasın buldu. Şençilik öcüman şu kıldığan semim ustam bu saade. Galibiyet yolları maşallah biraz köpteydi. Abdu efendim he. Makul buldu. Rahmet. Daha olsa. Kimə 19-nıki yinglandım bir səbətdə axıra məşinə bir bağlab bəgən bolsa Tursunjan ustam deydi jumu. Axıranki. Qani bir bağlab bəsəns. Ən bir qism optimum bunların məsələn bahası, rəngi qartamı, bahası da qılı bir fərqlər oldu ki. Seydullah ustamğa telefon qısım bezəkdi məsləhət verirdi deyə cavhar. Siz xeyli bir razı olğan bir ustam kəndə bu, hə? Misə təsiyə qığınızdan qarğan çağda.

0: Nurgun vaqtlarda adam aşında olurdu ki, qanda ola, axulam, köyxulamı, yapsam pişamı, kömsam pişamı, deyip xiyal qilib, la turguca, müş nurgun fırsatla aş kelgen vaqtda qoldun ketip qaldı ki. Ketip qaldı ki. Şunu olama nazife 2015 niki zudundan bütün tünlü ki çasen ki eksi üçten bir sıbatdi, müşünü bir bağlap bese deydi, Tursuncan usta, man, evet koyayli, bir bağlap besiniz. Onun da başka süpet vaktin kapalet kılıp çıraylı kıp yerime ben de bir yakıpcam o duanşı uç ustamken. Ben samimi emes deydik. O ünlerde açılıkta samimi digen gep on tağının yersizlik gep. Şençilik disenle tapkılı. E şu şençilik digen samimi bulmamdı. E şençilik samimi de bende bir yıkın kildi o astola o mensi.
1: 2019'un biz Yunanlısı Mecnun Bazarası 15 bin katı. 2015'inki TKV şofkası 25 bin 30 bin katı.
0: Makul buldu. Rahmet. Dalsa yeni vakit için tutup dostlar bağlıydık Abdumobil'ınla bulsa evet senle buludu. He? Abdumobil'ın programımız ne? Benim Abdumobil'ın programımız ne? Hotan şehri Karkaş yolu 55. numarığı caylaşkan Berket Aşıkmay Zavut Alayı'da talep kılgan. Programımızın Ürüm şehri Şinhua Canobu yolu caylaşkan Şahsat İğiz Boşluk Ambulatoriyası Alayı'da talep kılgan. Tirik ve Tirit Dığlarını baza alsağın Tirit Halkıra Suudi Şekli Şirketimi programımızın Alayı'da talep kılgan.

0: Tavsiyen davamlıq dostlarımızdan uçurularına karayımız. Haa, Yakupcan buldu. Numaranızı evet koyayla cümle. Özal efendim.
1: Cincam, 17 yaşını aldı da attım bu lafı. Karşı insanı var.
0: 17 yaşını aldı da attım bu lafı. Selkü. Değil de.

0: Abdullah Hotan deydi, men bir kim bilen kelişip onda kılamay bir iş bu bakmadım. Ancı mınç pul deyip mi bakmadım. Kelişemeydiğen iş yok, pulun işi degen, o pul degen toşak mende, o pul. Mende şu pullu ba deydi o. Hmm, buldukken de olsa.
1: Şimdi o tepkin sizin yurtta maşına mazarlığa satmazsa 25'te 30 mu atrafta?
0: Hmm, makul buldum. Hoş geldiniz. Azıcık elan alayla.
2: Abay ustam, nallarınız ecep sınıyı pişip de.
3: Kemerini berket unu yugurup yaktık da.
2: Berket olur mu?
3: Ha?
2: Memu bay berket unu işletip pişirgen pişiriklerini ağantem. Neyin hızdım alay?
3: Abay kana, pişirik dükkanlarınızda berket unu işletip, ticaretiniz ne? Tekimi ronak tap kızım. Bir buyruk bilalla tiyatr körüşünü. Öyünüzün bekaterlik ahvalını her vakit körüp duruşunu oylamsız. Teyi akıl ekranı güzel oylakıdaki barlık arzu oyunuzu kandır alaydı. Telegraf şirketinin ticaret sallarını verip, teyi akıl ekranı kesbini becerip, turumuz sıptımızda östürüm.
4: Bir buyruk bilalla tiyatr körüşünü. Öyünüzün bekaterlik ahvalını her vakit körüp duruşunu oylamsız. Tiyanyi akıl ekranı güzel aile hakkıdaki barlık arzu oyunuzunu kandıralaydı. Telegraf şirketinin ticaret sallarına berip, Tiyanyi akıl ekranı kesbini becerip, turmuş süptanızını östürün.
0: Adırlık dostlar, anlayıp atkınanla minin Abdumobilin programımızı. Programımız ne? Tövendik uğrulla alayıda talep kılgan. Yani, Hotan Şehri Karakaşoli 55. numarına caylaşkan Berket Aşıkmay Zavut alayıda talep kıldı. Ürüm Şehri Şinhua Canobi yolu caylaşkan Şahsat Yığız Boşluk Ambulatoriya ismi alayıda talep kıldı. Tırık ve tırıt tıklarını baza alsağın tırıt halkıra suudu çek şirketi bu programımız ne? Alayıda talep kıldı. Hoş şunu olan yanda devamlı dostlarına uçurularına karayımız. 2016'ninki Şenday. Akli iktidarlık ti kanal ketti ti altı demek çimo ya aman evet bakayla ya Tursuncan ustam katası tuluk emeste kis kıldım bu uçuyorunuz ne kanı nakşa ismi nime sığınıp kürüşken de degen nakşa o deyme o hazır şov ey anlığınımız şunu lan
5: İnan başına mı bağlatlar çok şey bağlatlar mı ya
0: he
5: Salam riyasetçiler, ben 2016 yılından akranlık tiyatçı kodum istedim.
0: Yok, bağlap bulduğu anlayamay kaldınız mı değil mi? Akranlık tiyatçı kodum bir sıbattı, deyip sizinkini... Tıktı ama avazını anlayan mı da o hazır sizinkini?
5: Salam riyasetçiler, ben 2016 yılından akranlık tiyatçı kodum istedim. En uç kursatım ilki. 2016 yılı. Maşinalini eşrağı sırda. Şimdi mektif sakın ola.
0: Makul buldu. Mane Tursuncan ustam evet bir eyleyici mi? Bir bahala pesun he Tursuncan ustam. Bana. Evet koyduk. Onda olsa Abdullah Hüt... Bop da şuna bu atkıl koymam siz. Hem de o pulu adem herkes ben de pul digen cık. O pul digen toşup işip deşip dur deyip yakmaydı. Canan ki bop da hem de şuna.

0: Tüm ormanı çıkar, cüppa adaptı maçına maza basıplar 15 milyon kadar atılır. Şimdi 16. Zender Dursun Bırdal Çiğil Atatlı Mecman Bazar Basıplar da 35'ten 40 man atırabıdır.
1: Makul buldu.
0: 20-30 bin kılık maşin hazırtı yok. 20-30 bin kılık maşin çıkma atıdı.
1: Ömer Can, yokken cümle otursun Can Usta'mız sizden bağladık maşallah.

0: Bunun 22 çizgi adaptı maçından bazarmazı fark 35'ten 40 mı atarlıdır. Kızın
1: aşkı. Hoş kadirlik dostlar, şunun bilen programımızın vaxtı mı? Tuşup kaldı hem de programımızın başına akırı yaktırıp anlığan kızgılık bilen karnaşkan. Hem Allah'a rahmet etimiz. Şunun dek Tursuncan Ustam'a rahmet etimiz. Hem de bu Aptomobil'lerini. Yani bu halde amayka kanlılık uçlarımız bolsa. İşkinç kol Aptomobil'e ihtiyacı bayağı ki umusmuş. Mesela soraydıgan dostlar alıp kalsağla Tursuncan Ustam'ın numarını hatırlı bilenler. Ve işin yakı telefonu uçarıklık alakalı sağlar buludu. 138-49-0142 138-139-0142 Karakışki. Programımız Müşad Akırlaştı. Program Riyasetçisi Rüşengül Basit. Nöbetçi Muharrer Ramil Ablimiz. Hay hoş.

0: Sizlerini kandak bilirsiniz.
1: Olgaç bir yüz yetimde yollarımız ravar.
2: Yollarımızda biz hemra programımızı.

0: кылып туруп жүрмө бизде.
1: Турпанда азыр ожон кандай чыды кыл болуп атканда, кейпият миң болса мейли экен, ысык бек ысыкты. Ма байрам мезгилде курсат күнүн акыбал кандай болду деп нормал хак илиниду. Normal 3 gün demiliş.
0: Haq ilinamda?
1: İlinidik ya. Normal ilindi ucumu yukarı söyledik yolladı.
0: Olsun haq ilinmaydı de uxturuş çıkardık o.
1: Yok yok onda uxturuş.
0: He?
1: Andas onu bir...
0: Doktanla ya.
1: Kayıt bir mukumlaştırıp körütülü ya. Hani yamğur. He vi ma yamğur digen şunda şakırıp şu adı.
0: Ma o bizden ma şıpkin hağı kırsanla Abdusalam sakçı çıkagan.
2: Yakışımsızlar bu yılki tanımı bayramda yukarı sürettik yolda yürüyüş hakkı keçirim kılınmaydı. Bayramda avtomobil köp, şoför dostlardan bir hatar avtomobil aralıklı yakışı saklap, süretini aşırı etmezlikini, şundakla çarçap avtomobil edilmezlikini eskertimiz. Katlaş kıstançlıkı yokkanda sevirçanlık bilen saklan. Ergizmu halıgançıya yolu özgertip kıstançlık peyda kılmam. Ürümçü katlan sakçıları köpçülüklerin dilinç aman seperge çıkıp Dönvu bayramını hatırcam ötküsüne ümit kıldı.
1: Bana yakışı eskertti.
0: Bile eskertti.
1: Normal hak ilindu dozla ha? Lekin şu ha, bir hatalık dikkat kılaya tayarlıkını puhtu kılıp yolu çıkışınlarını tavsiye kıldı. Yani uçurladın. Hani salam ne uçuray?
3: Ya bir dakika, ben bir dolu, ben bir dolu şaşırı dolu.
0: Yakşı.
3: Kudrega yakşı dolu mu?
1: Yakşı.
3: Rıdan ağzı gönle koşulmuş yollara var mı?
1: Hmm, Allah rahmet. Sevi karşılığımız, sevi uçurumuzu köyduk ha? Üzgüz meslekli, Badıl Can'ın diye nazı. Şöpenlerinizin körüp meslekiniz geçti bu arada. Tazı yap size. Hani 5 kilo güç, 5 kilo bu nasıl kundu mu sizge?
0: Radyo aldırdık ki ballını kilonla, kilonla deyip
1: sakızdım. Bir
0: sikemir, kegem bozmanı. 3 gün bir kıvalatım de ballarını. Radyo aldırdık ki dostlarını.
1: Körüşü alattınız da, pamuğundu şu.
0: Hey, uzanlık koydun ol da uzanlık.
1: Abdullah Hotan.
4: Bülün yetiştikler yolu süre mal ötmüküsünlükler 90'ın aldığı maşını köpüra. Bunun ki sebebi maşakçıyla bu şu edem alımıza ücretli terörist sebebi. Kalkını terörist yolları var.
1: Oldu.
0: Mergensiz kızvalının tırnıkıga, yo çeçinin uççuga, altakıga, alkısıga, şunda baha biri, oturamsız mazsız.
1: Üyümüzdeki karanga. Talatki kızvallık karama, üyümüzdeki karanga.
0: Kızık mergen kimuşu, muşu mergenden başkışı yok, kitip asım için yolgu çıksın o, oyal aldım bana dedi. Oyal aldım bana dedi ki, şap, şap, şap, naydi, caylık, acallık ayalken de. Ma mergen, bir kolda ayağının son kişi kendi asla söylüp mangaş bir kız oğlum da ödep kesim de korup kendi ki
1: Tanrı da törüksem de ki
0: ayağım da ey bana he birini aldın karab bana içtik yetişip bana yetişip sen mona mona de şap şap şap şap azırak yetişip yine asla kendi kılıp söylüp yeni bir sınıfta ütüp kesim de kendi karab ayağını kimi maslaşıp durma kız oğlum ma ayıkının rengi bile ma köynükünün rengi bir kettu çeçin neydi bu yatkandı o yürü bek çıraylık geldi bu yer çıraylık geldi demem tan dörüksü ey pankay dep oya aldın döşnem yap
1: şimdi miyele uçur yazgınını kömeydi kalk şey şun hatırca bir ekle batıttı
0: şun mergen döşnem dedi o
1: şimdi özgürt koysak olarak Abluki men bilmeye kaptı men bir gün ko bilmem bu iki gün mü bilmem üç gün mü bilmeye kalam siz abluki kızık mı ya?
0: Benim bilmeye kaptı.
1: Siz ne? Abu.
0: Paletler. Üç günlük cırba kalamız var. Üç gün cırba karala. Birinci gün ne kıldık? Cangal kıldık.
1: Tenşemen kanı cangal. Cangal kebap kanısı da.
0: Bilisle ha tenşemen kanı indik cangal kebap kanısı. İki katlı mı da? Üç bulun. Otur üç bulun. İki katlı bina var mı? Astırdaki jungle kafans. Tingçe canlayt yakışı aldı yazlık mavi aramgahları gülge alanı oturdu oturu. Bu yanın ki bu şu nemilleri okşaydı oldu sanla. Birinci olup kadesi beşi okşaydı. Kada. Bir günü ki mınkaçı satırdı ki. Kade aşı kaymak süzmülen iliştirip çoğu aşı suzlu çıkıdı. Kadesini hiç pek anla beri. Enin kendin tunu kavap. Taş tuz kavap, hani si avu sıyrıklar ben çıkıdı bu yedim. Acayip okşuyor da, iş çıkırsan salkın, maşın toktuş kolaylık bir yedim, tamamların ayeti ipi de dostlar. Ama o, bazı taksitçi dostlarımız bekliyor ki, kıymet mudu, ya ki dep kalıdı ki, mağam uçur yolluk alı bas sonra. Унда эмес, баасына айтым ап, кашып ойлдо отуруп.

0: Hele bu dostlar daha nok dostlarımız uçurumlarını bekleş mi anla verişin numaramız XG1074 FM dedi. Doyun numaramız Xinjiang1074 Shipping Hall Xinjiang1074
1: Ondan sonra uçurlardın dostlar. Hep güzeyle. Üzün hal. Hoş
2: geldin. Öyle yetki tut. Kumduza yedek kalırak havalandı.
1: Yakşı yakşı yakşı.
2: Kumduza havalandı yakşı mı?
0: Yakşı yakşı.
2: Yol işler birisi. Maçengden bir su su karşı taraflar yollar havandı.
1: Oldu rahmet. Xilungcan yolları şunda havandı. Uçur ne abudu evet. Xotan jungle kooperasi o'xshaydi ekan, men yegan bir qitim deb shovranran. Beringlar jumo do'stlar.
0: To'g'ri, qayaningki?
1: Xotan jungle kooperasi.
0: Jungle nomi tashavvaqqa endi-ku.
1: Endi u yangi chilg'anki do'stlarimiz bir

0: Zeynep, şurlara
1: karayla.
0: Karayla abdik kim beycan.
1: Huanghe yüle Zhongyi doktor khansıda maşılla köp. Çen tangcan yüleri Ravan ayda abudun omuşturu ya. Yolçumun pravısı yok. Minin namımdaki maşını yolçumun namı yüksek bulu. Bulu yurdu. Pravus pavosun yok olsun namı namı da maş, bire maşın tuz bula verdi. Haydi mislan buldu.
0: Doğru. Mahmutcan siz değil mi çöpey horluğunuzu ne batıp koydunuz mu? Fıkanmaya kaldım bu. Ondan sonra dağımlı dostlarımız uçur olanı yanılıp bekleşmeyenle. Ve işin numarımız Şincan 1074. Doğuyun şöpeyi kaldır jıba okulu atımız. Bu yastık görüşü kirep mi? Diyenizden finşanlık.
1: Şuna şuna.
0: Ne de dostlar?
1: Abayka cevap verilip oldu mesela. En yaksı onda kımmanla. Mən aşında kılıp.

0: Мен деп машинам газлык машина иди, газның рәсмиетен йөткия мәй бек аварчылык эш булды диде Алымжан Юнус. Унда кымаңла дигеңиз намыңыздагы машинанын номер тактысын башка мындак йөткеп мындак кымаңла демекчима? Алымжан Юнус. Әмді рәсімі бар мәне еді, Абдулла Қотан вәді бәді әзір. Әмді бұдда жұбы қысыңыз, Адылжан нәді осыңыз ұшып бар мәне еді. Абдулла Қотан. Ені болады.
1: Абдышкір, ваң ерчі әмімен рәсім қанда.
0: Омақлығы не, омақлығы.
1: Оғылын рәсім кітатып, рәсім күшіпті.
0: Юсіп бір маң етмешті. Yine buludu.
1: Şıtamaylı, şıtamaylı.
0: Bugün bizden yazının bazırı kilanla mihman kılıma dedi şu oranın.
1: Cümün dostlar, deydiğen bir Bukhalçam hanım bat yokap gitti.
0: Yokap gitti ya. Rabiyem. Bukhalçam ey, Rabiyem. Dap yemir kız vatdi, o kızım yokap gitti. Rabigül.
1: Alımcan dedi, Ruzakın'ın maşinesini soku etken boz, ertöğün yeni maşin yoldaki acısı doğrusu yumurdu mırın ağlaydıken biz dedi. Ben de koyma ablikim veycan, ablikim veycan diken bir de muşa acısı doğrusu bir yumurdu mırın çıkarsa olduk ya.
0: Rekord 10 min koyduk ceriman, kısa vakit içinde 10 min koyduk muşu ceriman tölüge rekord buzgan bala deyip de koymuşsun onu tutkana.
1: Қошында оса, ені үшчілаға қарап қайды, ә? Ма бұл облик кем едеуін әвәтіп тұ,
0: ә? Ана, жүйім кет баға машин. Бақыра.
1: Рәсмі.
0: Қайсаны қайс әзір?
1: Ей, бұл облик кем сіз бір...
0: Яқ, тұрғын облик кем бұл, ема айылынып кәген облик кем басын?
1: Айылынып кәген облик кем.
0: Қызыйды.
1: Ой, бұ...
0: Джим, кетберіп, айлын ішері еңді тұрған машинаға, қызыл жарақын сақлап тұрған машинаға.
1: Джим, тұрған машинаға үсемде, абликім, ей. Ма, рәсімі, ма, бұ... Сіз...
0: Ақыра. Роза құнның атшығы азы 40 кез өрілді. Аядын онсы қайды қылап деп отырып қалғандай тұрамын.
1: Жоқ, соқып қойып тұрмын. Оху, ака яхшы ма. Беріп тек паттығыны тұтып, Рузахының чырайғымды қарап тұрыпты, немдем деді.
0: Деді қой 100% абликімде қаталық десек, дегенде абликімдіке қатты.
1: Бұл
0: қызық болып тұр.
1: Қызық бұл абликім, сіз бұл жем туған машинаны беріп, жаңы соқып, сіз ресми Эй, бір мәзгіл давалыңсыз, эй.
0: Сіз қатты машина айдашық мұз кәмейді кәнсіз.
1: Резім, ауазылы құшырға аңлап ұқыда?
2: Әмді, Розағын кәм, қаштаки сүлкейді ма, Адылжан, құнда елі. Әмді, мәнәлік, аядын әмді, үшкә орын ба кендіп, әмді, отоқыған, әмді, әрлік, отоқысан болмайды деген қатты ек, ама Розағын кәм, құшырағы Şöyle şuna diyor, o kılıçımı kılan bir iş çıkıp olan sen de ulan da büyük sürüm aile sebeplerimi çok ayıp kaldı. Şu akım bizim hıcalet, ne hıcalet olur. Şu an bir ilk akımak nasıl da ama pek bir kılıçacım o çok. Ne hıyali hem de diyor, tıklatıda maşıyla ulsağa ulsaksam bir izni tutuldu. Kan yaşını da bu yaman sakızıl olup geçtim, o alacağım da şükümüz kaldık mı da kaldım mı
0: Әзді.
1: Қылы ұбдан соқтыңыз мұ, я бәкімді? Бөшірақ соқып қойдыңыз
0: мұ? Сүлкініп кетіпті ұбдан соққанды. Еңі машин ке, Розақымдан қармақ қылам.
1: Көмілі қып қапты.
0: Бізім көрейлі видеоны да. Раз қызыпты. Әмәз бір елдің деуту қып өтмей ішкен бұ, абликім. Өте кез бұлығаны мәніш деуту қылыш жәрен бекен соқыды ұ машинды.
1: Шындай ма?
0: Сіз машинда төмен сәвиелік қатнаш қайдысы бекен шын. Бәк төмен сәвие соқылып сізлікін. Әзді. Әзді маым.
1: Оста.
0: Нәч көрсек, нәч күліміз.
1: Тәхі мұнда қиып беріп, таң қойып. Оху, ака.
0: Әмді Адылжанның әші бір шопинг холлырды көрсек оламды ке, әмді?
1: Шопинг холлы шықырып қайма?
0: Әшта қылыңа әші кімнің рұқсына үйліп, ә? Әмі достырымыз бұрық көрейлі деп базыр.
1: Рузахым мағы қылдысы?
0: Ә Kızık şoptu.
1: Şur aldım Abdülkim Beycan.
0: Ya res kızık şoptu he.
1: Ben sokmadım aga deydim.
0: Ay ay yine pıravını kuluğa ağan şopurum mançılık aydımaydı Abdülkim. Ay ay Abdülkim. Ay Beycan günümüz bir kalmaz gene.
1: Abdülkim sokudu diyen. E ma eğilip keken başın siz sizden cil oyunuz da mı E siz mi tumşuğu çıkıp kalan takdırdı mı da top durup yap lap lap lap ya pal pal pal kıp ya pip pip pip kıp durup. Da mama ya saklap dostum kız. Bu tumşuğu çıkıp kalsın mı diyotu verip gömle sokup kıyıp.
0: Bu abdükümden diyotu kıp kırışı ağ karıştırıp maşin keple uğruluptu. Şuna mı hemen sokmadım dedi.
1: Hoş, da olsa yine uçuyla karabı kayla.
0: Karayla karayla ya. Pek külüp kettin la, cıboğu çıkarsan bizim görüp bir külayla dedi Sübi. Oylu şartınız ha?
1: Hazır bana çıkırıp koyayla biz. Ma cıboğun köyge, cıboğun köyge olmayı duras ya.
0: Aparat neydi uğrulsun. Cıboğun köyge olmayı
1: da ey. Omuz ma o.
0: Dikkat. Hem de bu mu bir külkülük buldu lakin. Muşu bir savak bulduken. Muşunun karab. Biz bir yerlerden maşinini kaydırgan vakitte çokum küzütüp saklap duruşumuz gerek de başka maşınlar yok. Bir hatlar boğanda anlayken ötmesek birge ayet diye tokkakan ay yol kata. Doğru boğan takdırdı mı? Biz çokum karıştırıp aval yol biriş asası da.
1: Doğru.
0: Hatalıkta karıştırıp.
1: Ben bunda işte tümürden ağırlığı. Başbıraş çeriyende maşının aldığı çıkıp kalan takdırdı mı? Biz közümüzle bunda mülçerli yeleğimiz gamdı. Çokum bir soğuk mağınlığın yaptı ama. Ablikim Vican.
0: Ey biçer maşına.
2: Ya Adılcan Kumcay'da an maşını ben soğukladım diyeyim. Her uzağın kama kusurcular yıkıl özür olsun. Mağmay turp ketti ya yerden.
3: Tianjin rayonining yadroliq bo'ligi Longchuan ko'chasiga selindigan ko'p qavatli binodagi 95 kvadrat metrdan 155 kvadrat metrgacha bo'lgan uylar setiladi. Binoning orliq keng, kun nuri yaxshi tushadi. Ommaviy ko'lami kichik, foydalanishga bo'lgan ko'lami cho'ng. Sherdun Guldagi mehmonsaroyi Tianjin 1-chi nomerli turalg'u rayonining makonlashdi. Tianjin 1-chi nomerli turalg'usining uy setish qiziq liniyasi 0991 556 9999. Shenjiang Yuhal Uyjay Chaklik Şirketi'nin yeni öğünü aldığın setiş icazet numarı 202-465-0102-00-125.
1: Şunu olan siz sokmadınız.
2: Ya Adılcan Kumcay'da an maşini ben sokmadım. Her uzağın kama kusurcular yıkıl özür olsun. Mağmay turp ketti ya yerden. Özür işlem kalıp kaptı. Hande ben lotoklumdan da bir işim çıkıp olgan. Kısılıp tutsamdan uzağın kam minin maşından mı görmeyle aç çıkak karatlan maşini destek minin kaldı ya. Ama ben sokmadım uzağın kama tasarım atılken ki bu teman siz. Bunluk kaldı. Uzağın kamın evi minin işim bunluktu. Uzağın kamın iki aşıra yezden basenden nasıl çıkıp tuttu için. Şuna bir aram oldum için.
1: Bu temdirsiz mi? Onda olsun. Belen kilişmişler bu mesulde. Talaşta atış künül azarı bulmay. Ben ne ayeti yakışı bir branlık tesirini, yakışı tesirini kaldırıp bir taraf kıpsılar bu işini. Ne ayeti katta iş yoktu bana.
0: Peki esil kevrimi tüm aç dedeb hati yazıptı o. Adetmişler sürkü işler bu kalktı, talışış, uğruşuş, pakatlık bu muydu ki? Ben onunla kelmeydi, onundan hel kılış usulünü tapsa ha?
1: Doğrusu Ruzahun soku kıyıptı da ablikim Beycan. Ruzahun soktu idi sekıldı kendim. Ruzahun soktu. Bobtem de neydi ya yakışı birbirine yakışı tersiri kaldırıp durup bir taraf kıpsılan da kilişipsilen de bu işte. Ama yakışı yoktu cuma.
0: Yok o ne olup da bek tosuluş iğir digen uçuyordu Mahmut Çayev edipti. Yine buludu. Cangal Kapkansık Göşkür'de ağılmandım hemsi deydi Abdülmütcan sınıştık busun. Long Train Kotsi şunda Ravan deydi Abudu'nun uçuruyu. Özü hal.
2: Uzağım bile kılıklı bir ölçemlik yumurdan bir kılı aylandırdı. Yakında birisini soku etti. Anlısam onunla kılma haklıkın vincan ki de bir başlar der para.
0: Onu çokun biz depremizde hem deyim. Bu yip uçudu biz demirlemesek bulmaydı.
1: Şuna gülen muşta muşta olup ahırı kıvakandır uzağından. Мәслият әсіл мәндіке. Шыны ояғы мені рұзағын соқты деді ғам қазы.
0: Юқыр сәвияді соқылыш қында олды деді ма.
1: Юқыр сәвияді соқылыш. Ма бұдыр келі пұллан шықты.

0: Atala bayram altıncanın şu gün buraya ballığı adaydı ha.
1: Ay şu adetti. Peyşembe günü buldu ah hanım. Bir gün deple demle.
0: Değil mi?
1: Şu bir gün peyşembe de bu konuda buna da kaldı dep. Ay. Bayanka Abdullah Simek anlıkçımız saklap durun ha. Biz mesela sorup evet koyduk. Şöpingini saklap durun bul ha.
0: Yani bu dağısa dostlarımız uçurulan dağımlık Jallak Jallak bagajla ve işin numarımız XG1074 FM Doğuyun Şöpin Hodurcu bu okulu atı Anlık kirip köyge şirket gezle taklif edik kılımıza Yani Şincan 1074'te biz insanla tapa alayısla dostlar Gönce okulu bağış, İnkası Rayonu, İnkası Rizis Şarkılak programımız katlaş kayısla
1: Longjan kodisi koşuluyordu maşallah köp tosuluş bağdaydı Nur'un uçuru
2: Bahar yollarımı koşuluyordu
1: Yeni buludu Şinhuan Alu şunda ravanaydı Abdu'nun uçuru Aydın keşenken anlamda.
2: Yakında oğlumda. Abdülce bulundu.
0: Yakışı. Uzun uçuyor. Bunda
2: yaptım ben. Belen kızımlarım.
0: Yakışı.
2: Ben de belen. Bağım sizi Abdülce mi?
0: Bağım.
2: Ben unutma ki teneğimizi ama programı programı deş olsun. Atıma vurunduğunu diktim ya Abdülce mi? Bakın ben bu katkı bulmayı şimdi. Nasıl işler şey. Parağın lazım.
1: Ben bu aldı hem de bizden başlık mı ya?
0: Orunduk nim dedi orunduk.
1: Bunu zaten yalnız koyma. Orunuzun tipi bile. Ben de yalnız koyup, şu gün aşkallı da cüman kavap, pekidiniz kavap ne? Ya bunu zaten bile iyi bilin. Ya mişek hep oturun.
0: Oturun hem de.
1: Değil o.
0: Buldu.
1: Bunu zaten siz bulmuşsunuz. Siz bunu zaten bulmuş bulmayı etkede.
0: Ben de katkılayım. 500 gün tayarlı kıptı bu dağı. Program. İşte dep. Oş ruzahım bile gomun maşını sokaştırıyor tip işki anlaşıyor. Hadis bu koyuyordu. Mum düşüp gitti anlığa. Siz sorun. Bu da programı neç gün değerli kıldınız? Bana kop kuyla. Ruzahım gel. Bana kop kuy. Kim deyişli? Neç gün değerli kıldınız? 500 gün değerli kıldınız. Emma be çarçı dem. Şu çırağınız çıkıp da çarçıkınız cümle. Hadisi bir yedik hep işki anlığa meydan. Mum düşüp gitken.
1: Rişat kıyı yülünü. Akşam bula vaqan bir taraf qilmay to'sa bosh.
0: Chatga tatibdi ha mashinani. Chatga o'tiram yerda. Yo'ldan buyda o'tirib ishkanlar. Mondashib ketdinglar.
1: Shuna qilgandekim turdi ey. Oldinqa birinchi naqshini Adiljon siz aytganmi? Ajab ovozingiz o'xshash ekan deydi. Akram.
0: Ha, yo, men aytmagan. Men aytmagan. Men o'sha aytamsam. Yani hazır abi Turgun Cevap Bendi'nin bir gibini anlayımız diyen tukçur yolladı mı?
1: Yollamadı.
0: Yollamadı mı?
1: Yok yollamadı. 174'ni anlaydıgan Adem'den işkisi köpeydi bana emse. Kaşkadın doktor hanıgı davalan kılı keptiken. Sılış etiğini çürüp edim. Şunu onu telefonda anlayıp atıdı. Dede şıkkan oğlu kutçuğu salam. Salam salam. Yenkirgen dostlarımızı karşılayalımız.
0: Ama emese.
1: Radyo belenmesi.
2: Adem abla yaşına kaçtığınızı kızıltıra tutan bir kilitmiş dokuzlaydı bir yerde. O jordanların yüzü etrafından çıkıp artı koygaydı. Bu önüne çıkın oldu. Maçtan 10 sürüm deyip 10 sürümeydi. Bu Fayang Arkulayistan bu arası Rımut kılınmıgan maçınıza Arkulayistan Fayang'ın kolumaydı ki İzhan Yaksayistan bu kuşlarının yerbemizi Azizim 8 minute 30 minute atırıp yakaydı maçını. Şuna bu ağzı aynen sorbatı da bu işte bu işte kandak İstanbul bula ha. Maşallahın yolculuklarını bulta atacağım.
1: Kesinlikle vaktini gözetmeyi özünüz yasap durup, ücret evli,
0: remont yapmayı, işte kılın da kılmesetten gözetken tıkkı. Doktanımızı
1: ha. Onda olsa yine uçurlardığımız yetküzgeç turayla ama mesela zarak aydınlaşıkça. Ömer efendim.
3: Salam riyaset şu okulda sen yol kavri. Kondizay, meyalimi kimanıdığa yol şimdi aravan ki.
1: Su üstü bak starepleme yolla aravan mike. Nur Ali.
4: Salam, 74 yolu süre. Kaçlar,

0: Qaramğı toş etmigellerin tamam gittik şey. Etti denziyen mi şu bunun içinde acaba?
1: Doğru.
0: Denziyen çıkıp oturup tutup bezde. Da çıkıp tamak yapılı. Bir taş aşını toz okusanla bulundu. Bu bek tepsili tüzülgen tüzüm. Şu sel karmaylı bu işka dostlar. He?
1: Maşo ayının uçuruda eğer numar taktısı yok abdumobulunun veya ki numar taktısını körüşkü ülgürmügen ekvalda işki çaklık diyen donçeni uçkandak heydep oynaydı galla maşinimizin soku etip keçip kese kanda bir taraf kılımız kanda tapkılı buldu dep size şu ay. Kaysi tevelik şu ayetki çoğun etretki kırsız eğer siz aşı olup hem de telefonunuz mesela nimo ya telefonda atıp ülgenmigen veya ki abdumobulunuzda ciluyi tatılmagan ekvalısta yak tatılışkı ülgürmigen ekvalısı şu tevellik siz etretki kırsınız buludu bu meseleni inkas kısınız buludu. Şöyle ne dikin kaysi yol bilik ki saat kancıla etrafı da boğan şöyle ki cihan konu görüş arkalık sizge bu işini udullaştırıp bas buldu. Taşımırdın masa yolu çüş, şaşımır fudo tereplaşında ravandaydı Jolin Hu Nur'nun uçuruyu. Cula'nın alıdı maşilla köp tosuluş bağdaydı Nur'nun uçuruyu. Kaşkaya şinka dağda yolları şunda ravandaydı Van Yöçü, Basen Yoyo digen dostumuz.
0: Hoş, onda olsa yine uçurladın.
1: Sana uçurdum buraya yenilaydı ya. Karabaksa'a iştipakıyla herhalde ravan degen uçurunu tapşırıp aldık. Köpten köp rahmet. Yine uçurlardan yüzen degen anlık uçumuz. Adılcan. İşte neç gün cıbı okup sel cüda kapsızdaydı.
0: Hoştan mı?
1: Sel cüda kapsızdaydı. Hadi kalamız hem de. Aydın keşlede hep çakçak araştırman. Bulmaydı ucumu. Ammevi sorun bayam degen her kandak uğrunda. Her kandak orundayım işte istüteklik bulmaydı. Canalıza. A bulamdı, ma bulamdı da bir sorusunuz doğru emez.
0: O yüzden de bana da bir kalı var. Hunyus çıkamdı, neypis, cüca çıkamdı dediğimde gibi. Sonra bir de ulap.
1: Dostlar bir nakşlardım kılaylı mı?
0: Buldu.
1: Aşkta kılaylı. Atılcan dostlarının huzuruna bir çıraylık nakşlardım. Tağdım kısak. Nakşlardan anlığaş mağsanla da böyleyimiz dostlar merhamet.

0: Hoş geldiniz dostlar programımızda anlaşıldı. Anlamadınızlar.
1: Tüşlük, yollarınızda biz emre programımızı.
0: Bu programını Ahmet Vayt 10, yağ, may, güreş, açık suların işlep çıkarıp bazağı sağan. Yerken, oy,
1: doğru mu? Doğru, doğru.
0: Fokan dep olduk mu?
1: Yağ, Ahmet Vayt'ın gülü.
0: Yerken, Ahmet Vayt yezgilik şirketi programımızın alayı talep kalan.
1: Şiltpaq alan mahtaydıgan dost buradarlar bir bir tavsiye kıldığı Aysel Abdol, Fokı Abdol'i alayı talep kalan.
0: Fokı Abdol'i.
1: Ondaq bolsa, az vaqtimiz qapdı dostlar. Uçur bolsa, yol uçurlar bolsa domliq. Aytdinglar, qatnash qay soraydigan savol maslahatlar bu sorsanglar bo'ldi.
0: Uçar tur taksi Niyaz efendi. Bayam Dığıvendan aldı da. Diyoto qılıp Xorchizdan yönlüşki mansam bir qızıl taksi deydi. Ondan çıxdı, toxtab yol verdim. Yol versem mangmay toğantı. Şunu olan signal çalsam qasdan kimet üçünü tormuzlap mangmay turup aldı yakasdanga. Aldıq ötüp nimiş ki mangmay sen müs signal çalısa dep ağzını buzuptılap ketip bardı. Men bunu arz kılışqa aciz kep kaldım. Muşunda taksi şoförleri var ke. Shin IT 3600 degen taksi. Tunumsla bu taksini. Bu muşunda mı setke kıldık adam ki taksi Eğitik üzüp koygan kalmlaşmaptı o. He? Muşunda mı kılıksız, katnaş kanonu'u boysunmaydıgan, haklarını hakaretleydıgan, özde hatalık durup başkalağı azar verdiğen, bunda adimilik yok edem ki taksi kim zor kıpaydı zade?
1: Taksi ayda salaydı mı toşmaydı ki anda edepsiz.
0: Niyaz Efendi aşırı şakkı da aşırı sızma aşırı.

0: Şinjang radio televiziya stansisi Sulu Shiting Atitalının 6.0 pilot nusxası toruğa çıkarıldı. Turmuşunuzga tosalgısız hamra boludu.
1: Saat 8:20'de Sulu Shiting Atitalının 6.0 pilot nusxası yeniñizdeki haber hamrayıñız. Xanzu tili, Uyğur tili, Qazaq tili, Moñğul tili, Qırğız tilda radio anglayalaysız, haber körelaysız.
2: Saat 9:20'de Sulu Shiting Atitalının 6.0 pilot nusxası yeniñizdeki sefer hamrayıñız. Yol ahvaldan, uçurlardan haberda bolalaysız.
3: Saat 11'de Sulu Shiting Atitalının 6.0 pilot nusxası yeniñizdeki ijadiyet hamrayıñız. AI yazıqçılıq yardımçınız, ilhamınızı urğutudu.
2: Saat 13:20'de Sulu Shiting Atitalının 6.0 pilot nusxası yeniñizdeki pultije hamrayıñız. Juğlamını Numarını tamak biletik almıştırıp hem pultijaysız hem hatırcan bulsız.
3: Saat 14'te Sulu Shiting Atitalının 6.0 plus nusxası yeniñizdeki turmuş hamrayıñız. Sulu Shiting Soda Şehirçisinin Şinjañın özgeç soğuklarını halgan çağda setip alalaysız.
2: Saat 16'da Sulu Shiting Atitalının 6.0 plus nusxası yeniñizdeki iyilik tikleş hamrayıñız. İyilik tikleş uyuñuz bolsa Sulu Shiting Atitalı yardım berdi.
3: Saat 17:20'de Sulu Shiting Atitalının 6.0 plus nusxası yeniñizdeki medeniyet hamrayıñız. Medeniyetning çigrası yok. İpek yolunun sihri gücünü yes kılısız.
4: Saat 19:20'de Sulu Shiting Atitalının 6.0 plus nusxası yeniñizdeki mezelik taam hamrayıñız. AI tamak tizimniki bar.
5: Saat 20:20'de Sulu Shiting Atitalının 6.0 plus nusxası yeniñizdeki ügüniş hamrayıñız. Bilim turmuşuñuzning tämhurçığı aylanıdı.
6: Saat 22:20'de Sulu Shiting Atitalının 6.0 plus nusxası yeniñizdeki tänerke hamrayıñız. Sağlamlıqqa hamraq bolup ägişip çeniqsiz.
0: Sulu Shiting Atitalını çürüp sarxıl mazmunlardan huzurunun. Tianjin rayonunun yadırılık bölgesi Longchuan köçesine selindiğin köp kavatlık binadaki 95 kvadrat metreden 155 kvadrat metre kadar boğan öyle setildi. Binanın arlıkken, gün nuru yakışıyordu, amevi kölümü küçük, paydını çıkıp olduğun kölümü çok. Şehirdün güldeki mihmansarıyı Tianjin birinci numaralık turalgı rayonu makallaştı. Tianjin birinci numaralık turalgısının öy setiş kızık liniyesi 0991-556-99-99. Şinjan Yuhal Öycay Çeklik Şirketi'nin yeni öyünü aldığın setiş icazet numarı 202-465-0102-00-125.
7: Hoş geldiniz dostlar, programımızda almış etti. Programımız ne? Ahmervayt, un, yağ, may, gürüş, açık sulan işlep çıkıp bazaksağa yeyken Ahmervayt yezikilik şirketi alayda talep kılgan.
8: Şiltipa kalanın amısı maktaydıgan dost buradarlar, bir tavsiye kılıdığa izil Abdul, Foku, Abdulleri alayda talep kılgan.
7: Foku, Abdulleri.

0: Әмді аңлайдығыныңла Шинжан радио телевизия станциясы Қатнаш сәнәт радиосының қанун сізге әмірі программысы.
1: Bu programını Xotan şəhəri Qarqaş yolu 55-ci nömrəli yerləşən Bərəkət açlıq yağ zavodu alayıdı tələb qılğan telefon 187-09-03-33-37.
2: Oy, tamaqla baş götürməyli yəp getdinizmi?
3: Vah, tamaqlarınız bağansır oxşab ketib atdı desə.
2: Qaysı onda tamaq yitib atdığımı bilədigansız?
3: Bərəkət ullurdu şo. Untigisli Bərəkətnikini ekranda quluqumu sındırıb atgan tursanız.
2: Bərəkət öyünə elib gəlib digizdigini yanılı Bərəkət uni.
0: Bu programını Tırt soda çek şirketi alaydı talep kıldı. Sakılın boz kanç yirik edipini birer tırık ve tırık.
4: Yani şu tırık ve tırıtın gibi mi?
3: Çınak mamay, bir tıkılıktın, yedi tıkılık çıbağın tırık ve tırıt yürüyüştük tıklarını burun dadam işletirken. Hem de ben işletirken. Bunun önündeki balam işletirken. Sakal ağaçtan sütü yakışınıp, sılıkla sopunu koşuldu. Bahası yanını özgermedi. Ecdattın evlatıkçı işletirkenimiz mengülük tırık ve tırık.

0: Dada, pesin soğukluk çayını azırak içeceğim.
1: Donatkudun emdi aldım, sel toğızıp şikine.
0: Dada, emdi sen bulamdı.
1: Vay tek soğuk.
0: Ey dadısı, onu çaynak koyup kayıntıp içsin mi? Yenili soğukluk çay o.
1: Pallop içirdiğiniz yenili pesil soğukluk çayı.

0: Hürmetlik radio oğluğucuları, 20 yıl ilgiri ər tasadibi küyüb yarılınıp, meyip bop qilip, 180 min yöndən artıq tölemge erişkən idi. 20 yıl denkin, o yeni bir qitim siyan tölümü davası qıldı. Dava sot məhkümüsünün qollışıqı eriş ələmdi yox. Dilo və qanun sahibimizdə birlikdə bu dilo misalıqa qulaq salaylı.
1: 2004 yılı ən ikiz, Ürümçi şəhri Dongshanchu, yani Dongshan rayonu Losaogu yesidiki məlum kentdin bir yürüş öy icara alğan. O öy igisi Chen Ikiz, Jan Ikiz Erkutun'nın kızı Xiaojang'nın öz aldığa 12 ton soyuqlandırılgan gazını bu icara öygü koyup koyğalıqını bilmekti. 2004 yılı 3. ayının 6. günü, An Ikiz öy igisinin maqulluğunu almay durup, dosti Xue Ikiz'ni kondurup kalgan. Şu günü keşte N2 soyuqlandırılgan gaz uçkılı su kaynatıp, soyuqlandırılgan gaz klapanını etmeyle tamaki setiviliş üçün sırtkı çıkıp getken. Kaytıp gelgenden giyin, N2 öy içini soyuqlandırılgan gaz burqa kaplıqalıqını sezgen. Lekin o, hava almaştırış, gaz mənbəsini itiş qatarlıq bir xatar bir tərəp qılış tədbirlerini kullanmıgan. Yenə tamaki kaldıqını işik yeniğe taşlap koygan. Ahırda ut apti yüz berip, şu ikiz eğir dərcide köyüp yarlangan.
0: Hadisi yüz bergenden kin şu ikiz doktorxanığa ciddi ilip berilip, doktorxanada cemi 46 gün yetip davalangan. 2004 yılı 8. ayda adliyelik bahalaş arqılıq şu ikisinin çırayı eğir dərcide buzulgan. İşki kolunun köp kısım barmıqı çoğun gülemde kemtik bop qalgan. İktidarını bütünle yokatkan bulup, universal bahala şarkılık ikinci derecelik meyip de bekitilgen.
1: Şu ikiz cismani siyan tölem işi doğrusu da deva kılgan. Sot mehkimisi her kaysi taraflarının sevallik cevapkarlıqını del cayda ayırgan. Xiaojang soyuqlandırılgan gaz donunun asan yanıdıgan, asan partlaydıgan xatarlık buyum ikkalikini bilip durup, yanıla puhralar turalğısı da belgilimge xilap alda köp mahtarda saklıgan hem başkuruş tezgilleşge selkargan bulup zor hatalıq ba. Әнекес өз мәйліце башқыларыны қондырған. Сойықландырылған ғазны ішләткенден кейін, кілапанны әтмей ғаз қетшіні кәлтіріп чықарған. Хәтәрні сәзгенден кейін, вақтыда бір тәрәп қылмай, бейхәтәрлік хәуіп хәтірге сәл қарған. Адыс юз берішті бейвасты жауапкарлық қаба. Чен Икес, Жан Икес әрхотын көп мақтардегі сойықландырылған ғаздың сақланған өйіне сыртқы ижарге берген. Бейхәтәрлік бойынша башқұрыш ва мудапиеліш тәдбірлеріні әмәлейләштірмеген. İcara öyünün bir xətərlikini kapadlətləndiriş məcburiyyətini ada qılmıqan. Bununla asasən sot məhkimisi Xiaojang. Ən ikisinin ər qayısı 41% cavabqarlıqını üstüge iliş gerək. Çin ikiz. Can ikiz ər xutun 20% cavabqarlıqını ortaq üstüge iliş toğırsa da hökum çıqağan. Alaqadar töləm ölçümüge asasən Ən ikiz Xiaojang'ni ər qayısı

Tamak etkende Cungu tuzçılık grohi işlep çıkagan tabii töven natriylik tuzunu şırtın. Tianşan külü tuzdun kegen töven natriylik tuz

0: Ilmiy tengşilip, terkibideki natriy azaytılıp, kali tuluklanğan. Təmini özgetmegen asasta paydılık terkibi aşırılgan. Tuz setivağanda, cungu tuzçılık grohi işlep çıkagan tövən natriylik tuzun tallan. Cayladaki her kaysi çoğun soğudu saray, talla bazırı, top setiş bazırı, parti setiş dukallarda setilidu. Davay usta, nallarınız acep sınıya pişip da.
1: Kemerini berket undu yugurup yaktık da.
0: Berket olur mu?
1: Ha?
0: Memu bay berket unu işiltip pişirgan pişiriklan ağan tem, nenin hızlı malay?
1: Davay kana, pişirik dukallarınızda berket unu işiltip, ticaretiniz ne, tekimi ronak tap kızım.
2: Dada, pesin soğukluk çeyini azırak içeycu.
0: Tonlatkudun emdi aldım, sel toğuzup şikine.
2: Dada, emdiysen bulamdı.
0: Vay tek soğuk.
2: Ey dadısı, onu çeynek koyup kayıntıp içsimi, yenili soğukluk çay o.
0: Tallop içidiğiniz yenili pesil soğukluk çeyi.

0: Hürmetli radio dinleyiciler, Şinjan Radyo Televiziyasından Sibirge Siyatrı Döt Katnaz Sanat Radyosu'nun Kanunsız Gemera programımızı boyunca anlaş verdik, yaktırıp anlığına rahmet.
1: Riyasetçiler Daniyar Mahmut Bilen, Risalet Qasim.
0: Növetçi Muharir, Murat Qobır.

0: Beijing vakti saat 16.
1: Hayatınızda bazı kişiler, bazı işler sizin kalbinizde çoğunlukla tesir gösterdi. Turmuşta bazı bir kayfiyat ve bazı bir duygula sizi bir aram kılıdı. Yak sizi çeksiz şatlık çöndürüdü. Hayatlık musabısı da siz kimlerden minnettar buldunuz? Yani kimler sizi ilham bir vatıdı? Olağı minnettarlığınızı bildirin. Beşinizden ötken şu hikayelerini sözlep, minnettar kişilerinizge rahmet itibilin. Endi anlaydığınızla Katna Sennet Radyosu'nun sizge rahmet itkumba programısı.
2: Bu programını Tırt Soda Çekişirik'te alaydı talep kıldı. Sakılın bosu kançı yerik edipini berer Tırık ve Tırt. Tırık ve Tırt markasının yeni mahsulatı Varis markalık 6 tığlık sakal ağışını bir aydın 2 aygıcı işletkili boludu. Ecdattın evlatkıcı işletildiğimiz Varis markalık sakal ağış.
3: Bu programını Xotan şehri Qarqash yolu 55-ci numarığı caylaşkan Bereket Açlıq Yağ Zavutu alaydı talep kılgan. Telefon 187-0903-3337.
4: Oy, tamakını baş götürmeyle yap gettin uzgu.
2: Vah, tamaklarınız bağın sıra okşap keti vatı dediniz he.
4: Kaysa onda tamak iti vat kalıgımını bilediğen siz.
2: Berket ulurdu şu. Un tıkısı Berket'in ekranında kulukum ısındır vetken tursunuz.
4: Berket, öyünge ilip kep digizliğini yanılı Berket unu.

Dostlar, aldı bilen, bu kumluğunun cephasıdan korkmağalıq emez, belki Çigra rayonundaki xalqni könlüge pükkenlik mavzuluk akbarat hikayesini dektanlar sunumuz. Yakında 22 yaşlıq Şincanlıq sayahat yetekçisi Elgar Bəxtiyar, Cırcanlıq sayahatçilere kum denizideki peşkadem askerlerini tunuşturganda, onun bu kumluğunun cephasıdan korkmağalıq emez, belki Çigra rayonundaki xalqni könlüge pükkenlik degen bir cümle sözü nurgun işlerini təsirlendirdi. Bu sözün arkasında kişi kalbini lerzige saldıran mundaq bir tarih ba. 1949 yılı 13 ayının 5 günüden 22 günü geçe Jongo Halk Azatlık Armiyası 1. Dala Armiyası

Dostlar, anlavatqınınla 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun Gülbostan Abduqadır riyasetçilikdeki sizge rahmet etkun bar programımızı. Programımızı devamlaştırıvatımız. Bu programımızı Xotan Şəhri Qarqaşuli 55-ci numurqa caylaşqan Bərikət Açlıq May Zavuti, Tırıt Soda Çəklik Şirkiti alayıd tələb qağın. Yuqırqı urullağa köptün köp rahmet etimiz. Kent ahalları kurup ketken derya akınıdın çoğun semenderini tepib aldı. Ürümçi şehri Midon rayonundaki sakçılar amı bilen birlikte çoğun semenderini kutkızdı. 6. ayının 15. günü Ürümçi şehri Midon rayonundaki Yang Maogong Bazarı Wulungang kentide bir kent ahalısı yol boyudaki kurup ketken derya akınıda bir çoğun semenderini baykıgan. Muhbir Yang Maogong Bazarı Wulungang kentinin amallık saklaş müdürü Ma Shinbo'dan bu ahalının çoğun semenderini öyüge elip ketkendikin teşebbüskarlık bilen öz bilen alaqlaşkarlıkı hem de bu çoğun semenderini daskı selip koyuqalıkını bilgen. Ma Shinbo şu gün düştüm burun saat 10'dan aşkanda kent ahalısının öyüge kaygendikin derhal sakçıgı məlim qığan. Akırda sakçılığa arqılık yemeklik doğru muhitka alaqıdar tarmaqlarının hizmetçileri bilen alaqlaşıp semenderini ulanın bir taraf kılışıqı tapşırıp bəgən. İgilinişçe çoğun semender, yani Vava Yu, Şincan'ın yerlik canlılığı emesken. Yakınki yılladım buyan, Şincan'da andı sanda çoğun semender payda bulup kalan bulup, bırak tür topu boyunca görülmügen. Onundan başka çoğun semender koşmakalla kayvan bulup, muhitki boğan talipi intayın yukri. Adette su ekimi şiddetlik, suyu salkın boğan taş yeriklerde ve önkürleri köp boğan tağ arısıdaki ekin köllerde yaşaydıken, asan köpeymeydiken.

0: Достлар, аңлап атқаныңлар, 107.4 қатнаш сәнәт радиосының сізге рахмет айтқан бар программасы. Программамызды дәвамлаштырып аттымыз. Достарымыздан ұшырларыға бір қарайлы. Шапиға ханым, Илғар мұалым, кәлгісім үшін, сәви қатарлық достарымыз яқтырып аңлап атқан өзің көңіл сөздеріне қалдырыпты. Достлар, ондақ болса, мәзмінлерімізді еткізайлы. Сақчы ярдамчылары 4 саат іздәш арқылық саяхатшының үйтіп кеткен ян телефонының тепіп бәді. Qarmay şəhərlik qonğan idarəsi, Maytaq rayonluq şöbə idarəsi, Şinin yolu köçə başqarması saxçıxanası, Anar danısı mülazimət punktidəki xalq saxçıları və saxçı yardımçıları 6-cı ayın 14-cü günü 4 saat izləş arqılıq sayacının yutub getkən yan telefonunu tepib verib, inişkə illik mülaziməti bilən sayacılarının alqışığa erişdi. Şu günü saat 11-dən açqanda işki sayacı, sayac yetəkçisinin həmraqlığı da cidiləşkən halda Maytaq Kuşataş yoludaki çoğun lagir Anar danısı mülazimət punktiga kelib yordam so'radi. Ularning orasidagi bir sayohatchi Jon xonim ehtiyotsizlikdan yon telefonini tozalik uyida yutirib qo'ygan bo'lib, yon telefoni ko'p xil shaxsiy uchurga bog'langan bo'lishqa, yutib kelsa mol-mulk sayini va uchurning oshkorlanib ketishidan ansiraydiganligini aytdi. Ma'lumotni topshirib olgandan keyin xalq saqchilari va saqchi yordamchilari darhol izlash xizmatini boshladi. Saqchilar guruhlarga bo'linib harakatlanib, yon telefon orqali o'rin belgilab, atrofdagi sin apparatlardan birma-bir tekshirib, yipuchini aniqlamoqchi bo'ldi. Ammo tekshirib izlash jarayoni undoq osonga to'xtamadi. Jon xonim uzun mazgil yon telefon hisobot nomeriga tizimlitib kirmagashga, maxfiy nomerni ko'p qatim kirgizish mag'lub bo'lib, o'rin belgilash iqtidorini qo'zg'atmadi. Uning ustiga sin ko'rinish yuzi to'silib qolib, dilo yipuchi bir hal üzülüp qaldı. Saqçı yardımçıları qiyinçilik aldıda Jon xanımni inişke təfsilatlarını əsləşge yetəklidi. Saqçı yardımçılarının yardımı da Jon xanım ailəsiklərlə alaqlaşıb, hesabat numarının məxfi numarını tepib, yan telefonunun orun bəlgiləş iqtidarını açdı. Xalq saqçıları və saqçı yardımçıları başqalar tərbinin tepib elinğən yan telefonunu oğuşluq tepib gelib Jon xanımı qaytırıb bədi. Yan telefonunu qaytıdın quluğu ağan Jon xanım naiti təsirlenib, Şincan saqçılarının əstaydil, məsuliyyətcan, işəncilik ikəlikini арқарқыдың мақтыды. Сәпәріні ақырлаштырып қайтыштың бұрын Jon xanım алайдан мұлазымет пунктығы сөз қалдырып рахмет етті. Құшырлар қараймыз, Нұрның авазы құшыры.
1: Өрізәті төтірісіне яқшын сұдай ұлқар бейрек, Сиянтия Орси, Сиянтия Орси, Сиянтия Орси, Сиянтия Орси, Сиянтия Орси,

0: Ислам әзмінлеріміздің ек көзіміз. Қалық сақчылары телеграф тұр алдамчылығы қылтықығы түшіп кеткілі тас қаған аммыны зияндан сақлап қалды. 6 айның 16 күні үрім жинайасы Шүйшігу базардығы бір талла базарның тәжәрәтісі Шүй әпәнді 4 күн бұрынғы телеграф тұр алдамчылығы қарыштұрыш жарияныны әсіләп, асманден бекарға көшінен түшмейді. Сап алтын тәхімі түшмейді, деді. Şu əpəndi 6 ayının 13-cü günü bir posolkini tapşırvağan. Posolkini açqandikin içi də bir parça altın turğallığını görüb hangtan qağan. Çünki bu, o tordun setivağan tavar əməs idi. Ləkin tapşırveliş adresi və tapşırvalıqçının ısım familisi, telefon numarı dəl şu əpəndinin idi. Posolki içi də altın dək paqırab durğan ünər sənət tamğısı ba bulub, xoşumca yana bahalaş qüvah namısı mı ba idi. Üstügə sap altın buyum dəb yezilğan idi. Asmandan tushgan bekarlik go'shnani ko'rib, shu apandining niyati buzilmadi. Aksincha jiddiylashib, xalq saqchilarining kundalik telegraf tor aldamchiligiga qarshi turish tashviqotida eskartgan, asmandan bekarga go'shnani tushmaydi. Bu bir qiltoq bo'lishi mumkin degan eskartishini esiga oldi. O darhol Urumchi noyerlik go'ngan idorasi Shuishiko bozorlik saqchixonasining saqchisi Wang Jianli bilan aloqalashdi. Yuqorqi ishkilik kodni hargiz savmoqman. Agar buningga munosabatlik notanish telefonni qabul qilsangiz, texmi ishonmang, dedi Wang Jianli. Saqchi Wang Jianli telegraf tor aldamchiligiga qarshi turishdagi mo'l tajribasiga tayinib, buning tipik qarg'ulach avatilgan tez yo'llanmaning torda saxta zakaz tushirish aldamchilik deylosi ekanligiga dastlabki qadamda hukm qildi. Shu apandi va oilasiklarning qiziqib, oldinib qilishdan saqlanish uchun Wang Jianli saqchixonaning muavin boshlig'i Mu Xiaofei bilan fikr almashtirgandan keyin ishkalarni darhol talla bozoriga berib, yuz turani tushundirdi. Saqchixonaning muavin boshlig'i Mu Xiaofei yunar san'at tamg'isini dangsab kelgandan keyin sap oltin, oltin miqdori 99% dan tuban bo'lmagan oltinni ko'rsatdi. Bu narsa shunchalik yinik tursa, qandaymi sap oltindan yasalgan bo'lsa, dedi. O, bu aldamçılıqını bir-birləb təhlil qılıb düşəndirib mondaq dedi. Aldamçı unsurlar qanunsuz yolla arqılıq, puxralarının şəxsi uçuruğa erişib, kən tor yeyiş şəklidə ərzan bağlıq soğatlarını əvətib, kişilərinin qızıqışı və payda eliş psixikistin paydalınıb, ulanı işkilik kodini savma qılışqa qızıqdırdı. Kodini savma qılığan naman ziyankəşlik uçuruğucu saxtı mal setveliş ya ki, xeyirdarlar mülazimət betigi kürdü. Şunun bilən ziyankəşlik uçuruğucu da vəzib ödəş, Vəzib ötəş, torda saxtı zakaz çürüb paydağı erişiş qızıqışını xozğaydı. Hətta dəlilləş numarının aşqarlanıb, ekranın ortaq bəhərinin işini eçib kirişki yitəklindu. Axırda pul meli aldab elvelindu. Elimi yaxşı islənin adət sözlü gəlirinlərinin həmisini yaxşı anlab dikən mən, dedi şu əpəndi xələq saxçısıqa. Şu əpəndinin təlbi boyca saxçıxana bu tez yollanma pusulqısını vaxtınca saxlaydıqan boldi. Uçurladın, Nurdan avazlı uçurunu alıp bakaylı.
1: Bu kar birisi dağın şimali yollarım kaşığını sıralana.

Temperatura 18'den 33 gece. Turpan'da hava bulutluk. Temperatura 30'den 43 gece. Korlu'da hava bulutluk. Temperatura 25'den 35 gece. Aksu'da azırak yağmur yağdı. Temperatura 23'den 35 gece. Atuş'ta azırak yağmur yağdı. Temperatura 23'den 32 gece. Kaşkay'da azırak yağmur yağdı. Temperatura 22'den 32 gece. Xotan'da oturhal yağmur yağıp giyin azırak yağmurğa özgördü. Temperatura 18'den 29 gece. Örümcü'de hava bulutluk. Temperatura 22'den 32 gece. Avaraydın, melmat anlattık.

0: bu programını Türk Soda Çakış Şirketi alaydı talep kıldı.
1: Sakalın bolsa kançı yerik edipini birer Türk ve Türk. Türk ve Türk markasının yeni mahsulatı Varis markalık 6 tığlık sakal ağışını bir aydın 2 aygıcı işletkili boludu. Ecdattın evlatkıcı işletildiğimiz Varis markalık sakal ağışı.

0: Dada, pesin soğuk çayını azırak içeceğim.
1: Donatkudun emdi aldım, sel toğızıp şikine.
0: Dada, emdişsen bulamdı.
1: Vay tek soğuk.
0: Ey dadısı, onu çaynak koyup kayıntıp içsin mi? Yenili soğukluk çay o.
1: Tallop içidiğiniz yenila pesil soğukluk çayı.
0: Hemen meşgulatını özünüz kılıp atam siz?
1: Tieni AI bulut kompüterga open cloud seplengen. Buyruk versenizle vazifini avtomatik icra kılıdı, paranlaşış, iş becerişini birli vakitte tamamlayalaysız.
0: Bulut sıpsık ulanğan, 5 kat koğdaş tedbiri kullanılgan. Bir xatar, işençilik, köp üskününü yoçuksuz almıştırıp işletkili buludu. Akıl, ünümlük, tezden telgraf ticaret sağlığı verip sınav pekın. Hemen meşgulatını özünüz kılıp atam siz?
1: Tieni AI bulut kompüterga open cloud seplengen. Buyruk versenizle vazifini avtomatik icra kılıdı, paranlaşış, iş becerişini birli vakitte tamamlayalaysız.
0: Bulut sıpsık ulanğan, 5 kat koğdaş tedbiri kullanılgan. Bir xatar, işençilik, köp üskününü yoçuksuz almıştırıp işletkili buludu. Akıl, ünümlük, tezden telgraf ticaret sağlığı verip sınav pekın. Dada, pesin soğukluk çayını azırak içeceğim.
1: Donatkudun emdi aldım, sel toğızıp şikine.
0: Dada, emdişsen bulamdı.
1: Vay tek soğuk.
0: Ey dadısı, onu çaynak koyup kayıntıp içsin mi? Yenili soğukluk çay o.
1: Tallop içidiğiniz yenila pesil soğukluk çayı. Tamak etken de Cungu tuzçılık grohi işlep çıkagan tabii töven natriylik tuzunu şıltın. Tianşan külü tuzdun kegen töven natriylik tuz ilmi tanışılıp terkibideki natriy azaytılıp kali tuluklangan. Temini özgetmegen asasta paydılık terkibi aşırılgan. Tuz seti vaganda Cungu tuzçılık grohi işlep çıkagan töven natriylik tuzunu tallan. Cayladaki her kaysi çoğun soğudu saray, talla bazırı, top setiş bazırı, parti setiş dukalları da setiladı. Navay ustam, nallarınız acep sınıyı pişip da.
2: Kemerini berket unu yugurup yaktık da.
1: Berket olur mu?
2: He?
1: Memu bay berket unu işilti pişirgan pişiriklan ağantem, neyini hızdım balay?
2: Navay kana, pişirik dükkallarınızda berket unu işiltip, ticaretinizde pekimi ronak tap kızım.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Sılu Şıtin Apitalının 6.0 pilot nusqısı torğa çıqırıldı. Turmuşunuzğa tosalğısız hämra boladı.
1: Saat 8:20-da Sılu Şıtin Apitalının 6.0 pilot nusqısı yeniñizdeki xabar hämrayıñız. Xanzu tili, Uyğur tili, Qazaq tili, Moñğul tili, Qırğız tilda radyo anglayalaysız, xabar körelaysız.
2: Saat 9:20-da Sılu Şıtin Apitalının 6.0 pilot nusqısı yeniñizdeki xabar hämrayıñız. Yol ähvaldan, uçurlardan xabarda bolalaysız.
3: Saat 11:00-da Sılu Şıtin Apitalının 6.0 pilot nusqısı yeniñizdeki ijadiyet hämrayıñız. AI yazıqçılıq yardımçıñız ilhamıñızı urğutdu.
2: Saat 13:20-da Sılu Şıtin Apitalının 6.0 pilot nusqısı yeniñizdeki pul tejeş hämrayıñız. Juğulam numarını tamak biletik almaştırıp hem pul tejeysiz hem hatırcan bulsiz.
3: Saat 14:00-da Sılu Şıtin Apitalının 6.0 pilot nusqısı yeniñizdeki turmuş hämrayıñız. Sılu Şıtin Sodi şäherçisinin Şinjañın özgeç soğuklarını xalğan çağda setip alalaysız.
2: Saat 16:00-da Sılu Şıtin Apitalının 6.0 pilot nusqısı yeniñizdeki ilgilik tikleş hämrayıñız. İlgilik tikleş uyuñız bolsa Sılu Şıtin Apitalı yardım berdi.
3: Saat 17:20-da Sılu Şıtin Apitalının 6.0 pilot nusqısı yeniñizdeki medeniyet hämrayıñız. Medeniyetnin çigrası yok. İpek yolunun sihri küçünü yes kılısız.
4: Saat 19:20-da Sılu Şıtin Apitalının 6.0 pilot nusqısı yeniñizdeki mezelik taam hämrayıñız. AI tamak tizimniki bar.
5: Saat 20:20-da Sılu Şıtin Apitalının 6.0 pilot nusqısı yeniñizdeki ügünüş hämrayıñız. Bilim turmuşuñuzdan tämhurçığa aylanıdı.
6: Saat 22:20-da Sılu Şıtin Apitalının 6.0 pilot nusqısı yeniñizdeki tänerket hämrayıñız. Sağlamlıqqa hämrah bolup ägişip çeniqsiz.
0: Sılu Şıtin Apitalını çürüp sarxıl mazmunlardan huzurlanıñ.

0: Dostlarımızın keyif çürün anlayımız Nur.
1: Lokalciğimi koşuyorum işte maçın çok fırsat bakıyorum. Kadir yakınsar bulduğum ama sınırsa.
0: Buldu rahmet Nur.
1: Yok her bir şey duyacağın yolları koşuyorum işte maçın çok köplük et
0: buldu.

0: Beijing vakti saat 18.
1: Mas'uliyetinin şekli her günü okşaş bulmaydı. Onun da ılıklık var, pozisyon var, yükseklik var. Katnaş liniyesi programması katnaş sahçılarımız bilen sizden arlıkınızı yakınlaştırması.
2: Hem de anlaydığınızla Şincan Radyo Televizya Stansisi Katnaş Senat Radyosu'nun Katnaş Liniyesi.

0: Programmasi. Qatnash liniyasi.
1: Bu programını Xinhua Janubiy yo'lidagi shaxsat egiz bo'shliq ambulatoriyasi alohida talab qilgan. Shaxsat egiz bo'shliq ambulatoriyasida balla egiz bo'shliqni aslik keltirish, tish undirish, egiz bo'shliq emak tashqi kasalliklari bo'limi ta'sis qilingan. Adresi Urum shahri Xinhua Janubiy yo'li 578 nomerli qo'rining 2-chi qavatida. Yana bir o'rinning adresi Xotan shahri Navaq yo'li 275 nomer. Telefon 0991 322 9898.
2: Qulaq silib anlaş, hörmətdin. Fikir almaşdırış, işənçdin. Yardım qılış, məsuliyyətdin. Düşəndiriş, köz qaraşdın dərək bir yerdə. 107.4 Qatnaş liniyəsi.

Özünüz ve başkalarının bir xatarlık için avtomobilini astara kaydan belgelik arlıq saklan. Süratini aşırı etmeyi bir xatar avtomobil heydep tenik zaman öyünüz kaydışınız ümit kılımız. Hürmetlik radyoanlıqçılar katnaş liniyası programımızın yaxtırıp anışanlarını karşılımız. Mən programı riyasetçisi Hidayet Kılçemşidin. Katnaş liniyası programımızı Şincan Radyo Televiziyasından son yan taratkı əpsi Sulu Şitin'den maskademden anıldıldı. Programımızın Sulu Şitin əpsi tümü anışanlarını karşılımız.

0: аунукинин каны кылапкуңуз эсаптанмайт. Эгер жок усек жолдо мосикл сол тарапка тиз сүрөт жолу кырбаса, адам бисбаса, сүрөт 80 ишкесе, эми биз каны кылапкул биз катнаш алты садыр болгон убакта белгилик маселени үстүгө алды. Якындама баян унтуп калыптым. Мосиклдин азысын жыклатты да биздин айылла бул белектерде. Бул жол белектерде эми мосиклдарны текшеришме бир кадар кыйын мошу. Акылыш оолор текшермесек башка жол белектерде мосиклдин текшеришме тосушмун айтты эми катарлык бир ишчи. Эмде биз мошу акылыш оолор текшереймиз. Баазы вакыт катнаш алышырга барсак, асасен мосиклдар башка машиналар катнаш алыш садыр кылса, мосиклдин шопурлары шу итиплам калды экен, туткулдар сунду экен яки
1: үлүш
0: эгер захмалдыгандан иш болду экен. Шоң мош мосиклд айдап аткан ушу жукулса келди эми айдашны ойлошуп аткан шопурларыбыз наайтты бек өзүбүздү бир даңсап бекеп, уникинди жукулса келди чыкты. Чүнки катарлык айдыбат айтышыла айдап аткандыкта бир жүк машиналар сизди яндап өтөп кетсе 40 50 тонна машиналар. Аш машинанын шамолдун өрүлүп кетишиле баазы убактыларда.
1: Туура э. Яны карайдыган болсок Сори деген достубуз, жакшымы? Бир жаш кирген баланы алды орундукта чоңлоо тутуп отурса боломду деген сонун сурапты.
0: Эмде бул жукусек эмне жол катнаш бейкатарлык канында эмде ултас болмайды деген белгилеме жок. Эмде мыш курамыга жетмегендерди колдош канында инек ба мыш курамыга жетмеген балдарды чокум мыш балла орундукка ултагызыш керек деген белгилем ба. Менинчи болгон убакта алдыда эмне кичик балдарды тутуп отуруш катарлык
1: чүнкү
0: кейинки машина алдыңкы машина сокулуп кеткен баласы да азыр машинабыздын эмибиз энчен чыйналгыла ба наайтты жакшы. Эгер бул тенлоолап чыккан убакта бесим менен чыккан убакта мыш кичик балдарды зыхмилендирип коюшу мүмкүн. Унун башка сиз тасым таксаңыз сиз такайсыз кичик балдарды такап коймайсыз. Эгер жидди тормозлуга убакта колуңуздун сыйрылып кетип белким бул кичик машина учуп чыгып кетиши яки машинанын маалым бир кысмыга биш тигип зыхмилинип эгер ярдам болушу мүмкүн. Шуга амал ба мыш башып бал тутуп алганлар машина алдыды бал тутуп болтамайт кейинди тутуп болсо аш бала
1: бейхатарлык орундукка ба баланыңки
0: ултагызыкса болду.
1: Яна учурларды яңылап карасак бадам такси албетте яктырып аңлайбыз деген учурну абатыпты. Онундан башка мышы азыр диди пингтайны ташвик кылабыз деп айыл машинасын баглап кыра татыш голдоп калды. Мышында кыра тасы буламды деген бир эмди
0: Бұны әші мұнасыветлік орынларын сорсаң ба
1: бұлды. Мағу әмді чөгуен соғы мұнасыветлік мәселелер үшін дақу ә?
0: Бұл әмді меніңше қатнаш идарысқы мұнасыветлік мәселелер
1: кәрі бұл. Шуңа достам үші суалыны жоқым бір ойлышып сорған болсақ ә? Бүгін үші жүкір сүрәтлік таш елға айт сұрайтыған мәселелер аңла болса, оныңдың башқа үші қазвәнің әрқайсы ел білеклерг мұнасыветлік мәселелер болса, қатнаш вәқәлерге айт сұрайтыған сұралар аңла болса, сорсаң ба бұлды. Яна учурларды яңылап карасам Каплан деген достубуздун авазы учур кепти. Аңлайлык. Каплан.
2: Атанышчы сиздин сарайга мында бир нерсе сурады. Кичкесин сурдум ишке. Иш кадрын көрүшүн келип, кулук карасак ничеген карап маңгымыз го. А ишке кул сурап ничеген карап маңга янышы, ишке кул сурады, кулук карыштын сенин жоото кысы. Апрыч кылымдык. Бир ишке тынчы болдум жашадым. Экен карылсаң болду, карылсаң болмай деген аяга Сонда тасым жок
0: экен. Сиз эмне яна казан чоңатыр десе мен ашы мейдончу чоңатыр деп ойлоп калган окшойсуз. Биздин жукусек жолдо эми кызыл чырак жок. Эмне сиз айланган жерде балким эми сиз ашу улаш сызыкны кесип кетип айланып калган окшойсуз э? Айланган жерде чокум көпчүлүк билимиз. Шүйшен айланғыл болды, шүйшен айланғыл болмайды.
1: Бұл енікку, бұл мәселе.
0: Бәлкім сіз ашу тұташ сызықтың айланып қаға ұқшайсыз, ә? Қызыл сұрақты.
1: Яна Абдурахман Шәмәр деген достымыздың ке, авазлық құчыру байкен, аңлайлы. Абдурахман Шәмәр ма авазыңыз бәйхлам ғажғыз аңлығыл болмайдыған бір ұқчыр болып қапты, жұмышын өнімлік ұқчыр болған болса. Болса бейхатар ел үрген асаста бізге язмыч ұқчыр язған болсыңыз, әмі авазыңыз үшін да білгіл болмайдыған аваз кен. Бұл сүрәтлік таш елден мотоциклет құмай қаламды деп сіз. Гипанызды біз білемедің, бәк ғажғыз автомобилінің дәресін етіп кякыга окшойсуз. Шуң учур берген убакта эниңирак кякыган болсоңор автомобилдин дерезелерин этип өтүп туруп жимжитликти саклаган асаста учур берген болсоңор. Шинфу деген достубуз муталлип сакчы бек жакшы мазмунларды сөздөп берип атты яктырып аңлабатыбыз дейди. Бул дос силерге рахмат. Унун башка Махмутжан деген достубуз Beijing Şinjan yuqur sürətlik taş yolda manganda biz kiçik maşinlar adətdə sol tərəfdə manadikənmiz. Düşüş iğzi az qalğanda on tərəfdiki yolğa ötəyli desək, oqranlik sızıqının üzük sızıq yeri yoxken. Muşu vaxt qanda qılımız?
0: Siz bunu nəyət yaxşı sorapsız. Kiçik maşinlar çoxum sol tərəfdə lan manadikən gəp yox. Bizdən muşu yuqur sürətlik yolda fın çöşin, fın çöşu deydiğən muşu maşinin tipi, maşinin sürəti dəb, üstü de bağ. Birinci yolun törtüncü yolu çek küçük maşınlar kaç yolda mansı buldu maş, aile maşınları olup mı? Lekin siz sol traptik yolda manga vakti bayağı hep siz şu sol traptik yolunun süre çekli mesela bu için menşiniz gerek. Mesela birinci ikinci yolunun yukarı sürtü 120, tüven sürtü 100. Üçüncü yolunun yukarı sürtü 100, tüven 80, törtüncü yolunun 80, 60. Onun başkası bayağı dediğiniz maş, bağlım yolga kağa vakti, kileydiğe vakti 3 kilometreden başlayıp az digende 3 eskertiş taktis buldu. Mesela aldıdaki çıkış yığızı 3 kilometre kaldınız, 1 kilometre kaldınız, 5 kilometre kaldınız dediğin şu long minca şekillik şu eskertiş tahtları buldu. Bu tahtın köyge vakti biz 3 kilometreden başlayıp 10 trepke yolumuzun özgertisini başlasak buldu. 3 kilometre, 1 kilometre, 2 kilometre, 1 kilometre, 5 kilometreden başlayıp. Siz hazır gepin demek ki oğlanız hazır şu üzük sızık gelip ayak ötem mi diyeyim desiniz. Çok aldığınızınızı doğru geldi. Bayağı dedim ben şu tutaşsızlıkını biz bütün katnaşlarda sadır bul dediğin gibi. Birisi kanlıklap kılmış, yani biz katnaşlarda asan yüz birisi. Şoför dostlarımız, şu çıkış iğizliğe çıkıştın burun, şu eskertiş belgeleri Allah'a dikkat kıp koysak.
1: Buldu. Onun başka yana uçurlarını yanılıp karsak. Şen mi dağı diyen dostumuz. Bazı taksi şoförleri normal ya ki sel astarak manga maşinlerini asta mandığın diyen de kılıp şiddet bile yandap çıkıp olduğu kırıp bile ciddi tormozlaydı ki. Müşündak ahvalda arkadan soğup salsa mesuliyet kimli buldu? Hem müşündak ahval ne? Kayısı oranı paşkısak buldu.
0: Evet, yak sorap size. Müşündak ciddi yandap çıkıp olduğu kırıp tormoz desigen bundak ahvallar bolsa birisi Müşü 110 kumandalık merkezi telefon kılısız, 122 katnaşsak telefon kılısız. Yakı mayalım katnaşsak şimdiki, etirdinki, çoğun etirdinki, müşü bevas numarını bilsanlı, bevas telefon kısallan buldu. Lik müşü, müşündak deli ispatlar çokun, müşü Şinkra Ciluya arkayı hatırlengen buluş gerek. Ağzaki distanlı hem bunu ispatlamak naitta ters toktaydı. Eğer biz şu yer yol bölükü de Cenkong Boğa falası da biz tekşürüp İni kılsak buldu. Çok muşla ehvallarını bizge katnasaklı kısanla, dilu mellim kısanla ya ki şu Şinjan Jiaojing de bir ebba. Şu Şinjan Jiaojing'ın ki şu Suishou Pei degen bir neyin bastanla şu kanunluklap kılmışlarını şüpinlerini, resimlerini evet edilen bir nimis ve iktidar var. Şu yege evet besanla yol bileklerini, nimbe oğallıklarını evet sanla vakti genç adı şu bizdeki tarmak etret şu tevellikteki orlağa şu şüpinlerini, şu del ispatlarını evet bir biz anlıkindin şu kanunluklap kılmış kılgan şoförlerini çakırıp bir tırak kılımız. Eğer bayağı siz degen de yandap çıkıp ciddi tormoz desigen bolsa aldık maşina katnaş adısını şu cevapkarlıkını üstü kaldı.
1: Yine uçurlarını yığılıp karsak Muradil degen dostumuz tesiretlik taş yolunun ciddi yürüyüş yolu da katil maşin toxtasak bulmamdu ya ki ciddi işimiz çıkıp kalan azraq toxtap kesek mi bulamdu degen soranı sorabdı.
0: Hem de tesiretlik yolunun ciddi işlere takabül turuş yolu da bunu ne çıktım deyip öttük bu ciddi işlere takabül turuş yolu da ciddi efal yolukkanda işletildiği yolu. Mesela ot uçuruş maşinleri, kutkuzuş maşinleri, hem sakçı maşinleri, maşı nek meydanını, maşı bıtraklı iş.
1: Mutallip sakçı hazır azırak ilan anlaydı. Buldu, buldu. Vaktimiz kaptı, he? İlan deyken kaydık yiyiniz.
3: Dada, pesin soğukluk çeydin azırak çeydi.
4: Donat kudun emdi aldım, sel toğuzup şikine.
3: Dada, emdi sen bulamdı.
4: Vay tek soğuk.
3: Ey dadısı, onu çeynek koyup kayıntıp içsin mi? Yenili soğukluk çay o.
4: Tallop içtiğiniz yenili pesil soğukluk çayı.
3: Dada, pesil soğukluk çayını azırak içeycu.
4: Donat kudun emdi aldım, sel toğuzup şikine.
3: Dada, emdi sen bulamdı.
4: Vay tek soğuk.
3: Ey dadısı, onu çeynek koyup kayıntıp içsin mi? Yenili soğukluk çay o.
4: Tallop içtiğiniz yenili pesil soğukluk çayı.
5: Bir buyruk bilenle tiyatr körüşünü. Öyünüzün bekaterlik ahvalını her vakit körüp duruşunu oylamsız. Teyi akıl ekranı güzel oyla akıdaki bağırlık arzu oyunuzda kandır alaydı. Telegraf şirketinin ticaret sallarını verip, teyi akıl ekranı kesbini becerip, turumuz sütümüzde östürüm.
6: Bir buyruk bilenle tiyatr görüşünü. Öyünüzün bekaterlik ahvalını her vakit körüp duruşunu oylamsız. Tianyi aql ekrani güzel oila haqidagi barliq arzuyingizni qondira oladi. Telegraf shirkatining tijoriy sonlariga berib, Tianyi aql ekrani kasbini bejirib, turmush sifatingizni o'stiring.
1: Do'stlar, anglayotganingizlar Shinjon radio televiziya stansiyasi 107.4 qatnash san'at radiosining qatnash liniyasi programmasi. Programmamizning egiz boshqa sog'lomligiga ko'ngil bildirganlarning yaxshi tanlishi bo'lgan Urumchi shahri Shinhua janubi yo'lidagi shaxsat egiz boshqa ambulatoriyasi alay talab qilgan. Aloqa qilish telefon nomeri 0991322-9898. Shu munosabat bilan yuqori o'ringa rahmatimizni bildiramiz. Rahmat sizlarga. Mutallib saqchi, undan bo'lsa abayqi gapimizdan oxiri kelamdiq. Muradil degan do'stimiz tez sur'atlik tash yo'lining jiddiy yurish yo'lida qat'iy mashina to'xtasak bo'lmamdu yoki jiddiy ishimiz chiqib qolganda ozroq to'xtab kessakmi bo'lamdu degan savolni so'rabdi ekan.
0: Jiddiy ishlarni taqabul turish yo'li bayon deb o'tdim. Shu o't o'chirish mashinasi, qutqizish mashinasi, shu saqchi mashinalari jiddiy ishlarga taqabul turish yo'li uchun ishlatilgan yo'llar. Uning boshqa shu mashinada qochil yuz bergan chaqda yoki shu qatnash hodis yuz bergan vaqtda mashinani jiddiy ishlarga taqabul turish yo'li ekilib to'xtatsak bo'ldi. Undan boshqa shu salomatligimizda mashinani haydashga shu sharoit yer bermagan vaqtda masalan qon yurak siqilish, ig'ir qon bosim bo'lish degandek shu ko'z torilish, mashina haydashga amal bo'lmagan vaqtlarda mashinani shu jiddiy ishlarga taqabul turish yo'li ishlab to'xtatib shu qatnash shaxslariniki kelishini kutsak, yordam talab qilsak bo'ldi. Lekin boshqa ishlar bo'lib qolsa, masalan, yuqusak yo'lda to'xtatib, jiddiy ishlarga taqabul turish yo'li to'xtatib, uxlaydigan, masalan, yaqinda shu Urumchi Lubnor yuqusak yo'li ichildi. Ba'zi shopirlarimiz shu yo'l yiqitsiz, shu jiddiy ishlarga taqabul turish yo'li to'xtatilib, rasmga tortib, u yerda shipping tortib qildigan, davxon ochidigan, kichik cho'ng tarat qildigan deyli, mushundaq ishlarni sodir qilsak, 9 nomer xotirida 220 ming qo'yildi. Agar shu hech qanday ish yo'q, misha to'xtatib, qatnash sodis keyin kelgan mashinalar soqilgan bo'lsangiz, bir qism bu to'ngdingiz qarin, masalan, barobar maslahat yoki uning yuqori maslahatni ustingizga ilishingiz mumkin. Shunga shopir do'stlarimiz shu boya degandek, jiddiy ishlarga taqabul turish yo'lini jiddiy afalda ishlatishimiz kerak. Hech qanday ish yo'q, boya degandek, kichkina to'xtatib olsam, ozroq to'xtatib olsam deydi g'ashilib qolsa, shu qon javobgarlikni ustiga olasizlar.
1: Onun başqa musimlik dostumuz, çoğun tıplıq yük avtomobili bar idi. Məndə şəhər içigə əkirib, toxtutub, mal besib çıxıb getəydi gəydim. Qırqıl bulandı, yaxmı Urumchi şəhər içigə, digən sonu soraqdı.
0: Urumchi şəhər qırqılı buldu, ləkin vaxtı bağa, Urumchi şəhərgə qançı saat nəçidə qırdıqallıqı, keçdi qırdıqallıqı, taxtıl qarayısız, onun başqa ıltımas qılsız, muşlarını qıqan vaxtda qırqılı buldu. Qırqılı olmayı deydi qaş yox. Məsələn, nurgun taxtıladım izib qoyabdı.
1: Belgilə
0: Bəş 8-20 kırsınız buldu, ya ki kündüzlükke 10 dün 8-20 kırsınız olmaydı dediğin taqtaylar ba, əskərti taqtayları ba. Onun başı davxan açsanla, mən palaniyə, məsələn, Tiyanşançının palaniyə barmə edib yük maşını bassanla, kirəməyisiz digə əskərtinin birdə davxan. Şunun qatan sən, nəçədə kirdiqallıqınlarına işinə nəm qıldı. Onun başqa iltimas qılısla, APP-lar ba, şunun qarab nəm qılandı. Çünki əmə şəhər işəkəm də yük maşıla kündüzlük
1: kirgil qoymaydı.
0: Kirgil qoymaydı.
1: Şunun aş yoldaki bəlgi taxtılarqa, davamlıq bütün diqqət bilən qarayılı bəlgi taxtılarda aşı hazır mütəllib saxşı digəndək, inək vaxtı ba, mançıdın mançı keçə deydiqan, şu vaxtda kırınlar. Onundan burun, ya ki onundan kiyin kırıp qaldıqan işi olsa, bulmaydı. Yana uçurlarını yanılab qarsam, Shinfu degan dostumuz, yana şu motosiklet qayt abayda boğan bir sualdı, yana sorabdı, bekçik əvətibdi. Şu yuqur sürətlik taş yollağa qandaq motosikletlə çıxsı bulmaydı, adetki motosikletlə çıxsı mı bulamdı, ya ki da pəyliyan motosikletlə çıxandı, motosiklet yuqur sürətlik yolda mansa haq alamdı, degan sualını sorabdı.
0: Baya dedi, motosikletlə şu yuqur sürətlik yolga çıxışqı yol qoyulduğun, yuqur sürətlik yolga çıxsanla buldu. Belkim kəlgüstə bizniki məşə Urumchinin ətrafındakı yuxusak yolluğum bəlkəm motosiklə çıxmaslıq mümkün çünki motosikl nəhayət xətərlik bir qatnaş quralı hesablandı. Onun başqa baya dedim mən kazvan çoğaltırdı da maşının iqim miqdarı alaydı yuxarı bu yuxusak yoldun mu hazır halqıb getgen məsələn bizninki ətrə təvəllikimizdə qoş yılınışdə gündə məşə 120 min ətrafında maşını minibatıdı. 120 min maşını gən alaydı cıq maşına bu. Şunun yükmüş motosikletlərinin adıslarının bir qədər cıq. Bəlkəm kəlgüsdə maşına kırgız məsəki mümkün. işkir ülkelerin de bende. Mekke çıkış yol bulga yol bilekleri çıksanlar buldu. Lakin motosikletin bu ilke yukur tiplek, tüven tiplek.

0: Hem şu yolcular maşınları da pa. Demek ki oğlunuz mu küçük maşınlar kayıs yolda mansı buldu. Lekin yük maşınları çokum aşı koça da diye 10 traptik yolda mansı gerek. Eğer şu yük maşınları hem şu küçük maşınlar yol kırıp maşın yandısı buldu. Lekin çokum yan tız süretli maşın yanında boğandı diken yani özünün yoluna kayıtıp çıkış gerek. Uzun yolda ama şu sol traptik yolun ilgelep mansa bununla şıkkızko cermen koyuldu. Üç numara hatırlıldı. Bu en güdün çoğda şimdi de bir kanıklap kılmış var. Ama şu özünün yolda mağmağın da bir kanıklap kılmış var. Şu şoförlerimiz herkes hata düşünüp kalmayla sol traptik küçük maşın, on traptik yük maşın deydi gana.
1: Yana uçurlarını yanılıp qarsam alım turpan degen dostumuza agahlandırış taxtısını şehir işçide qanchalik dairede qoysaq muvaffaq yoki yuqur süratlik taş yolda qanchalik dairede qoysaq muvaffaq bo'ladi olmuşlar bir maslahat bergan bo'lsangiz.
0: Endi şehir yolda endi ölçem bo'yicha şu 50 metr o'rin qo'yish kerak. Yuqur süratlik yolda cho'qim 150 metrdan yuqori o'rin qo'yish kerak. 150 metrni biz qandoq metr yo'q endi u yerda 150 metrni qandoq bilamiz degan vaqtda birsa bizim yukarı sürek yolda ama şu 100 metrini köstüş belgesi var. Mesela kilometrini köstüş belgesi kilometrinin içinde mesela 1, 2, 3, 4 her bir 100 metrede birden 1, 2 dediğin aşınak böyle 2 narlıkta 100 metre, 2 ile 3 narlıkta 100 metre 100 metre bilip 2 ile 3 narlıktaki oranına koysak tahminen 150 metre bulur. İkincisi bizden yukarı sürek yolda ki yol ayrışsızlık davulufun davşen deyemiz bundan ilgi aksızlıktan ki uzunluk 6 metre 2 aksızlıktan ki oturistik yuksızlık yok yani oranı 9 metr. 6'ya 9'ını koysak 15. Bizmiş 15'ten 10 ne? 10 ne? Ben 1, 15, 2, 15, 3, 15 deyip 10 ne? Minavet kendikin tahtını koysak
1: 150 metr buldu.
0: Buna de yakışı bir amal.
1: Şunda amana. Bazı bir amalı
0: deyip bazı şoförlerimiz tahtını koydum deyip vay maşından 1 metr kendini taklam koyup koydu. Hiç kandak agahlandırış ehmiyeti yok. Bunda koygan bilen koymagan hiç kandak ehmiyeti yok. Vakti kendini katına şahadı sadır olsa çokkun mu şu bekitilgen 150 metre oranını koymuşsunuz mu? Yani katına şahadı cevapkarlıkını üstü kalırsınız. Şu şoför dostlarımız bayağı digendek çoğrak boyu ikizrak adamla 150 kadem yiyemezsin 150 metre buluşu mümkün. Bayağı digendek birisi 100 metrenin körüstüş belgesi yani birisi mu şu sızıklarını hesaplaş arkalık bir sızık yani bir sızık yok yani hesaplasa 10 grupını sanı versek 150 metre çıkıyor.
1: Yana ma ofçurlarını yanılsam Osman isimlik dostumuza sonra baksam Ürümçi şehir işçiye küçük tipteki Vişin maşina deydi ki Vişin maşina halga vakti kırgıl bulamdı bulmamdı deydi. Vişin maşina deyken kandak maşina öp getti yem deyi.
0: Bunun demek ki oğlu Vişin maşina deyken bazı maşı aylıkı Membavça deyemiz o küçük ilikli yük toşu aldığın maşinalar var. İlikli orunduklarını buzup açtan demek ki ilik demek siz maşinaların orunduklarını buzup maşı Hualindin
1: özü kalınca özgürtü var.
0: Yak sektör köktat soşuydugan. Bu maşinle asıl normal kriz buldu. Bu maşinle hiç kanak kriz bulmaydı dediğin gibi yok. Lekin hem de siz şu maşinamızı kanıklap özgürtkenlikiniz için bu maşinle bizim bek tıklıp turvalımız bek tek şüreğimiz umut. Çünkü bu maşinlerin ki ilk Xevim xatırı bek güçlük. Mesela işki tonuna deyse sen lık bir sülüp, tavuzlan bir sülüp. İşçiye başı Hualindin baskan. Yağaç taşlan bir sivilip adette çağ sitlip gidiyorduk çıkarak olsun, yukarak, ikrak olsun, maşın ölüp gidiyorduk. İşte şu an katına saksılarımız mı? Bek, ilgi güvence okuldu bu maşınlar. Şu an Cerman koygan ki oylap kaldı da bu şoförler. Cep bir keşte koymaydık yani, kündüz koydu. Yani keşte belki katına saksılarımız mı? Baş hizmetliyle bunu sizge karap bulamak olmuş mümkün. Siz normal maşınınızı özgürtmeyen, maşınınızda artık yük bir sivamıgan bulsanız, normal vakit, kanda vakit kırsınız. Eğer müşnak qanıqlab qılmışsa sadır qan bolsun qatna saqları təkcirib nimə qıldı cərmən qoydu.
1: Nəhayət düşünüşlük oldu deyicəm o dostlarım da xosa ma məsələni çın alıqı isanlarda çın tutub alınlar. Onda özgərtgən maşinlarını yana bunu kırsı buludu deyəndi deyib islav asanlar bolmaydı deyicəm o dostlar. Lekin deyən yeri var şunda qo lekin qanunğa xilab normadan aşırıb yük basıdığan monda işlər bilan yolğa kirib qalsanlar şəhərçi kirsanlar ocaqda yana saqçılar çın təkcirdi tutudu deyən gəp. Meyli Mınşan diyen dostumuz yaxşı mı? Maşinini korodun arkaya yandırıp korodun çıkış cereyanında hadis yüz verip adam yarılmış mal mülük ziyan uçuraş ehvali yüz verse mesuliyeti kandak sürüştü kılındı mesuliyeti şoförler maşinini korodun arkaya yandırıp çıkışka doğru kese nemle dikkat kılış gerek deydi.
0: Qarğancaqda qoruyunuz bek kiçik oxşaydı. Mında bir diotok qılıb çıxamapsız. Maşinni yandırğa vaqtımızda bizning məşfa tərtibimiz var. Eyni vaqt ürgengen maşinni keyni yandırış jarayanı aval машинанын кейнини бир айланып көрүп эле машинанын кейнини кичик бала барбы баазы мүшүк айвынатлар бар мүшүк айвынатлар бек кымбат бесип койсоңлар төлөп кетет кайсылар бар шуңа машинанын кейнин яндырышты бурун чукум шопур досторубуз булакмы короодо машинанын авал кейин бир айланып деп кичик бала ойноп атамды неме иши кылабы деп көрүп деп ондон кийинден машинанын кейнин яндырып чыксак бул яндырыш жарыянында кейин көрүш айнек аркылуу көйсөк я болбосо бир адам кумандандык кылып кейни яндырган убакта машинаны маң убу кыл деп мынтак силерге мушу жардамдашпаса тык жакшы эгер сиз ушу бесип койсоңуз адамды ярландырып койсоңуз мал мүлкүн закмак үстүртүп койсоңуз ушу төлөм жоопкерликтин үстүгө алысыз ушу
1: эмне yana bir do'stimiz yaxshi mutallif saqchi boyam degan xatarlik degan avtomobillarni to'liq ismini depagan bo'lsangiz ey ma sizcha do'stimiz ma uchurdiki ma xatlaringizcha o'rni shunda olmishib ketib qolibdi a shu rasmga tartib xat yozgan yani bizga avating jumi yana umar degan do'stimiznikini abaydab bo'ldik endi miyada bir turg'un ismli bir do'stimiz bor aka bu deylosa murakkabga mutallif saqchi yaxshimi qizil chiroqda tursam birisi kelib so'qib qo'ygan edi jotun dadiyning naq maydoniga kelib manga otib qo'ydi qarshi tarafning boshini yo'q ekan mening mashinamga chiqqan odamning qo'li sinib ketdi mening mashinam ig'ir darajada zaxmlandi hozirgacha o'ngishtib bamidi 3-4 qatar jotun dadiyga borgan bo'lsam murassaga kagili unmidi degan bir gaplar bor ekan
0: buni men tushundim bundaq bir mushu ishlarga bir deb biray mushu сіз тоқтап тұрыпсыз кейініңізді кеп соқыпты кейіндік машинада енді бүтін мәселетін берді шо қатынас сақшыларымыз әмді кейінде бая дедіңіз сұғырт жоқ ке яки мәжбүрлан қарсы тараптан сұғырт іс бар екен сіздің машинаңыз адам жараланыпты ұйғыр зақымданыпты бұндай қафаларда қандай бір тарап қыламыз деген уақытта әмі қатынас сақшыларымыз мәселені арып болды мәселе арып болғаннан кейін қатынас сақшыларымыздікі бұядікі қызметтер ақырылышы чүнки төлем ішлерге қарсы тарап келсе мұраса қылса ең алқылық кеп пұлы болса дейлі сізге төлеп берді пұл болмаса қатынас сақшыларымыз мұраса қылғанымыз емес пика бұны қандай құсылдан бір тарап қыламыз деген сияқты бірісі сіздікі де сұғыртыңызда мұшу алый сұғырта дейміз бәзілеріміз соды сұғырты дейміз мұш сұғыртын алған болсаңыз сіздің өзіңіздің сұғырты шіркітіге өзіңіздің сұғырты шіркітіге авал төлем беріш үшін ілтимас қылсаңыз болды өзіңіз сұғырты шіркіті сізге төлем беріп өзіңіздің сұғырты шіркіті қайсы тараптан төлетішіне ілтимас қылса болды бұл бір хыл ахвал бұл наайт жақсы амал сіз чүнки сұғырты алдыңыз сіздің сұғырты шіркітіңіз сізге төлем беріп қайсы тараптың төлетішіне өз қағаз жолларын өзі меңді догвенс қыламын сотқа барамын деп өзі маңызды яна бірсі сіз мұшу қатынас сақшы әтірдінікі итрап намысын іліп мұнасібет діл іспатын іліп сот мәккімізге әқтіп дәуасы қылы сақтылап дәуасы мұшы арқылық бұтыра қылымыз менің тәвісі әқылығыным мұшы бірінші амал
1: әмді яна ұфчырлаға қарсам ер шарий деген досымыз оқыр сүрәтлік елден чықыш иғызыда машин тоқтып yo'l tanlab yo'l o'zgartib demoqchi o'xshamandi kirib biz orqadan so'qib olsak kimning xatoligi bo'ladi jo'yve hisoblanamdi
0: boya dedik shu yo'lni yuqurshak yo'lning shu chiqish yig'izda hammasida shu ulash uda chiziq chizilgan bu chiziqdan qat'iy yondash qilmay ko'pchilik bildi yondab o'tab ketib qolgan chog'da shu qatnash hodisa sodir bo'lsa shu yo'lni o'zgartgan shopir butun masalani ustiga oldi
1: mana nayti tushunishli bo'ldi do'stlar uchurunglarni ko'ryapmiz uchurunglar bakchiq uchur keldi bugun mutallif saqchi bizni programmamiz qatnashganda
2: Навай ұстам, налырыңыз әжеп сыңып пішіпті.
3: Хемеріні бәркет ұнды жүгіріп яқтықты.
2: Бәркет ұлыр ма? Мәмі бай бәркет ұнын ішілті пішірған пішіріқлан аған тем, неніңізді малай?
3: Навай қана, пішіріқ дүкалырыңызда бәркет ұнын ішілтіп, тежі артыңызды текімі ронақтап қызым.

0: Beijing vakti saat 19.
1: Yolunu aldı bizi Emrah.
2: Bana başlandı.
3: Hem de anlaydığınızla Hatnaş Sanat Radyosu'nun yollarınızda biz Emrah programımız.
4: Bu programını baştan ahırı istimalçılarının sağlamlıkını oylaydıgan hem köpçülüknün uzun olmayan kolluk allıqı rahmet etirgan Akmervayit un zavutu alaydı talep kıldı. Aşkananlığa Akmervayit un ya gürüşlerini tüzüp koyup sizler bu.
5: Bu digen mihmalların aşkanısı bizden kalbimiz Akmervayit mesulatları bilen çemberçes bağlangan.
4: Tamaklarını hakikaten Akmervayit un ya gürüşlerini itibat kınanlarının deliliken de bu.
5: Şundak bir taks lağmen keltiray Akmervayit açıqları bilen mezgıp yapakam siz.
6: Bu programını Okyanus şirketi alaydı talep kılgan. Biz kuvvetlik hem sağlam yiyişkintilimiz. Kuvvetlik yiyiş sağlam yiyiştin direk vermeydi. Okyanus şirketi sizge samimi eskertidu ki yavatkan yemekligimizgi dikkat kılıp sağlam gıza alınış adetini yitildireyli.
7: Başlamdı o kadar.
5: Başlayalım.

0: Şuna kılı programımızı başlı olduk mı de?
1: Şuna. Bu dostlarımızın ki arkaysa yollardan kitap atkan, özür kitap atkan yol bileklerden yol uçuru bir yerişini, şuna kılan may gaz uçuru bir yerişini, ümit kılımız, bir kadar yol yürgen asasta.
0: Doğru, yine dostlarımızdan programımızda kızgın katnışıp, katnaş yakıdaki yeni uçurlardan haberdarı buluş bilen birge, biz bilen ortaklaştığın temla bosa, beşin süpümüz...
1: XG1074FM.
0: Doğru, XG1074FM'ye yollap koyunlar. Onun için bizden programımız ne? Şu Douyin süpüsü de hazır. Bir vas göz çıkıp atıdı. Hidayet kız bugün ne mi giydi, Yaşar bugün ne mi giydi deydiğen kızık uçular olsa bizdeki Douyin süpümüz Şinjan 1074'ni izdep bizni köz anlap buldu.
1: Şundaq dostlar, Douyin süpümüzge kırı programımız katnışıp atkan, körüp atkan barlıq dostlarımız silanım kızgın karşı almız. Bosumuşu işçiyi kırıp, diyenzen guancuğulanı kıga çünda mu? Toxtamaymış başlarımızın bir noku vessi anlat ekimi yakşı bolat de.
0: Aşta buldu. Yarının ışkı yapma, keçe bolsa oyna yok. Yarının ışkı yapma. Çögülap durup oynaydığa yek geldik.

0: Doyun kırsanla Hidayet kız adam sul oynatıdı.
1: Oynap oğlum.
0: Şınaqlı ve işin spomuz kegen uçurla qarap aqamdı qada.
1: Boldu boldu qaraylı. Köşü ve jağın digen dostumuz itbaq yoldan daven tavuzcan manga yönlüşte maşinla bek göp tosuluş ba deydu.
0: Yağıp durmuş deydu Qashqardın yolu haberi. Ballar sifanın aldı ravad mevlutka deydu. Mevlutkam yok bir gün.
1: Onun başka Van Yöçü digen dostumuz Qashqardı yol haberi itka meydan aldı qoşliniye boyunca qatnaş in tayin köp deydu. Boldu rahmet.
0: Bu xalçam deydu. Şaşımın qoş yönlüşte maşallah şunçilik köp tosuluş ba deydu.
1: Onun başka badam taksiye. Programa başlandı mana bizmi taq bulduq ayna deydi.
0: Qaplan.
2: Eser falan yaxşıma izayət
0: qoydu. Yaxşıma.
2: Yaxşıma. Aldırım da taşdı. Az kəndimə yoxeraq qalma payını qaldım.
0: Boldu.
2: Qarma quruq. Başlayaqkin.
0: Boldu. Hər şunun olan Gülgüncə Hidayət qız usul oynamı deyim, mən ködüm Yaşar deydi. Oynadı.
1: Oynadım, oynağanı görməbsiz mənə.
0: Yaman içdik oynayıb ütəb getdi ha
1: oynadı. Da lan, əhövdü gecələ ütəb getdi.
0: Yaman içdik ütəb getdi. Ey deydi hazır, davam beylu şiyinin aldı da qoş yılın işte avtomobil deyil, lıqqı deyken deydi ha.
1: Onun da başqa tursunca haqımız ha, mən bugün gəp qınmayı kögeç anlap birey deydi. Buldu buldu, açıda qısınız mı yaxşıydı?
0: Ya onda qıma gəp qoyun. Gəp qoysunuz buldu.
1: Otursun cakımız. Mevlüt kam da gorluklu yakıldı da.
0: Bugün mevlüt kam yok şunu yakmayayım dedi de. Bu mus yakılmı da pulti bu vakitçe. Mevlüt kam bulmağın şu yakmayayım deydi şu. Şunu ola Abdükerem kam deydi hazırmış. Karmayı şerh köçüleri, dostluk yolları, karmayı gerbi köçüleri. Nim boldi. Keşlik yollarınızda biz emrada biz koyup siz. O köçülağı nim boldi.
1: Ravam mı tosuluş pa mı diyen de geç kapdı. Abdükerem akımı sel cidiliş pa gançır acaba. Bunda uçur vermeydi. Yeni uçurlarını yanılıp karsak EK 618 gen dostumuz. Qashqar medeniyet yolu ravan hava. O çok deydimiş. Qashqar'da dostlarımızmış uçurdu. Önümlük paydalanıp kağıysıla.
0: Mahmut Can Kulcuk'u kim

0: kimler ketti deb.
1: Bunu qanday bilgandi u Ahmadjon?
0: Biz siz miyada daftarni qo'lingizga ibilib hozir kim bor kim yo'q yo'qlama qilyapsiz. Deb bilmaymiz u kim kimni ketganini o ketdi, b ketdi, c ketdi, d ketdi, ashlar ketdi.
1: Adını tatıp diye geç gitti ya.
0: He.
1: Onun başka ey degen dostumuz Davel Şimal Yoli Şuyu'nun aldığı koşu yönünüşte tosulup gitti. Abdumobilla bek köp deydu. Boldu rahmet.
0: Kepsiz bu dek. Yakşımı riyasetçiler bugün mağulukam. Olcuk gitti. Yakşımı olcuk gitti mi diye paliyet gitti.
1: Onun başka sevi sizden karşı almış. Cı uyuyen tarafta maşinler selcikrak. Min karşı almışlar. Bu deydu. Karşı almış elbette.
0: Karşı almış, karşı almış. Şirali şuna kılıp muşunu aldınız mı? Bopta muşunu ağınınız mı?
1: Şirali neyme ne yaptı?
0: Aşığı bizden bir alıp anlasın. Şuna bop kaptı, bop kaptı. Şununla kaplan öhö de. Neyim oldu ya? Neyim işler oldu ya?
1: Abay öhö de boğaç ötüketliydi dükkan
0: mısın? Aşta buldu işin.
1: Onun başka gulca taksi ablikimdinki avazlık fücür vaki anlamdı.
0: Anlayılı ya.
2: Kız yakşı mı?
1: Yakşı.
2: Geçer obdan bilen mi?
0: Yakşı.
2: Ben kalanla telefonda ağzından sürekliğine salamış koyay. Güzel kocam da sür verip koyay. Normal yolları maşin bekti, havaya bekti. Feyze koydu ya, salpon ya.
0: He, mağabey.
1: Eller var dikey ablikimden ha. Buldu ha.
0: Veli can, mevlut takam yokken memi gep kılmayı mı buldu ya?
1: Hey, bu neyimdi gene olayım diye, he?
0: Ben bile hidayet kıdızı dedim, sizden Azerbaycan'a gelirimiz bağma, bre.
1: Vay, gelkemişsiniz, gelkemişsiniz, gelkemişsiniz, bu da karınız olmasın.
0: Hapkoka gelirimiz bağma, sizin
1: kılınızı rejitken. Bizi hapkoy diyem diye, Veli Can.
0: He?
1: Bizi hapkoldi.
0: Nur.
3: Koyunca tutatırtasına, yasımsına, yukarı verir, Çinçallı koşuyorum işte, avankar. Çinçallı bir kalkan normal dağmıyoruz, ısırattım, maşı yok ya lan.
0: Buldu, rahmet.
1: Buldu dostlar. Keşlik katnaşından yukarı pellemez gibi yitip kep kaldı. Şuna dostlar, kaysi yolları kitabat silersler, kitabatka yollarını hazır katnaş ahvalı kandak. Bir xatar yol yürgen asasda bizge, özünle kitabatka yol bileklerden yol uçuri, maygaz uçuri. Besanla buludu, onun başka, şu katnaşka aitten soraydıgan sorularla bosa sorsanla buludu.
0: Şunun ulema Adılcan, siz kayeledin bu haberlerle erişkensiz, ADL degen dostumuz siz. Siz mi bizle hizmet taşma? Bulvapta. Şunla Abdurrahim Can'ın uçur bak ya Abdurrahim kaga kılana.
3: Buyur ziyatını tut, riyaset sofur da sayasın mısın ha? Yaşar Yalkun, hidayet kusen sizin.
0: Yakşıma.
1: Rahmet.
3: Kılın yolu. Aydırım yönü kızdım. Sen sence insan oluyor, hoş geldin yıllarım.
0: Buldu.
3: Oldu şimdi git git et de asas tört gitti. Sözler giren çekti. Kuşuzdan çekti. Muradım o yanımıza ilen çekti. En bir çekti. Söz geldi o zaman.
1: Neyim de kuluğunla uzun silah.
0: Biraz da koyup da o niye silah
1: ya? Kanda bildin lan. Neyim de yaman silah. Kanda ketkinli bildik etik. Bizim de iyi bayna zuhtuq kim kimlerden ketkinli. Silah neyim de yaman.
0: Tepikin lan neyim ilen ketti. Manım bir tepikin lan bu. Bırak lan şu. Tepişmak oynayla bugün.
1: Bu halçam diyen dostumuz ha. Şidacao taraf, garipten şarık karap manga yönlüşte abdumobilla şundak köp. Karşı taraf asasa ravanken deydu. Buldu rahmet.
0: Buldu.
1: Onun başka eko yayı ha. Salam riyasetçile. Qaydaraq, yakşıma men keldim deydu. Karşı almaz.
0: Şunu lan kolcu taksi ablikim ablikim ka.
3: Ben kimdi üstüm depreyle. Anlısın ayrı parçası var. Adılcan, Mevlid İbrahim.
0: Ben kirim bunu koyarım, yakımadım. Yakımadım da gitmedim.
1: Ben de gandık. Ben Nebi Can dostumuzda. Yakışımızla bizim uçur beğenmeyen bilen. Cibolanı ulap körü atımız deyime cepa çektanlar deydi. Köpten köp rahmet. Benim için de şimdi yaşara. Şu programımız her vakit anlaydıgan dostlarımız intayın köp. Kandaktısınız hem de bazı dostlarımız hakikaten yol uçuru, maygaz uçuru birdi. Herkıl paranlarını kıldı şuna koy. Yine bazı köpinci dostlarımız yol uçuru birenmeydi. Maygaz uçuru birenmeydi. Likin ızcıl radyo aldı da oturup programımızı naydı. Yakışı anlaydı, yaktırıp anlaydı. Kızgılık bilen katmışıdı. Benim için dostlarımız mı? Özününki kandak şekilde anlavatkalığını bildirip bana uçurlarını kaldırıp dostlarım köpten köp rahmet.
0: Doğru. Şuna olan bu halçemdeydi hazır. Şida çavşan, garipten şarkı karap manga yönüştü maşallah. Şunçilik köp. Karşı taraf asasen ravan deydi.
1: İyi bay depo kandım
0: şimdi. Bopta bu kıtım artık demezsek nim bopta o?
1: Bopta. Kayıt kayıt devleti daha işler çıkıyor da şimdi.
0: Bopta deydi.
1: Ben şimdi işler buldu deyişiyorum. Ben ötgen de şimdi düşünüyorum. Ben depo kandım deyip kettiniz şimdi iş buldu deyişiyorum.
0: Ben birini dedim sizden nurgun devettiniz
1: o. Ne de. Ağinem diyen dostumuz ha, ben Yaşarcan'dan pişer.

0: Uzmu yaki özünüzün nimşlağı kettik. Tuğulgan gününüzge mübarek.
1: Tuğulgan gününüzge mübarek.
0: Tuğulgan gününüzge mübarek.
1: Tuğulgan gününüzge mübarek.
0: Oy, oy, oy.
1: Mene.
0: Mene. Barlık bugün tuğulgan gün boğan dostlağa tağdım.
1: Şündeyim. Ben ma programlara çıkıp işler vatkanız radyo çıkanız nakşe et bakmak diyeceğim. Eko ya yüce et evettim
0: bana. Aldırap etmeyiz siz nakşansız. Aldırap etmeyiz aldırap siz ma bu. Avazınız çıkmaydı ama nakşe gege vakti da.
1: Nakşe gege de ben sel.
0: Eko ya yüce bana ma idayet kız etim. Et evettim bana.
1: Bana ama et kız evettiniz beni.
0: Doğru.
1: Yani uçurlağa karaylı mı?
0: İlyar taksi yaşar jot. Balı tijlik ma, tij tudulma. Sılım belen tudulum idayet kız, tijlik ma.
1: Yaxşı, yaxşı.
0: Yol fıçırı, şarkı kötürümü körü, körgezme merkezi tarap kumanga yönlüş, yöjengey düş, iğızda maşilla, bek köpçüma, deydi.
1: Ma Trendy yani gen dostumuz cuma, yaxşı mısla tünü gün Mevlutkam ile Zöhre adem deppeyen, deydi. Ağulcuk bardağalıqın depp opt kemes mi? Biz miye deyran kayıp jürüp tok.
0: Biz yine çıkmayın, köymeptik.
1: Bilmeptik, köymeptik değil mi?
0: Nur.
2: Gönçen bir koşuyon ise ravan kersin gün Mevlutkam'da Zöhre Adem dedi.
0: Şurada pırıptı o.
1: Onun başka Mehmet ile ilgilen dostumuz. Kağılıktın, kağılıktaki yolla asasen ravan azırak şamal ba deydu. Buldu, rahmet.
0: Adıl deydu, şu şeyçü künlün donlu şanşan çantong deydu.
1: Ma Jolin ko Nur'nın uçurunu okuduk mu?
0: He. Tepikine okuduk mu okudun?
1: Ay yok yok yok. Maşinin yaksını heydep derizden belge çıkıvilip mangınınla bilen azrak mı katnaş kaydısı, maşin heydeş kaydısı diye fukum yok gecimizle de deydi. Maşinınla küçük sürkülüp boğucu türdükensle telefonunu kulunluğa tutup aşı yolla kançılık tosulup gitti, hiyalanla kırmay. Deydi. Sel kakşap kaptı Jolin ko Nur. Kaçşamay.
0: Aşo meselen ki maşinanlağa aşta sürküşle bop kalsa yolda dostlar. Telefonanlarını çıkıp 12123'ünü bilsep aşının içinde aşo muşu sakçığa tor arkalıkla məlum qıldığan bir könüb qovaşını bilsep etsanlar rəsmini tatıb-tatıbla çətki çıxıbla şunun telefon qısanlarla bir dəm dələl qıb burdu. Uyuyadım telefonanlarını köttürüp ayaq mayaq minib bir dəm paranglaşıb o yolda. Sən qandaq minib səsiz, mən qandaq minib dimə deyib uyuyadı bir dəm deyişib yollan tosaşdan qatdi orun yox deyib oylayman mən.
1: Nəyət yaxşı oylayır ikən sizə.
0: Oştaq. Oştaq.
1: Onundan başqa səhər bulbul yadımız sizdən qarşı alımız. Yolu çöre, şen hocanı bu yolu qoşlayın yadı yollar avan deydu buldu.
0: Səhər bulbul binan keşk programı çıxındım da siz anlap baxmıqan mı?
1: Ancı mıncı çıxıdığı?
0: Bilmeydi ha. Dikkat kınmaydı ulağa. Hazır yaşıq çoğup kaldı ya kalası diş durmaydı bu ay.
1: Ma köşüye can diyen dostumuz Dıhoy Vendan'ın aldığı da maşinla intayın köp tosulu şiir deydi.
0: Şunun ile ma o doyingi karısak maşincan mezun Eyko yayının tuğulgan günü ki katık mübarek olsun da biz de. Onun ki Zühre Hanım, Rustem, sizlerin ki Jürek, Etirgül, Xo belgelerinle rahmet.
1: Onun başka ma kuyla bağlan diyen dostumuzdan şimdi 5. yılın gazşingiyen boşan doluk kömüşüren o da olsaydı konç bul. Bunu ben bana katnaş ma minan optimobilim diyen programı da sormam sizler deyim.
0: Ya aş minan optimobilim başlanganı kuslap kalan bu adam.
1: Haa şu kuslap kalsak mı şimdi iş çıkıdı.
0: Kuslap hazır kopup da şuna ulan yine optimobil toktumuğa okşaydı program toktumuğa okşaydı deyip.
1: Et soran hem diye ete.
0: Et sorsunuz. Ete. Evet sorsanız bu dek.
1: Evet dedi ki benim otomobilim diyen programda sorsanız cevap verdi.
0: Saat 12'den 13 gece.
1: Mehmet Dursuncan diyen dostumuz. Mehmet itizdi işli geç onlaydı ben deydim. Manda dostlarımız bakar. Yaşarsız bilmeysiz akcana itizdi işli geç onlaydıgan. Vatucayı deyip durup onlaydıgan. Öyle için hışlanı baskaç onlaydıgan. Yeni şundaklamış şu meyveçi ve satkaç onlaydıgan. Nurgun işlerini kıp durup mu radyo anlaş pırsını koldum beğenmeydiğin dostlarımız.
0: Menin imiş ki bilmeydi dep biz kılsız bu işler.
1: Bilen tozu ya.
0: Bilmeysiz dep ketkinli.
1: Çünkü ben bek sorap durmalım ben çok anda şekilde anlamadı sile dep.
0: Siz ben kızıkamsınız.
1: Yaxşı, bu bilmem ortaklaşış, fikirlisin.

0: Ayt yaxshi deb qaraymanchu.
1: To'g'ri.
0: Buxalcham degan do'stimiz yo'q ovnanlu, qo'sh yo'lnishda shundoq avtomobillar ko'p, to'silish ig'ir deydi. Bo'ldi, rahmat.
1: Oblimit deydi, hozir Konan Gauja, mushu Shijie Gongyuandan ning chiqish ig'izda liqqida avtomobil bor ekan deydi. Abdulla Xotan.
2: Bir yil ketdi, to'p yo'lchi Beijingga. Xuja kideyni hozir mashinaga kirib.
1: Bo'ldi. Undan boshqa Adel.
3: Biriz yetti dört kriyatı tutundurum ama kaskarın avara indirsen Mehmet Yurunlar Hazret ben neyi itiriptim Yamgı yakında buğran mı bunda?
1: Buğran çıkıdı o yakmaydı cuma
0: Toktanlar mani
1: Kaşkaya'da Kaşkaya'da
0: Kaşkaya'da hava bulutluk bulup kin azrak yamgır yağdı ki Temperatura 22'den 32 celsiye gradus kıçkaya mı?
1: Bilip aldın lan o Buğran yakmaydı cuma
0: Buğran yakamdı dedim ha
1: Ne Şunun olan bay yigit kalay mı kan maşin toxtatqanlar ne mi desek bula hey hey yüz qilin cuma bulanın deydi
0: ama biz ham demeydigan gepimiz qanma de deb mu endi bek chiq deb ketdi oqan qana qilmiz endi piyoz chanagach anglaydiganlar bar mu deydi tursun javstam özün işte piyoz chanagach anglaytgansiz deb patpat de
1: qattiq şu öydikilerge tamaq etib berishdi ya
0: közlerden yaşlanı lüm lüm çıkırıp durup bir taraftan ha bir taraftan radio anlaytgan atursun jaqımız ha bilib aldıq sizning piyoz chanaydigingiz ne juma
1: qarganda şu qiymiliq tamaq tayyorlik qilib turdi
0: bayşirlarni tugit
1: ha samsalarni yiqib degende
0: juma ha mana
1: shuni olan qoplan
4: yashar qolmay da qolmas olmoq qolar ama aydırım yoldan bizden chiqishdan aydırım qarab manga yemishdi Maşallah hediyeniz her ketkene sürat 20.
1: Sürat 20 deydi ha?
0: Doldu rahmet. İliyar taksiye biz devamlıqan maşinde anlayırkenmiz. Bazı güldür demağa vaqtlada putumuzdan almap koyup anlap gittimiz deydi. Rahmet benim için de anlaydığan dostlarımız en tayin köp.
1: Şunun olan Eko yayı avazlıq yakıp da anlap bakam da.
0: Buldu anlayın.
3: Malum Erman Tükkan'la yeni Remillo Sinfulu Karamanlı'a yönüştü maşallah tazı kırakta. Rahmet, rahmet, Kionlu'la sigil oldu, rahmet.
1: Yani çoğa?
3: Hangi yanışında o kırtak mı? Mingolu, birinci başlangıçını aldım o sel tutakta. O hidayet kız avazınız veşi o, rahmet, rahmet.
1: Avazınız veşi o. Avaz degen yaman saz hidayet kız adam degen nakşi eğitidigan bolsa ben de koyayım.
0: Nokşu itamayma, pon atmay tıroncu mu öyle?
1: Şikanda hemimiz lık kıdı bak nakşı isa.
0: Yağı kadar otamaylı.
1: Şikanda hemimiz bağ vaktin nakşı isa hemimiz git kalmış. Yaman yiğit idi deyim.
0: Ama onlar düşünüz meyli hem de. Bek uçurum etmem. Yine uçurla karsak bu bir diyen dostumuza şuna kıpırıyas etkiler. Benim uçurumun kesten köyme sil oldu. Onlar mı ne üç gün buldu? Hep cuma. Yine meyli hem de duka aç kaç. Etkenin keşkisi doluk anlaydım bulmuşsa deydi. Hapımmağın. Terekmen.
1: Sizin uçurunuzu biz kesten kör babayının uçurunu beğenmeyelim çoğu bu. Bunun için dedi o
0: Ma uçurlar cık kilodu bazı aşında töyen çöp kitip kalıdu. Yani kayıtlı bəsanlar benim aşında olduğumuzu çıkı demez mi? Şuna kayıtlı çeçilmanlar cıma. Çeçiliş yakşı işemez.
1: Doğru.
0: Ziyallıq bedengi cıma. Salametlik ziyallıq ma çeçilmayla. Yani Oda Mınşan diyen dostumuzda baynayasında yol uçuru yakırıqtın ak bulungu, manga yollar avan, o yolda yok ozraq mı davan, deydi. Uy, baptı.
1: Baptı, deyip. Şunun ola Adel, Adel kakaklı ha?
3: Biriz yetti tör kriyatı tutundurum ama kaskarın avara indirsen Mehmet Yurunlar. Azraq ben neyi getirirsem? Yamgı yakında buğran mı bunda?
0: Vay da poğa uçurgu bu.
1: Qaytılınıp kaptı. Şunun olamış o Hınşın Ciyedin Hıteng Çüşte Bek Toslup Gitti deydi o.
0: Tor taksi Ruzcan Rimmilu'da Maşilla Köp deydi o. Buldu rahmet. Onun başka Mingyun diyen dostumuzda Daşı izledeki Beşaza keserlikle doktor hans izdavat kaydım. Bugün bir gün izdep tapamadım. Ne yutkülüp ketken du deydi. Bildiğin dostlarımız bağ mıdı o?
1: Bildiğin dostlar bir uçur beri yutun la.
0: Miş Eko yayı bilemdeki deyme.
1: Abla hat.
5: Siyasetçiler yaşınçlar.
1: Yaşma.
5: Doğanda. Yollarınızı bizim Rab başkan diyeyim onu. Kutumuz aşkandım. Kutumuz işletikimizde angaat.
1: O kosa kosa tamak yiyorsunuz bu la? Tamak yiyen. Gülü deydi o hazırmış şu şoşiminin yollarda maşallah köp gen deydi o.
0: Korlu hoca zannan aldı da maşallah köp tosulup getdi deydi o. Alımca Yunus diyen dostumuz. Ama şu korludaki dostlarımız bu uçurda önemli paylanıp kanka isle. Onun başka Ahmet Can diyen dostumuz Yaşar Can koymi ve kas kanda olup getdi şunda kılıp koymi yedigen buldunuz mu ya kanda ak deydi.
1: Ma koymi ve kasını emdi desek ma o törtüncü kısım buldu buldu ya.
0: Ahmet Can buldu ya.
1: Aşo 4-5 gün burun tüşlük yollarınız biz Emre programısı da bir anlığıçımızmış peçin pireniknin gepini kılıp
0: koymayı sası yemeyim ben hep sizde
1: koymayı silip peçin pirenik pişirdiğini bilmeyim ben kemen.
0: Siz hile cıkışlarını bilmeysiz Yaşar.
1: Şunun ulan kunduza yeden man kopa. Sizin apınız hiç kandak bürümdak çonkumap doğa sundal çonkumap siz dep şu aştak dedi.
0: Төп төзле чоңып калган бала деп.
1: Бу беренче кысмы да, икенче кысмы да, бу не апам аңлап, өйдөгүлөр аңлап. Мен сени коймый беген печени пиреник тамаклар менен бакмаганмы? Аштакмы демсе деп мен өйдөн чыгарып атты. 3-чү кысмыга келген вактыда, шуну улам ошо сорап, изденип, ахыры билсем, эсе улан жептикенме? Мен пакат умун ичиге коймой саладыган самайлыгын билмейм экен.
0: Эмнеге билмепти мен деймин сиз?
1: Шунун менен бул 3 кысым нимше түгүдү. Эмди десек ма гапны? 4-чү кысым болуп кетсе эмди? Эмди
0: бек узурап кетеди.
1: Кирмейм эмди үйгө мен. Кирмейм.
0: А бир кетим өйдөн айдап чыгарып айтып дамасызбы? Яна бул гапны тассаңлар достор, ма өйгө чортлу кырмасы болду. Шуң онда кымайлы э.
1: Әнвер дейді бірінші қытым мүшу вақытта аялар ясачының ауазын аңлышым сіздің қызғын қаршы алымез дейді.
0: Ой, рахмет, рахмет, рахмет. Хұрсан деген достымыз жуджан йолларды автомобилла көп, тосылыш йоқ дейді. Гули деген достымыз шаучымыр йолларды машинла көпкен дейді. Болды, рахмет.
1: Бәш аза кеселікті доктор ханси Джинкай ванданың қышыда Годжи Юэн деп атылы да азыр дейді.
0: Онан башқа Гэнго Балан деген достымыз қане ұшырды кемепті. Минхуа көтсі жиди газханның алды қош еліні жыраван ке. Газхана нормал газ беріп атыды. Өтірет автомобиль йоқ дейді. Болды, рахмет.
1: Яшаржан, сіз саңызыны чоку білен салдығыны білемсіз деп. Қош құлан салам дем, саңызын чоку білен салмай. Uzun yıllık çok suağı olsan saldıgan. Bilme onu, öncelikini bilme. İşini bilmeyi de kaldığınla mı beni?
0: Ali diyen dostumuz, benim uçurum neymiş çıkı. Ey, ondak deyim, onlar çıkıdı uçuranla, bana hazır bizden aldığımızda çıktı. Karanga, beş edik uçuranız çıkmaptı. Keyin ki uçuranız çıkıptı, bana aldığımızda. Devamlı yol uçuruyor, maygaz uçuruyor, bəsanız buldu.
1: Bir neçə günün yaxında Oturxanda bulub qılıb fıçır verəmək qaldım. Bu gündən başlayıb yenə fıçır verişini davamlaşdırmən deydi Abdo.
0: Ma Əli deyilən dostumuz üstdə fıçırdə bayam da bəyşən yolda getib arsam yolun yaxısında bir maşın toxtab qapdı. Aldı kapatını içib qoyub yolun yaxısında çıxıb toxtab nəmiş boldu desəm.
1: Toxtan ilan vaxt olub qaldı. Birdən, hə?
0: Maqul.
6: Dada, pesin soğukluk çeydin azırak içeycu.
7: Donatkudun emdi aldım, sel toğuzup şikine.
6: Dada, emdi sen bulamdı.
7: Vay tek soğuk.
6: Ey dadı se, onu çeynek koyup kayıntıp içsin mi? Yenili soğukluk çay o.
7: Tallop içtiğiniz yenila pesil soğukluk çeyi. Navay ustam, nallarınız ecep sınıyıp pişip de.
8: Kemerini berket unu yugurup yaktık da.
7: Berket olur mu?
8: Ha?
7: Memu bay berket unu işiltip pişirgan pişiriklan ağantem, nenin ızdım malay?
8: Navay kana, pişirik dükkanlarınızda berket unun işiltip ticaretiniz ne? Tekimi ronak tap kızım.
9: Köşme haberleşinin kan belvağlıq toru yaxşı. Öyünüzge 1000 megabaytlıq kan belvağlıq toru ulap berdi. Öyünüzden her kandak yerde signal toluq. Köp üskünni tan ulusunuz mu tor signali üzülüp kalmaydı. Simni körünmeydiğen kılıp tartıp berdi. Orın itiş, remot kıldırışlığın gəm kılmaysız. Yaxşı tor, yaxşı süpət, çoğun tor, çoğun itibar. Təfsilatını 10086'a telefon kılıp sürüştürün.
7: Tor sörütünüzden tekimi tez buluşun sınav bakınız var mı? Ondan da 5G eyni işletip ekin. Çürü sörütü tez. Bivas körsüçte oyun oynayışta kıtıvanmaydı. VR tekimi enik görülüdü.
10: Şincan Telegrafı'nın köp kıl yürüyüşlük mülazımıydı ve derecesi aşırılgan has boğduşunu aşıksanız 4 gün hukuk mənfəttən bəhrin əleysiz. Bu mülazımetini Şincan Telegraf şirketinin APP'sinden ya ki 10 mağı telefon kılıp becirsiniz buludu.

0: Şundaq, anglıgıçılığa gül tutumuz dep keldik, he?
1: Şundaq.
0: Dostlar, anglavatqınlar keşlik yoldurunuzda bizden bir programısı. Programımızın Ahmarvayt 10 zavutını kollab kilovatkan istimalçılarına minnettarlıq bildiriş ve istimalçılarının sağlamlıq için dağımlıqtırış vatkan Ahmarvayt 10 zavutı alay tələb kılgan.
1: Şundaq, onunun başqa sağlam qızalınışını tavsiye kılvatkan Okyanus şirketi alay tələb kılgan. Şu münasetlə yuqur qorulağa rəhmətimizi bildirimiz. Rəhmət siləgə.
0: Rəhmət. Davamlıq dostadın kegen uçurlarına anlayılı. Eyko yayı.
2: Mağlı Tuamçamur, Avan Kiyan hazır.
0: Buldu.
1: Onun başqa Abayqı Ali deyən dostumuzun ki, şuna bir yaxşılanıq berbdu. Ilqi, bayan Dabayşan yolu kitip asam, yolunun yaxısı bir maşin toxtap qapdu. Oldu kapatını içip koyup, yolunun yaxısıqı çıxıp toxtap neymiş bol deyə desem, dempağına toqqam mapdu. Bosa otaldırıp əgən bolsanız deyən idi, ayınlayıp gelip maşinin otaldırıp berip mağdım. Aldın qitim, meni girim şunda başqala otaldırıp əgən idi deydu. Nayt yaxşı bir işlanıq siz.
0: Toğra. Şunola Alimjan deydu hazır. Mölütkan bugün molli girin ketke yaxşımam deydi. Nəqşüye de hazır.
1: Onun başqa Gengo Balan deyən dostumuz Bəşaza kesəliklə Doktor Hansi Cinkay Vəndanın qışıda Goji Yüyen deyib özgərtdi deydu.
0: Şirəliyim dedi, Bostan mı dedi, Ablimit mi dedi mənə.
1: Nurgun dostlarımız müş doğrusu uçur beribdi. Uçur onların tapşırıp aldıq. Rəhmət.
0: Rəhmət. Ablikim Vəycan.
2: Onlara hidayatla getirdi. Ben dudanlanmayam.
0: Oradan belən. Abdülkim, sılının ısmını kanda bula veycan ulap kaldı, veycan çıksıldı.
1: Adılcan özgertip koydu. Abdülkim ki onu bütün tuğu, hem de Abdülkim veycan bup özgür kaldı. Yani onun başkanı Abdu diye akımız, yakışı mıraya seçiler. Bir neç gün onu yakı, doktor kanda bup kalıp uçur bir emeği kaldım. Bugünden başlayıp yani uçur bir işin başlığa vatı ben deyip, hey demesim neç gün boğandı, yok at getken bu Abdu diye akımız şu, şu emme programmalığa ızıçıl uçur bir tuğu.
0: Doğru.
1: Cep bir neç gün buldu, yok at getti de, boylap tuğu. Antım ağırıp qapsız da, bopdu, yaxşı bop saqıyıp çıqqan bolsanız, davamlıq salamat bulun.
0: Şunun olan riyasetçi akadilə yaxşı mı dep mavu Master Merdan hazır siz aşu Wuhan'da mı? Ya ki ne de? Aşu doktorluq oquvatı da hazır. Doktorluqda doktorluq oquvatıdır da.
1: Yine tor taksi Rozcan'a Cula'nın aldığı ravan deydi. Buldu rəhmət. Onun başqan Osmancan deyən dostumuz. Çapçal nayesinde meyve çivi setip anlavatımız. Avazanla o çıxı çıxı deydi. Buldu rəhmət.
0: Şunlar Toxtaxunuz dostumuz Toxtaxun kəm deydi hazır. Hidayet kız qaysı naqşını etib berdi deydi. Hidayet kız adam naqşı etidu. Digendek.
1: Onda qımıdıq qo biz. Onda etib berme digende qımıqan qo mən.
0: Onda bir gə qımıdıq. Sizler nədən deyip aldın la bu gəpləni?
1: Mən aşı tuğulğan gün naqşılını et alayım. Tuğulğan gün oğaz gə mübarek deyip.
0: Şunu et alaydı o. Naqşı anlısı buldu naqşı et almaydı.
1: Boşta naqşı digen gəpli qımağlanıcı mı? Mən naqşıdan jıraq digen gəp.
0: Doğru. Mehmet Ali.
2: Rengişim daha girdi, kalıqlara doktorhan sayıp geldi. Beşikler doktorhanısı.
0: Buldu.
1: Onun başka seher bulbulu ya, yol uçuru. İşkin doktorhanın kendi koşuluyla duruyor. İşkin doktorhanın aldığı koşuluyla duruyor. Deydi. Buldu, rahmet.
0: Abdurim.

0: Yaxshiman yasharjon.
1: Yaxshimi?
0: Hayotda.
1: Yaxshimi Abdurimka?
0: Mana degani qaytib o'nglanglar,
1: sir
0: beraman bular.
1: Davomliq yoqtirib anglang. Shuning bilan qo'yla balang.
0: Yaxshilar, yaxshimisizlar?
1: Yaxshimi?
0: Xushimizdan intayin bo'lana.
2: Bo'ldi, rahmat.
0: Qaytishlar. Taksimashinada qilib kramashinada qolishdanmi? Allohona mushohimga xayrli bo'lsin. Havo bekis ketdi.
1: To'g'ri.
0: Salomatlikni olib qaytishlar.
1: Bo'ldi, rahmat.
2: Uning nomasiga Yasinjon degan do'stimiz ham mana programmalarni itizli kevaz o'tiqach anglayotiman deydi. Bo'ldi, rahmat.
1: Yusufjon.
3: Tam hidoyatim. Yaxshimisizlar?
2: Yaxshi.
1: Yaxshimi?
3: Qashqadaryo endiqiqat.
1: Ha?
3: Ammo yashirin kesin endiqiqat avazdan uni tinchlik gapiraman anglab. Qilayotmasdim. Rahmat.
1: Voy, sizga ham rahmat. Davomliq yoqtirib anglang uni. Ammo hidoyat qizadan bilib oldingizlarning nima qilayotganingizni. Ko'ngil joyiga tushdi ham.
2: Ha. Onun boshqa Alimja Yunus degan do'stimiz, Abdulkim qandoq bo'lib, vijong bo'ladi. Bu odam chaqchaqchi. Bu odam chaqchaqchi Ro'zaxon Tudoxonakimizning mashinasini soqib qo'yib, jing mana ismi jismiga loyiq Abdulkim vijong ekan deydi.
1: Oshda ishlab ketma.
2: Voy, tong endi o'qmadim, nim bo'lib vijong bo'lganini bilmadim, lekin Adiljonning vijong deb o'zgartirib qo'yganini bilaman.
1: Shundan ham Mardan yomon chiroyli glas timirni avatib siz Dalyaning glaska, Dalyan chiqqan, ha? Ajab chiroyli, ajab yigimni keltirdingiz. Shuning bilan Nur deydi, hozir Tianshan rayonlik jumfuning oldidagi yo'llarni qo'shish uchun ishdi mashinalar ko'p to'silish bor deydi.
2: Mantimin taksining uchirini o'qidikmi? Qag'liqda yo'l xavri deganini.
1: Ha,
2: Qag'liqda yo'l xavri 5-chi boshlanishdan oldin avtomobillar ko'p, bek to'silib ketdi deydi. Bo'ldi. Biz Qag'liqdagi do'stlarimiz bu uchirda unumli foydalanib qilinglar. Uningdan boshqa Guli degan do'stimizning uchirini o'qidikmi? Hidoyat qiz tuz yo'lni ketib berib, yo'lni o'tirib turib, kira to'ssa, kirani ilib to'xtasa, andin biz kendin berib soqib olsak, bu xatolik kimda bo'ldi? To'yoqsiz to'xta.
1: Sizda bo'ldi. Ma'u belgilangan orliqda avtomobil orliqni saqlamay manganligingiz uchun shu haqni soqib qo'ydingiz. Agarda belgilangan orliqni saqlab mangan bo'lsangiz, haq to'yoqsiz to'xtasmi, turmus tutalaytingiz. Shuningga sizning xato bo'ldi. Lekin qarshi tarafningmi chiroqni urmay turib to'yiqsiz to'xtaganimi bo'lmabdi bu. Lekin siz muchoqim bexatar avtomobil orliqni saqlab yangishingiz kerak guli.
2: Abdu degan akimiz yo'l uchiri Lantian Yichi Artina oldida avtomobillar bir oz ko'prak deydi. Bo'ldi, rahmat.
1: Adil deydi, hozir Shihong yo'li Xualing Shichang Xualing ko'tirmi ko'rik to'silib ketdi deydi.
2: Nur degan do'stimiz yo'l xabar beray. Tianshan rayonlik Zhengfuning oldidagi yo'llarni qo'shish yo'nalishida mashina ko'p to'silish pa deydi.
1: Boshlabdi-da, qaytlab o'qishingiz.
2: Undasi bo'ldi, ya.
1: G'ulji taksi, Abdulkim.
3: Ana berasi ham shu yo'llardan deb shu baykim jantangi mangayimiz yomon edi to'xtab ketdi. Hidoyat qil, mening yetakchi ozg'in yetdi. Hidoyat
1: Bu halde ya, vay. Yani başladı ya, Abdulkim kama. Nakşi itamgalik, itamana Abdulkim ka. Nakşi itime demeyi.
2: İtmayli ya.
1: Şunu bilen, kandak ekvalanla yakşıma memmebekte yaktırıp anlayı men uçur birem giden bilen deydi. Langfeyde tiyenfu.
2: Çün tiyen diyen dostumuz doyunu görüp, diyenze yüreklerini belgeç görüp atmenslani deydi. Buldu.
1: Şunu bilen, yine doğumlu uçur karsak Nurali'ye.
3: Salam, bir maya kişiler, Kaşkari'nin yolu süre. Keçiyen babanı aldı, bir yolla koşuyor, bir sıralım.
2: Buldu, rahmet. Müş Kaşkari'ki dostlarımız, müş uçurdu, önümlük paydalanıp kağıyızla. Onun da başka?
1: Ama doyingi karısak, Alıncan diken dostumuz, Veyşin yolu bek tosulup gitti, deydi. Onun gibi, Vuarling diken dostumuz, rahmetsizge, aşu, biz gidiken jüre.
2: Doktumay jüreklerini, güllerini.
1: Ettirgün, bu belgisi, oldu, şıkılıp aşu. Yaman qo'llab o'tdi bizni, ha?
2: Ashu xo belgisini, yuraklarni besib qo'ysanglar, texim yaxshi edi-mi, do'stlar?
1: To'g'ri.
2: To'xtamay besib qo'yinglar, yo'q. Qaysi do'stlarimiz 100 qitim, 1000 qitimdan denzalan qila olaydi ekan bir ko'rib qaylik, ha? Mamajon to'rt taksi, mana besh qavatli ko'rikning usti qo'shliniyada mashinalar bekchiq asta meyvatimiz deydi.
1: Shuning bilan bizmi mushtaq ishlarni qig'ash anglatimiz deydi doimjon. Bu nima ish bu?
2: Doimjon İtizdan işlerini kıladığı değil mi?
1: İtizdan işini
2: bağvaralarının
1: kıladığı. Yok, ne mi ne ma bura gizitke uğrap koydunuz mu? Bunu mi ne? Tarihlerde.
2: Ey ma gül. Gizil de poptunuz bu. Bu ya.
1: Gül de vatkın ne? Ne her gül bu?
2: Yok. Çok o meyveni bir nesil uğrap koydu. Olma. Olma ne? bir nesek urganda, kağızdek bir nesek urap koyganda, ma kün nurunun ki zıvayışının ki yüzüge dağı çürüşünün alıq sepkülledek bir neseklerin çüşüp kılışan olduğunu ili ötüptü.
1: Olmağım sepkün çüşende?
2: Ha, çüşüdü o. Aşında digen ötkende, aşında digen. Şuna bilginim ne dedim bu misal cibin
1: oturma. Olmağı mı hazır açta,
2: açta
1: maylanı sürükep hazır açta terisini asıraydı hap kettim anlılar mı?
2: Daim cun, gep kısla. Açta mı mes mu?
1: Bu silahını bir yüz onlarımda asırıp sepkün dağlar düşünsün de asırgın köyden miyem olanı çaplap bu olmalarının mı hem de yüzük bir neslerini çaplap sepkün düşünsün de yine birinci kettim alışım ben.
2: Yüzü de çoğu küçük küçük çekit bağı çekitle peyda bop kalmışsın olmanın ki yüzü de deyip aşu kün nurdun bir vas toz şüçün aşında uğrap koydu ki. Toğra, toğra, toğra o dostlar. Toğra degenle bir ayet deyip tanılatıyor, toğra deyip.
1: Mağı, nemfın degen dostumuz deydu, hazır olmağı koltuk yüzdü deydu. Şu, aşta kırası mı?
2: Kağız koltuğum o yan deyip.
1: Kırası mı şu? Ya kalayım kan gel kutam diye ayet ayet kızı deyip. Min alda vatam diye, saz kutam diye.
2: Ötken de bir programı için aşkep olun deyip. Aşında degen demiş dostlar. Mağ aşına çüşen deyip. Mən aş çüşen, ay mana, olmini kağız kuravatımız deydu.
1: Nemişki oğraydı degenin mi?
2: Nemişki oğraydı degenin minan toğru mu toğru emes mi? Daimcan de pekay.
1: Nur deydu hazır altın kümüş yollarından halık yolu karapmangan yönlüştü maşallah bek köp deydu.
2: Oblikim Veycan'ın avazlık fıçur kepti mi nime?
1: Allah pekay ile.
2: Oblikim Veycan kani. Mane.
0: Kaçarca kanda Veycan olup de altın kışı beş
2: yol. Veycan'ın şikende.
1: Şu kana Veycan yaptın oğlan.
2: Toktan'ı koydum kuyanlığa deydu. Toktan he?
0: Kaçarca kanda vicdan olup de altın kışı beş yıl. Kırgınla sık konuşayım ki çeşmen yukam ben. Şuna ulan adıcan sınırıya tıklıydı ya. Anlık güne uzak önce sahtakımız var. Meclisinde sahtak et kalsıkınız. Şu işin açıyor. Anlık mertin var ya yana aldık et olsa tıklıydı mı? Anlık böyle yuman çık meşine ama.
1: Vicdan aşında mu emde? Maşin heydemsiz ablikim. He?
2: 12 мың койлук жариман төлдүм дем да.
1: 12 120 койлук дегенде.
2: 12 мың деп алдым го мен.
1: Ай сиз неме кыл немеш кылдыңыз сиз? Канда бунда хак калды бу ишлар? Сиз аб бүтүн үйдүкләрнең вижансын таң төлөп атмагансыз, бүтүн дадыңыз, апыңыз, аялыңыз,
2: рәсми.
1: Энеләреңиз, фукларыңыз, сиңлырыңыз, зәдләреңиз дигәндә кашу бүтүн чоң апларыңыз, кичкә апларыңыз
2: дигәндә, һәммәйләнекен кошап да төлгән җирәй. Чөнтен дигән дустыбыз, мана алма халты кайдырды, идаят кызның дигәне туры диде, мана.
1: Сиз бу аңлаваган гәпкән го бер. Yüzde, yüzde
0: навазнан. Я сезләр ел хәбәре мәгълүма дуңлай файма гукыен алды төрсән. Bakıl bu taraf karapmanga yönlüş. Kaç otluk geçeceğim o taraf takasla.
1: Siz kimden anladınız bu kep ne?
2: Mema?
1: He.
2: Memiş radyo anlıkçı dostlarımızdan anlığan kayısılığını isim tutamayım bu bekçik dostlarımız var bizdenki. Şimdi isim de tutulamayım. Şu işgalı bireylen digen doğru aşı. Nicat taksi ya. Hoten de yolu fıçırı 8. başlamışsın aldığı kızıl çırağda optimobiller cik azıraq tosuluş bağdaydı. Buldu rahmet hoten deki dostlarımızın şu fıçırda önümlük paydalık bağaysla.
1: Minin kıyalımı bir nişke vardı.
2: Neymiş geldi?
1: Ey palanç pulu silah oyalla. Aşı yüzümüzge sepkün düşmüşsün. Bunda yüzümüz aşı sılık bir tutusun. De palanç pulu kaçta maylan al isleke hufu bindep. Miyem moğlan al isleke. Hey onun da mış almalak okşaş, bir şanlaka kolt ki vasana almam. Hey nimi digen tanerkı tüven
2: mi? Kolt ki kandak, nefeslenip kandak mağımız.
1: Abi burnunlarını azırak mı da nefes çıkartan töşküyle, közenlerini içip koysanlar tüge iken bu.
2: Şunda kulağımız emri.
1: Bir muğunç buluk aşılan ilip, ademki ziyan silip, beyimiz hopu hop dike.
2: Ундах басы сылның өйдекләрдән башламайлымы шу эшне?
1: Ашта башлайлы бу чата юк.
2: Унам дигән кәнем мен көрәй. Ә
1: бер плашны кыпа кайлыбыз дәймә мен.
2: Өйдән тип пул чыгарып та сез дә маңа әле плам.
1: Мен сезгә шпинг тат бәрәт бирә я.
2: Мәгълүм. Даим җан мана тугры халтыгы урсак алмын айты сүпәтлек. Пакырак сүзүк булыды дейди.
1: Болды Фарук яман белән бала.
0: 144 mahvaliyemin aldı ki şifon olur ya mantıl taktım o. Abi bu ay mumayla yok da bugün.
1: Oh bu ay mumayla hazır.
2: Başkışlar bile aldıraş.
1: Hasını götürüp sana atır yeket. Yok o
2: yok.
1: Mumayla.
2: İliyar taksi ya. Tibi daş o yolları koş yolun işte maşinler köp. Okuldunuz ha bunu ya.
1: Okuldum. Şuna olan set bulup kanmayımız

0: Onda bu kısak, əsər qop qalmaydı onda kısa demek istəyəndə al məni. Mevlan deydi o, siz bilməydi qanşıla cıq dixi deydi mini.
1: Dedim o anan.
0: Makul. Buldu. Ne dikkat kılay.
1: Bu xalçam, he? Altay, öy bu xalçamdan uçuru yok apketti. Pes küçük kitipti o, he? Hazır çıkıp atatti.
0: Şuna ola Arman deydi, almağı sepkün. Buldu, buldu. Bildim, bildim. Abdu Pifa. Hem akıl bildim bu ol diye he. Bildim aşta bulduk ya şu. Şunu olan ma o vah ha ha ha degen dostumuz.
1: Vah ha ha aldı sen
2: sonunda. Yaşma reyatçıla yaşma köprüde ça ma o cinke ben de. Yolla yaman bek de sattettir ma ma rojna sülidamız vardır. Bek uzun da öptü. Nasıl bek çeyek dostlar payrılık kılalım.
0: Bolde?
1: Hiç ne mi?
0: Dafan.
3: Yaşma reyatçıla ma bek sarak verin çekirde. Fırınmasını, tutmasını sokak hayatta. Trafikte çıktık olsaydı, şu telefon varsa yolda maşınla bekliyorum.
0: Buldu. Şuna ola, ablikim Vican.
2: Herdeyse kandaş paranın kumayına çüşüyle yenge taşır. O çizmek de Vican ile çıktı, akarıp emriyle yolu arada aşkaşlar.
0: Sizin mi şu ablikim bir günü...
1: 40-50 dek numar, bağ numar 12. Bu 40-50 numar, aslında cüglünü bitem de.
0: Ya sizinle ben bir günüyüm şu idarenin aldığı çakırıp sizinle şu katnaş başkuruş tarmakatırdaki bir apırıp gileyim ki sizinle bir ügün işke. Bu şundak mı cık numar düşken bağ mı siz katnaş kaydısı ki katı kılaplıkıp siz cümle ben dep koyay. Siz dikkat kılın. He? Ay şu dek koyun hadi siz ma katnaşlı niyesi kege sakçılakmış da ablikimde bir anlıkçı var yamancık çıkıp da bir canga bir terbiye kıldıydı. Şuna olan da baza aldı da maşallah köp deydi o tor taksi Rozcan.
1: Doldu rahmet. Onun da başka yana ufçırlan yığılıp karsak yana olmanın gepleri gene. Obudu diyen akımız Fukan koçularda otomobiller köprek deydi o. Buldu rahmet.
0: Buldu şuna olan. Yüzüge tor keydirip koysan la baykadek orap koysan la kuşkaş yelmeydi o deydi. Mondan bir sebebi bak ya. Şunun ulan yine doğumlu kuşurlağa karısak bəxtlik men.
2: Şunun ulan şu aştan bulakta.
1: Niye şunun ulan?
0: Aldı da uçur bak kendim ben kadar koyup yaptım.
2: Şunun ulan mısı babaza karat manga yılmış aktaraydın. Tutulup uyan bir an bop gette. Bunun sebebi nimeyette aldığı bir çap çıkkıda diken bir levina bir maşının kendini yengil tırk etki.
0: Şu kağım etti. Buldu ha şunun bir avaylap mağılı ya.
1: Bunun başka başı.
0: İlan vakti kaptı ilan diken kayıp gelmesi.
1: Buldu.
4: Tamak etkende Jungo tuzçılık grohi işlep çıkagan tabii tövən natriylik tuzunu şiltin. Tian Shan külü tuzdun kegen tövən natriylik tuz ilmi tanşılıp terkibideki natri azaytılıp kali tuluklangan. Təmini özgetmegen asasta paydılık terkibi aşırılgan. Tuz seti vaganda Jungo tuzçılık grohi işlep çıkagan tövən natriylik tuzunu tallan. Cayladaki her kaysi çoğun soğudu saray, talla bazırı, top setiş bazırı, parti setiş dukallarda setiludu.
5: Birleşme haberleşi 10.010 kızlık dünyasından derecesi aşırıldı. Kesip becerişte katırıp yürüyüşünüzden hacet yok. Bir telefon bilala 1 yuan, 2 yuan, 5 yuan, 10 yuanlık ekim bohçısı, küllük, aylık ekim bohçısı, hem de avazlık sözleşiş bohçısı kesip mulazımetini kalıgancı becerip, her vakit ehla mulazımetinin behraman bol alaysız. Vakit zihin küçüğünüz neticep, sizin artıkça avacılıktan saklap kalıdı. Kesip beceriş mehsus dünyası 10.010-14. Cungo Birleşme haberleşi.
6: Dodo, pesin soğukluk çeydin azırak çeydin.
7: Donatkudun emdi aldım, sel toğızıp şikine.
6: Dada emdi sen bulamdı.
7: Vay tek soğuk.
6: Ey dadısı, onu çaynak koyup kayıntıp içsin mi? Yenili soğukluk çay o.
7: Tallop içidiğiniz yenili pesil soğukluk çayı.
8: Tianşar ayının yadırılık bölüki Longchuan köçüsü selindigen köp kavetlik binadaki 95 kvadrat metreden 155 kvadrat metre gıcı boğan öyle setildi. Binanın arlıkken, künleri yakışı çüydü, amivi kölüme küçük, paydını çıkıp olduğun kölüme çoğun. Şehirdün güldeki mihman sarayı Tianşan 1. numarlık turalgı rayonu makallaştı. Tianshan 1-nji nomerlik turalgysynyň öý setiş gyzyk liniýasy 0991 556 99 99.

0: Şuna qılıb proqramımızı davamlaşdıratımız dostlar, anglavatqınlar.
1: Kəşlik yollarınızda biz əmrə proqramısı.
0: Proqramımızın Ax Məravayid markasıdakı 10 may gürüş açıq sulan işləb çıxarğan və istimalçılarının sağlamlıq üçün davamlıq tirişibatqan Ax Məravayid 10 zavtı alay tələb qılğan.
1: Şundaq, onun başqa sağlam qızalınışını təvsiyə qılıbatqan Oxyanus şirkəti alay tələb qılğan. Şu münasibət bilə yuqur qorulağı rəhmətimizi bildirimiz, rəhmət sizlərə.
0: Rəhmət. Hidayet kız hazır, aldığınızı körüngen kız Dilraba mı deydi? Ya Kadir ya Kayser hazır. Birinci numaralı taksinin ki avazı kuşur baki anla bakalım da.
1: Anlayalım.
2: Yakşı mı akımda avalanlar?
0: Yakşı mı?
2: Hayırlısı olsun. Bak sordun başı çakan haridalı. İnek ornağını. Kılgılı çakasanlı. Şun cilaklarını tutulak çaysak köyresinden üstüge ben bir yerge dönü 140 bütken size
0: Toğur deyiz cüma Mışı oraz Tor taksi çakasınla dostlarmış Özenlanın enlik adresini bir yizip Evet anla cüma ben Dekü islege Enlik evet misalla bu Bazili hata gitip kaldı abay diginim toğra Ben sizden ki Benim uyum körükten asıdı cüya da Körükten asıdı oğan neken Daim ilgi Dingmeyi kısam körükten üstü çıkıp kaldı iken. Şunlarla ben aşo dingmeyini aşo çokum aşo etrafındaki en yakın bir dükkanı dingmeyi kıvattım ben hazır. Şuna kısak yakışırken av taksiciler motor taksiler mi tapalaydı iken. Şunlarmış onunla böyle dikkat kıldı ya.
1: Onun başka bu halçem diyen dostumuz ha. Altay götürmek örgü Şihon Garbi yolu düşüş iğzi 1-20 kilometr dairde otomobillaşın da köp tosuluş ba deydi. Boldu rahmet.
0: Şunlarla kaplanıkin de bulduk. Başo gevon ki nimi doq ha yan an yolida bazagmanga yönlish danglıq doğunda va amma tosluş nimi degen igir telefonga angmiq yib qarab oltur dikensizlar yeşil chiraqtimi qarab angmiq tur dikensizlar telefonga ha deydo
1: bop tapa mangay
0: ha o yeşil chiraqta telefon qarmay ma aldımız qarab yolga qarab mangle dostlar telefon qarab mangsanglar telefonda nim chiqdi Öyge edip oyunu sağlı bombamda aç telefon çokum aç Maşinde oturup kızıl çırakta oyunu ağam sağlı bombamda
1: Yani fütürlerini yanılıp karsak Abdurrahman Sobuk için avazı fütür vayken anlayalım mı?
0: Anlayalım
3: Yaşar İzayakoz Yaşıma
0: Yaşıma
3: Simbaran balışına bilen Sıfra Osuz'da yan için baktı
0: Ne baktı?
1: Tuz bilemeye kaldım ha Ne mi şey oldu?
0: Haa Ne mi digin Gipon suçundan mı dok?
1: Haa Abdurrahman Sobuk için
0: Abdurrahman som kiçik idi qoy.
1: Hazır biləməyə qaldıq. Fikrinizi siz görək və gəlmə olsanız texim yaxşı balatdı.
0: Kəsbinizni söyün. Xuddi çişinizni asırğandak deydim. Ey qoy ay.
1: Onundan başqa adil deyən dostumuz, Altay yolu, Qumul yoludan Şibil oğucu mangan böləkdə avtomobillər köp. Tosuluşpa deydi. Boldu rəhmət.
0: Boldu dostlar. Bizninki məşu avtomobil klubu palitimizə qatnaşqan bizninki Molligirin Abdullar ba. Namı qulaqdan qulağa yetgan.
1: Pulunuzni tejaydigan.
0: Esil Abdul
1: Molligirin Abdullari.
0: Әмді өрімчедеке молегерін аптолларының ке сетіш дүкіні болса, мәқсус сетіш дүкіні болса, Чиңдау гүлікі, яны Чиңдау ғайының қышығы жайлашқан молегерін аптолларының мәқсус сетіш дүкіні білән, мұшу шиының ақыды ке, ма ойлықы, чоң ойлықы машинын ремонт қылдыған қоруа о, шу қору кіріп, Kırıplı sol kol tarafı burulup azraklı mansanla yok o nişil viviskıda molligirinde pizaklık şöyge basanla buldu. Eğer de başka yurttaki mahsus yetiş dükkallarını sormakçı ya ki sormakçı buğan meslatanla bulsa 13-5-9-75-75 digen numara ile alaklasanla lozun özesiyle bilen alakalı şudu. Onun başka bizden Şincan'daki en isil temli izdeş paletimizin katlaşkan

0: Ertem körän kalgışı ögürxansi.
1: Yuğrumiyen, içimiz yuğrumiyen. Ona işi var bir yerde.
0: Şu.
1: Aşu şıdığan bozsak ilik yuğrumiyen ne aşu yaman peyzin yuğrumiyen
0: Onu
1: bilsin de
0: üstüne
1: bu.
0: inçke tom dep ayrıldı.
1: Doğra.
0: Suyu var suyu yok dep ayrıldı. Onun
1: Doğra.
0: başka her kıl çay tuxumları var. Şunu da peyzi çay tuxumları şunu da titemlikçe mi? Yani onun başka
1: Çok küçük.
0: rujamoları var.
1: Çok küçük dep ağrıldı. Er ayol dep ağrıldı. Dema bilsin. Bacakları var, rocaması
0: Bacaklar
1: var.
0: var, etigenlik sosyalları var, erkel mantıla var, şunu da okşaydı hocam.
1: Hem de Sertem Kroren'in ornu olsa davendeki dükkanıymış o. Rus'tan Doktorhan'sı yeni Ford CS dükkanının kıypaşı
0: Kıypaş
1: odulda
0: odalı.
1: daven bir odada. Yeni bir dükkanı olsa o Nanhu. Changqing Sidui tarafta. Yeni bir dükkanı, yeni açılgan dükkanı, ilk günü oşurcakkan berip, ilk planı emelge aşmaya kalkan dükkanı. Şibi Luda, Hongshan Strong'ninki, şu Optomobil kiriş şigide, cuma dostlar. Niyorum işmekçi olsanlar şuya kırıp insanlar buludu.
0: Onundan başka Gengu Balan diyen dostumuz.
1: Depta.
0: Nim deydi. Yöcünge yolu inşkinci aylanına aslında daven şimali yolu karap mangan otomobil ben köp karşı yol ravan deydim.
1: Ne mi gülü atsız? Ne mi şey oldu?
0: Ne iz kılmadınız he? Min o bir geplen ulap diginim ne iz kılmadınız he?
1: Ya.
0: Ne buldu. Ötket.
1: Bu tüy ketke misak bu. Bana kılmızan
0: Yeni bir
1: bitkesek.
0: faaliyet katnaşka orala bağım diye yok mu diye? Tügüdüm.
1: Tügüdü o. Bağım diye.
0: Tügüdü.
1: Mangu değil
0: Türkiye
1: kötü gidiyor. Eyko ya iyi.
2: Bankam bazımdan aldı ya tuslap gitti yanıma.
1: Muakol Eyko ya iyi buldu.
0: 6. yenge. Mana ben hazır kızıl çırağdan paylanıp silah uçuru yolla vardı ben. Bu mu telefon oynayan kremdu. Karma yolu koş yolun işte ama otomobiller sel köp deydim. Biz yeni takitlerimiz en mühimi bir hatar yol yürüyüş tepe. Bir hatar yol yürüyen asasta bizim uçuru yolu sağla buludu. Eğer
1: Balda.
0: onun o yüz anlayı yetmese yolu mu sağlam buldu? Şimdi dakika
1: Balda. Ey geliyor ya ba. Kaşkar'ın hava rayı hidayet kız edem kara baksın hazır. Abay bir karagantınız var de.
0: Karagantım kaşkayna hava rayı azırak bulutluk bulup kin hava bulutluk bulup kin azırak yağmur yağdı ki temperatura 22'den 32 gradus kıçke.
1: Balda. İlyar taksi deydi hazır. Altay yolu Aydırım tarafı manganda yağış materyalları zavodunun aldığı gelgendi. Kızıl çırakta bankının aldı da kitapla kaldı deydi he.
0: Onun başka bu halde şu Kumul Cenubi yolu, Boğuşan yolu karap manga yönlüş Kızıl Çırak'ta otomobiller köp deydi. Bol da rahmet.
1: Bakitikmen.
2: Anlak mı mı geldi cevap veranla? Mandan kayın asmay manga adam kandak ceza bırdı.
1: Numar taksi isilmegan bu hiç bir taraf kılındı ha. Numar taksi isilmegan bu hiç bir taraf kılındı. Eğer de şunda adamı görseniz, açtık otomobilini görseniz resim tatıp, şu katnaş tarmakları yolla yaparsanız buldu mu?
0: Da aldırgımı karap yıkayın. Belki vaktlik numar tahtları kağızları buluşu mümkün şimdi ama peyce olur buluşu mümkün. O başarı ait aslında hem de an asamağın buluşu mümkün. Hem ağam yok, mağam yok. Hupkasa o resmi katnaş kanunu kılap kılmış hesaplandı.
1: Doğru ha? Devamlı kuşurlağı bir karapa kaylı ya. Muşu Daimcan Sertem'den yeni bir orni Aksu'daki Seyfu Guangcang'da deydi ha.
0: Buldu. Onun başka Abdurrahimcan diye dostumuz Kaşgar şehrinden Semen yolla koş yönlüştü Ravan deydi. Buldu rahmet.
1: Buldu. Devamlı kuşurlağı karaylı da. Siz karıştırın.
0: Hem makul. Şinfu diyen dostumuz hemen bir gepni sorayı diyen.
1: Aşk yapın izlemek için hazır.
0: Buldu buldu ama Yaşar izdigeç dostum. Onun başka Ali diyen dostumuz lan o idareden tavsiyen karapmanga yönlüşte otomobiller intayın köp tosuluşpa deydi. Vodzay Luşan diyen dostumuz riyasetçiler yakışmışlar. Yen en yoli Dabazağa manga yönlüşte otomobil köp. Karşı yönlüş hele ravan deydi. Buldu rahmet 6. yenge. Nundanın aldığı koş yönlüşte tosulup gitip de otomobiller köprek deydi. Buldu rahmet uçuranlığa. Yine karaydağın bulsak Şinyun diyen dostumuz. Kaşkara Vilayeti Konuşer Nayesi 9 da 10 bal etrafı buran çıkıvatıdı. Dikkat kıp minla varay beknacar deydi. Hem işte 9 aktaki dostlarımız bir dikkat kılıp minla 10 bal etrafı buran çıkıvatsa bu boş buran emez. Şuna dikkat kılınlar acaba.
1: Şunu ola abay Şingfu degen dostumuz sorab diken poyuzgı mı şu su mayını tamak şıltıdıgan mayını çıksak bulamdı deyip. yeniden ağızı buzulmagan açıqsanız bolda, mesela ki, huashang yo, caizi yo, da yo, xiang yo, lajiao yo, qatar

0: qo'rqmish tinmaydi.
1: Ozni ichib etmagan, shunaqa-ku, ha? Yo'q, seti bilib bilan, mana og'alaringizni bo'lsa, chiqsangiz bo'g'dek, shunami?
0: To'g'ri.
1: Bo'lmasa, og'izni ichib etgan, ishiltib qo'ygan maylarni ko'tirib chiqsanglar, uning g'unimaydi, o'chimi?
0: Ey, o'z bordiga yeringizdan olsangiz bo'lmamda, u mayni. Ya siz buni o'ylab baqsam, ya poyizdamoq etmoqchi emassiz, ha? Unda ishlar yo'q-ku. Poyizdamoq etib kelsading, ha?
1: Shundaymi?
0: Unda ham qig'il qo'ymaydi, lekin hamdi. Ashak berib eling, yaxshi.
1: Olimjon degan do'stimizdan uchrashuv topshirib oldik.
0: Qashqadaryo yomg'ir yog'ishni boshlabdi mana. Do'yingniki marhaba degan do'stimiz. Qashqadaryo yomg'ir yog'ishni boshildi. Qashqa Dashuyaningki mushu Gautay shovchining oldidagi yo'llar qo'shilishdi ravon deydi.
1: Bo'ldi, rahmat. Uni boshqa ravon taksining ovozli quchirib aka anglaylik, ha?
0: Anglaylik.
2: 177 yo'l xavrema Vangjalang. Ravon kina Vangjalangni yo'ldi.
1: Bo'ldi, rahmat.
0: Ma bir dostumuz may bahasının ki fikrini sorab tike mağazı diye etkize ya.
1: Siz köyge iştirin ha, Nurdun avazla kuçori.
2: Karın zetli tetre seçtire, yol karbire, gözünge yollarma, dağda şimali ve karıbmağa yollarma, sosa kepte.
1: Ha, buldu, buldu, rahmet.
0: May bahasını, ben bir devite ya. May bahasını tanışış kayıtsak asasen 6. ayına 18. günü saat 24'te, yani peyşembe günü keşte, bugün keşte 24'te, cümo. 6. ayda ki 2. kıtımlık may bahası tanışış ilip berildi o. Müştak hesaplıqandı çö? Her tonna may bahasının 420 yuan tövəllişi mülçərlənməkte. Bu litrğı sündürüp hesaplıqanda benzin salyarkının her litrının bahası təxminən 3-2 pondın 3-8 pondı çö tövəlləydikən. Bugün 24'ten kiyin tanşiledikən may bahası ya. Et güzətti mani.
1: Yaxşı oldu ya. Yana fikirlərini yanılab qarsaq. Gül isimlik dostumuzdan danlıqda onda avtomobillar köp dostluş ba deydi.
0: Hoji degan dostumuz, ha?
2: Ha, yaxşı şəkildə avadanlar yoxsunlanı.
0: Yaxşı mı?
2: Aşağı yol xəvri. Aşağı şəhəri. Çıxdı mazanı aldıb ki yollar ravan.
0: Bolu.
2: Arayı sən özgüş ba. Ben buraya yoxlatıq o.
0: Boldu. Nurdan uçurdan aldıq mı?
1: Anlap olduq.
0: Hə. Şunu olan mavo.
1: Asta dikenim o anlap olduk.
0: Oşta o işte kokettiniz mi siz? Bak işte ko.
1: Beni asta da böyle yaparım ben.
0: Yaksız işte ki hemşin olsun. Eko yayı.
2: Hazır altınmış yoksa, nefmiş yoksa yaşa valla.
0: Siz mi şu çita valaştan bahasını bir çürüydün?
1: Yani uçurluğa karsak Zahir Can diyen dostumuzun ki avazla uçurluğa belki anlayla.
2: Yaksın o riyaseti de sabahın doyurun işe yaman sıfat.
0: Boldu. Şunun olan Nur.
2: Her bir tema dağa şimali yolları bir çalmayandan Şii Karatman'da yerini sözdek sözde fitse.
0: Boldu. Vakıttan şaş ilanı. Vaktimizde tan şivalli ya dostlar.
3: Beijing vakti saat 20.
4: Yaşar rayonunun yadırılık bölgesi Longchuan köçüsüğü selindiğen köp kavetlik binadaki 95 kvadrat metreden 155 kvadrat metre gıcı boğan öyle setildi. Binanın arlıkken, künleri yakış çüydü, amivi kölüme küçük, paydını çıkıp olduğun kölüme çoğun. Şehirdün güldeki mihmasarıyı Tianshan 1. numarlık turalgu rayonu makallaştı. Tianshan 1. numarlık turalgusunun öyü setiş kızık liniyesi 0991-556-99-99. Şincan Yuhal Öycay Çeklik Şirketi'nin yeni öğünü aldığın setiş icazet numarı 202-465-0102-00-125. Şincan Radyo Televizyon Stansı'nın Sulu Şitin Abdital'ın 6.0 Plus nuskısı torgu çıkarıldı.
5: Sulu Şitin Abdital'ı 6.0 Plus nuskısının haber sahip isken aydıldı.
4: 18 kıl kanalda kızık nokta uçturla nopozluk çöndürülüldü.
5: Katnaş yol ehvali şu vakitinden özüde uçturulüldü.
4: Sağlamlık görsetmesi gümani paraşlarınızı tüketildi.
5: İşki uğrunlaştırış mulazımtı da suallığa cevap verildi.
4: Tenterbiye musabıkları ızlap haber kılınıldı.
5: Mol uçurunu del vaktada yan telefonu ızlıl göre alaysız.
6: Sulu Şitin Abdital'ı 6.0 Plus nuskısının en türkülük sınımı mezmuları sarkıl.
5: Mukapatlık çek tatış bilet taşlaş talışıp cevap veriş katarlı kızgarlık faaliyetle arka arkadan ötküzülüdü. Katlaşsanızla mukabatka eriş pırsıtınız ba.
6: Yoklumudun üstünüz, körsünüz, mezmun evesiniz, cuglanma numurga erişsiz. Yakşı soğukatlarla almıştır alaysız.
5: Sulu Şitin Abdital'ı 6.0 Plus nuskısının AI akıl icat etti çeksiz. Yepyeni akıl taratku torga çıkarıldı.
4: Şahısı sizgi yardımlaşıp icadi mezmunlarını çıkarıp verdi. yazıkını közü yumup açıkça süratki aylandıra alaysız. Bir eğiz gəpilən xas çoğun film işle alaysız.
5: AI akıl taratku oy hiyalınızı bilaylaydı, ilhamınızı asanlı kozgutudu.
6: Solution Aptitali 6.0 pilosunun sıçıda halıqan çıtallap əndisiz mal setvalı alaysız.
5: Şincan Radio Televiziya Stansı'nın danlıq riyasetçileri bivasit görüstüb Şincan'ın olaylı məsulatlarını satıdı.
6: Məzirlik taamla, yeğeni mivə, kuruq yəliymiş, mədəniyyət, icadiyyət buyumu qatarlıq Şincan'ın olaylı məsulatlarını bir günübkü bilalı setvalıb, özgücü mal setvaliş təsiratı qeyirçə alaysız.
5: Şincan haqqıda izniş Muşiyadın başlanıdı. Dünya bilən boğan alaqa Muşiyadın başlanıdı.
4: Şincan Radio Televiziya Stansı Solution Aptitali 6.0 pilos nusqısı turmuşunuzu rəngdarlıq toldurup, səpirinizgə hamra boludu. Hər qaysı əp pazarları olma əp pazarından Solution Aptitalını çürüp, sərxil məzmunlardan huzurunun.

0: Örümçinin 2026 yıllık toluksuz otur mektep seviye sınav imtihanının imtihan işlerini oranlaştırış hücre ilan kılındı.
1: Muhbirinin 6. ayının 17. günü Örümçerlik Mağarıp Okuvucu Kabul Kılış İmtihan Merkezine ilgilişçe 2026 yıllık toluksuz otur mektep seviye sınav imtihanının vakti 6. ayının 22. günden 24. günü gücü bulup Örümçe imtihan rayonuna tızım kaldırıqalla 45 milyondan aşırıken. İmtihanının ki konkret vakti tövendikçe. 6. ayının 22. günü saat 10.20'den 13'e edebiyat, 16.20'den 18.20'e fizika, kimya birleşme imtihani, 6. ayının 23. günü saat 10.20'den 13 20-ce matematika, 16.20'den 18.20'ce ahlak ve kanunçılık, tarih, birleşme imtihani, 6. ayının 24. günü saat 10.20'den 12.20'ce çetel tili imtihanı ilindu.
0: Bu yıl Ürümçi'de cemi 140 imtihan noktası, 1872 imtihan meydanı, 140 zapas imtihan meydanı tesis kılındı. Bunun içi de Meydan rayonunda 28, Kısa Teknik Terakiyat rayonu yani Todunxabar rayonunda 19, Yukarı Yeni Teknikalık Kesipler Terakiyat rayonu yani Yeni Şehir rayonunda 25, Tianşan rayonunda 27, Saybağ rayonunda 21, Şemigo rayonunda 14, Davancan rayonunda 4, Ürümçi nayesinde 2 imtihan meydanı tesis kılındı. Demek hazır, mao Ali Mektep imtihanını tüketip bana toluksuz otur mektep tikile okuvçılar imtihan bir kamağı kapta da.
1: Şunda.
0: Junka verdiğim balla gitti.
1: Bu da normal vakti inek biktilip oldu. Hazır balla mı na? Ciddi halette ügünüş kılvatı da imtihanı teyarlı kılvatı da.
0: Sizin balınız asla kandak için Junka olağa. Vakti kege vakti daha şu.
1: Yani iş güzel deyinkin.
0: Devamlıq veşin süpümüz küçürlüğe kırap akamdok.
1: Buldu. Veşin süpümüz küçürlüğe kırsam İlyar taksiye. Hınan garibi yoldu mu koşu yolun işte avtomobilla bek köp. Tosuluş ba deydu. Buldu rahmet.
0: Ablimitcan ma büşkne lazım davatkan de ma kaysanlı uçumuz dikenti büşk lazım dep ma. Büşk lazım de gel de çıkınla. Ma büşk bayke.
1: Ablet Xoten taksiye. Xoten şehrinin aydırım yoldan avtomobilla bir kadar köp deydu. Buldu rahmet.
0: Eyko ya ye.
2: Şulanı aldı ya da bize karamağına yeni istemeşilecek. Vazifini tansiyatçok, cikazan kuvvetçok yeterden.
0: Makul, ben bir fırsat tuz bir barmayacağım ha. Bağmay oldu, o çiftoktur kalmışsam
1: ben. Bağmay oldu ya.
0: Bari sizin yoklap parayı,
1: davalan bunu bağlamın. Oy ya, benim içim. Benim içim yakşıyıcı mı?
0: Yok, ben bana ekleyen yoklap parayı davatı, ben sizin davatı.
1: Ben de mi siz birin sizin yoklap parayı davatı kalkışıyor deyip oyla yaptım acaba.
0: Bu çarçap kapsız değil mi? Ben siz karakterim. Çarçap kapsız. Özünüzü asıran. Ravan taksi.
2: 174 yol kavdayı masifen versin 6 yolu var. Ravan ki ne? 5 litre
0: 12. Buldu.
1: Rahmet.
0: Mevlan bana evet tuttu. Danlık dön.
1: Özenle bildiğinle o bana resimli karabla deydi.
0: Danlık dön bugün resmi danlık hop gitip de.
1: Kıyılığını kıptı o dep.
0: Yine kıyılığını kıptı bu danlık dön. Dostlar iş bakken hileci mi dostlar?
1: Onun başka kuça taksiye, kuçada yol kavrayı, kuça 7. başlangıç mektepten aldı da otomobil köp tosulup gitti deydi. Buldu rahmet muşu kuçadaki dostlarımız muşu uçurdu önümlü paylanıp kağıysıyla.
0: Ama seher bulbulu altılığını evet koyup da okudu siz gibi bir dağın dek ulan. Yo, ondan hoşum.
1: Resmi ya. Lekin demigen bilem gram sanılır, şunu da iğir görünü atıdı o bana karmakla.
0: Hı?
1: Bana.
0: Boyap koygan tümür bu. Oltun deyip çağılığamıttınız bu ne?
1: İyi. Seher bulbulunu boş çağılamağınca mı? Her oltun duru bağımı deyme mi?
0: Siz kim seher bulbulunu ben boş çağıldı deydi o boş çağılaydı.
1: Boyap koygan tömür oldu dediniz o abay.
0: Boş çağılamayımız o hilba seher bulbul edimiz degen o boş çağılaydı kan. Adem hemen siz o seher bulbul edimiz hilba.
1: Hilba deyip koyun.
0: Bunda yapma. Şunu olan...
1: Sence düğünün altındaki tarafta nelyan po karapmanga yönlüşte otomobilla köp tosuluş iğir deydi Gülbe Şeker.
0: Eyko ya ye.
2: Sıkar çınlan asrat turunla.
0: Doğru.
2: Dinçin kusa, dinçin siyah kusanlı buldu. Mavu yedinge davran karapmanga yönlüşte maşınlar sesi kırak.
0: Buldu. İbrahim Can.
3: Salam, dönüşü yakıştık. Sayıyorum. Şimalgın Cemil Parti Amangay yolu, Ravancan için karıştırasın, maşinin yakın bekleyin.
0: Buldu, say yolu da maşinin yakın misal köpteydi ha?
1: Ablikim canı, yenen yolu Uyghur Tibabet'ten aldıdın, yaşa bağıtçısından aldıqca abdumobilla köp, karşı taraf Ravan deydi, buldu rahmet.
0: Ma, vahahahaha degen dostumuz ne bu? Ne bu? Ne bu? Resim yollayıp siz ne ilgin tazı bilemedim o men. Siz bildiniz mi de resim kıra? Qaytib keling miyaga, miyaga, miyaga.
1: Men Vaha xonning rasmini ochayman. Veyshinglu to'silib ketdi deydi Vaha xa. Shu mushu to'silgan ahvollarni avatibdi mana.
0: Abay Veyshinglu demaptika. Ha, shuningga ma u
1: bilmay qoldi. Bilmay qarab o'tirib qapsizda.
0: Ha, Oblikimjon dongliqda uning ta'sirida mana siz abay o'qigan edik, yoshlar baxtsini oldigicha o'g'ir deb abatmoqda.
1: Mashina ko'p degan.
0: Mashin bek ko'plab kutibdi, debdi. Hozirgi yo'llarning ahvoli qarsaq moyda. Mushu u to'slibdi. Dongjanlu, ya'ni mush Beijing ijodidan qarshi dongliqcha opti mobillar liq degan. Onun da başka Şişan yolu, yani Şişan götürmek gerektin. Şu Şişan Şice gücümü optimumla bekliyken.
1: Onun da başka Hınan Şarkı yolu, yani Beijing oturu yolu'dan Hongguangshan loğucu boğan arlık. Garip'ten Şarkı optimumla köpürek azraq tosluş bakken.
0: Sucu Dongce koşum çöyle, yani Yingchuan yolu'dan Beijing'in alınıp kırıp mağa yönlüştüm optimumla lık gidiyken.
1: Onun da başka Şinfu lo, yani Jin lo'dan Dongdalyan yolu'cu boğan arlık Garip'ten Şarkı optimumla köp tosluş bakken.
0: Şinfu Huayyan'ın aldıdan toslup Aşo davan beyliği berip tu degen gapda. Şihuan Gaojamo tosluş baken hazır. Hongguangshan yoldu mu tosluş baken? Wenchuanlu kötürmü körüktü mü tosluş baken?
1: Hazırcı asasen tosluş ba yol bilekler xeyli köp gene. Mesela Suzhou şarq yolu qoşumçu yolu Yinchuanlu'dan Beijing janubi yolu qoşumçu boğan arlıq şarqtan garipke avtomobillar köp tosluş baken. Hongshanlu mu şuken? Wenchuan siz degen deken? Wenchuanlu Gaojamo şuken?
0: Hazır Sayoli'ye de. Mişu Guanghui kötürmü

0: Şincang Radyo Televizya Stansisi. Bazıları Şincang Haberleri programımızına başlayınız.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılar, yakışmışsınlar. Şincang Haberleri programımızın anlayışınlarını karşıya alınız. Bugün 2026 yıl 6. ayının 18. günü, Peyşembe. Avallı havar ayı nazar selip bakaylı. Bugün keçidin ət kündüzgeçe, Şimali Şincan'ın qarbi Tarıbağtay vilayetindeki Tağlıq rayon, Ürümçi şehri Sanji oblasti, Canobi Şincan'ın qarbi Qatarlıq caylarının kısmen rayonlarda azıraq yağmur yağıdı. Tiyanşan'ın şimali etiği, Şarkı Şincan'ın kısmen rayonları ve Canobi Şincan oymalıqının kısmen rayonlarda 35 Celsiya gradüsünün yukarı bolğan yukarı temperaturluk avar ayı görüldü.
2: Ürümçi şehirde bugün keçidin ət günzgeçe ava bulutluq bulup tövben temperatura 22 Celsiya gradus, yukarı temperatura 32 Celsiya gradus buludu.
1: Emdi, bu kitimki programımızın asası mezmullarını tanıştırımız.
2: Abdonum rayonluq partiya komiteti daimi komiteti yığını içip, Xi Jinping kanunçılık ilgiyesini çoğunkur ögendi, ızcıllaştırdı. Şincan'ı umumgözlük kanun boyunca idare kılış ve ekologiya muhitini tüzeş hizmetini algı sürüşünü uğurlaştırdı.
1: Abdonum rayonundaki partiya azaları kadırla partiyanın icadi nazariyesinin müstehkem etiqatçısı sadık emeliyetçisi boladığalıqını bildirdi.
2: 2026 yıllık Şincan Xalqara Sayahat Sodigerler yığını Xotende ötküzüldü. 31 Xalqara Sayahat Sodigeri yığınğa qatnaşıp köp türlük kemkarlıq kelişimi hasıl kıldı.
1: Golji şehirdeki bir kuruluş türü ekologiyanı aldın qorunğa koyup, alıran qaru golji üçün kuruluşını vaqtınçı toxtatdı.
2: Ürümçi şehri 2026 yıllık öy setibiliş yardım pulunu yolu koyup, ağalarının turalğuğu bulğun mutlaq ihtiyacı ve turalğuğun yaxşılaş ihtiyacını kollaydıgan boldı.
1: Dönvu bayramının yakınlışıgı əgişip Şincan'ın özgücü zonsisi, istimalçılarının karşı elişiği erişti.
2: Emdi, haberle anlanla.
1: Stansımız haberle. Abdonum rayonluq partiya komiteti, daimi komiteti, bugün çüştüm burun yığın açtı. Abdonum rayonluq partiya komitetinin şujisi Çin Şaucan yığınğa riyasetçilik kıldı. Yığında baş şuji Xi Jinping'in devletin umumiyüzlük kanunu boyunca idare kılış doğrusudaki mühim bayanları çoğunkuru öğrenildi ve ızıçılaştırıldı. Şincan'ın umumiyüzlük kanunu boyunca idare kılışkı münasebetli hizmetler muhakeme kılınıp oranlaştırıldı. Yığında bunlar tekitlendi. Xi Jinping kanunçılık ideyasının çoğunluğu öğrenip, enişki özleştirip, puhta emeliyleştirip, Cungu Komünistik Partiyası'nın devletini umumizlik kanunu boyunca idare kılışka, rehberlik kılış hizmet nizamını estaidil zıçılaştırıp ve icra kılıp, partiyanın Şincan'ı kanun boyunca idare kılışkı bolgan umumi yüzlük rehberlikini çıngdırıp ve onu küçeytip, cemiyet mukumluğu ve ebedi emirlikten ibaret hizmet baş nişanını çıng puhtu tutup, Cungu millet ortak gövdesi yığını müstehkemleştiğine ibaret asası liniyanı zıçırdıp partiya merkezi komiteti Şincan'ı belgülep bergen 5 çoğun stratejiyelik orun bekitmesini közlep 15. 5 yıl mezgilideki noktalı kısmetlerini emeliyleştirişki birleştirip nizamlı ilmi çıkırış, kanunlu katlı icra kılış, kanunlu adıl yürgüzüş, umumu kallık kanunlu rüayı kılışını bir tutaş pilallap algı sürüş. Cemiyet mukumluğunu koğdaşını baştan ahır, birinci orungu koyup, mukumluğunu baş orungu koyuşta baştan ahır çıntırıp, terörlükü karşı duruş, mukumluğunu koğdaşını kanunçıllaştırış, daimlaştırış, hizmet mekanizmini takamıllaştırıp, milletle iştifaklıkı tarakiyatını ilgir sürüş kanununu zıçıllaştırış, yolgu koyuşunu yakşı tutup, din işlerini idare kılışını kanunçıllaştırış seviyesine östürüp, erziyet hizmetini kanunçıllaştırışını algı sürüp, cemiyet umumiyetinin mukum buluş, yakşılınış vaziyetini yanımı müstehkemleş. Yokur ispatlık terakiyatını kanunçılık arkalı koğdap, memuri kanunu icrasını kalıplaştırış kuruluşunu çoğunkuru alığı sürüp, memleket boyuca birlikte gelgen çoğun bazar kuruluşuna uygulaşıdığan tüzüm belgülümü ornatışını tezletip, bazarlaşkan, kanunçılaşkan, halkaralaşkan ticaret soğudu muhiyeti berpa kılıp, çetelgi çetişli kanunçılık sistemimiz kuruluşunu küçeytip, ıhtisat ve cemiyetinin yokur ispatlık terakiyatına faydalık, kanunçılık şaraiti yaratış. Qanunçılıq təşviqə tərbiyəsini küçəyətib, Avtonom rayonunun 9-cı 5 yıllıq qanunu umumlaşdırış, yirik planını ilmi tüzüb, fıqralarının qanunçılıq safasını östürüş hərəkətini çoğunqır yolu qoyub, bütün cəmiyyət qanunçılıqını uluqlaydıqan, qaydıqı rayı qılıdıqan, bütünlə örmət qılıdıqan, adıllıqını qoğdaydıqan yaxşı muhit yaratış gerək. Her derecelik partiya komitetleri, partiya grupları, kanunçılık hizmetindeki asasi gevdelik mesuliyetini estaidil ada kılıp, ıslahat, terakiyat, mukumluktaki türlü hizmetlerge, kanunçılık tefekkürü ve kanunçılık usulü arkalık türtükü bulup, kanunçıl Şincan kuruluşunun türlük vazifelerini emeliyleştirip, ünüm yartışka hakiki kafaletli kılışı gerek. Yığında Avtonom rayonunun ekologiya muhitini tüzəş xizməti muhakimə qılınıb orullaşdırıldı. Şi Jinping ekologiya mədəniyyət ideyasını çoğunqır öyrənib izcillaşdırıb, yeni tərəqqiyat ideyası və yeni dövrdəki partiyanın Şincanı idarə qılış tədbirini toluq dəlcayda ümumi yüzlük izcillaşdırıb, süzük su yeşil dağının özü bir baylıq deyən ideyanı puxta turğuzub, iqtisadi, ictimai tərəqqiyatın tipini ümumi yüzlük yeşilliyi özgərtişini tezlətib, həqiqi qol selib, qiyinliyi tigiş qılıb, mərkəzin ekologiya muhit qoğdaş nazaratçılıkta kayıtlı inkas kılınan meselelerini tüzetiş hizmetini çın tutup, ekologiya muhitini koğdaş, tüzeşini en katli pozisiye, en güçlük tedbir arkalık algı sürüp, muhit koğdaşının iktisatını terakki kıldırış bilen mas, ortak ilgirilişini emelge aşırıp, devletimizin gharbi şimal ekologiya bihaterlik toskını mustekemleş tekitlendi. Yığında Avtonom rayonunun tövən boşluq iqtisadını tərəqqi qıldırış xizməti muhakimə qılınıb orullaşdırıldı. Şincanın baylıq rayon qatarlıq əvzəlliki, yoşurun küçünü sıcılı qozğutub, tövən boşluq ul əsliyə qurulışını tezlətib, tərəqiyyat ulunu çıngıtıb, tövən boşluq yasımıçılıqını faal tərəqqi qıldırıb, kəsib toplaşını tezlətib, tövən boşluq qollunuş muhiyyətini kəngəyitib, hər millət amısının işləb çıxırışı, turmuşuqa, teyxim yaxşı mülazimət qılıb, nazarət qılış, başqırış sistemisini takamillaşdırıb, bihatarlıq müdafiə sefini müstəkəmləb,

0: cihatlarda Şincan bilen her taraflama hem kardeşimiz. Yığında yana Karakalla erkin kengişiş halkı tesis kılınıp yığınığı katnaşkan Karakalla ve halkara sayahat sodigarları üçün bir gibi bir udullaşış supsa hazırlanıp dikkat sayahatçıla menbesini öz araya yetküzüş, nadir liniyelerini ortak berpa kılış, halkara birleşme ticaret katarlık sahalleri merkezleştirdi. Turan, Kazakistan Sayahat Kooperatifi Çeklik Mesuliyet Şirketi'nin baş direktörü Sartayeva Ravşen mındak dedi. Hazır Barğansırı köp Kazakistanlıq öz avtomobil sayahatçıları Şincan'a gelmek için bolup atıdı. Şunu biz münasebetlik tarmaklarının öz avtomobil sayahatçıları münasebetlik yürüyüşlük mülazimetlerini sicil mükemmelleştirip öz avtomobil sayahatçılarını Şincan'ı hatırcam ve huzuru sayahat kılış Şincan'ın tabi menzirisi ve özgeç sihri küçüden her taraflı huzurlanış imkaniyeti iyi kılışını ümit kılımız. Yığında yana 4 günlük aldıngı baskışlık sayahat liniyası tallaş faaliyeti teşkillendi. Nurgun halkara sayahat sodigarları vekilleri Gulcu şehirdeki Altı Şuvarı köçesi, Sayram Kölü, Kızılmınöy, Kuça, Konu şehri katarlık caylarda tekşürüştü boldu. Bu kıtımki Şincan Medeniyet ve Sayahat Terakkiyatı yığınında maskademde ilan kılınan çigradını kırıp sayahat kılışını kolaylaştırı siyaseti mi Nurgun çetellik sayahat sodigarlarının dikkatini tarttı. Rusya, Cungu Sayahatçılıkı Torunun baş direktörü Yagacın Konstantin mundak dedi. Hazır, Cungu Rusya işki devlette vizi keçirim kılı siyaseti ba. Bu kıtım çıkarılgan bir katar siyasetler mi sayahatçılarının seferi çıkışıga tekim kolaylık yarattı. Biz kayıt bargandan kiyin Rusyalık sayahatçılarının ihtiyacı asasen en köngüldeki dek nadir sayahat liniyası tüzüp ularga Şincan'ın güzelliğini his kıldırımız. Avtonom rayonluk Medeniyet ve Sayahat Nazareti Partiya Grupsinin azası Muavin Nazırı Jang Liying mundaq dedi. Tam ucundan ötüşünü kolaylaştırış, çigra alkıp çıkım kılıçtın, köp kıltılık mulazimet, çetelgi çetişlik, konuş kapalı tigici bulgan bütün zincirini alalaştırış da, çigra sırtıdaki tekim köp sayahatçını, yipek yolunu boylap Tianşan'ın canobi şimalığı kiliş, imkaniyeti iyi kılıp, Şincan'ın medeniyet sayahatçılıkını yakışlaplı kalmay, tekimi muhimi, celip kırılık iyi kılışını maksat kulduk.
1: Әнді 90-cü növbətlik Cungu Asiya Yavrupa Körgəzmisi səhibimiz boyuca anlatış verimiz. Stansımız xəbri. 90-cü növbətlik Cungu Asiya Yavrupa Körgəzmisi pat ardı içilidu. Ürümçü şəri Körgəzminin oğuşluq ötküzülüşünü ençki mülazimət arqılıq kapalətləndiriş üçün 6-cı ayının 17-cü günü 3S şəhər süpti mülazimət sistemisini ilan qıldı. Yukarı ünümlük soğul işleri, raban seper, azadı turmuştun ibaret üç bölekini çöğürde, çigra halkıgan pul muamele, kesb körgi, seperde itibar kılış, bilet ıksadi, medeniyet, sayahat, körgi, katarlık, yürüyüşlük tedbirlerini yolga koyup, ençki mulazmet arkalık, körgezmeyi kapalatlı kılıdgan boldi. Körgez mezgili de körgezme bildi ya ki körgezmeyi katnışış kinişkisi bolsla, ürümçide bir türküm itibarının bahirlengili boludu. Köpçilik küşki iki belti bilen şehirdeki barlık ommabi avtobus, metro ve BRT'yi haksız çıkalaydı. Köpçiliknin solu çemberkiden körgezm merkezige bebası bir işe kolaylık yaratış üçün körgez merkez etrafında ağırlık avtobus bekiti tesis kılındı. Mal sitiviliş cihette şehir boyunca erkaysi çoğun solu saray, özgüce aşkana, mekman saray ve maykaçlaş ponkitini kaplıgan 60 netçi soduger mahsus itibar pahaliyetini yol koydu. Ekskursiyacılar körgezme meydanında savma kılıp, hükümetinin istimal biyeltini ilip aşkana ve kolaylık dukallarda bevası itibarı erişeleydi. Solu saraydan çıkanda ürümçiyene muzey, Konsen Bağdısı, Tianşan Çoğunçılgısı, Xalqıra Çoğun Bazarını kaplıgan 10 məxsus sayahat liniyasını yol qoydu. Köplügen sayahat kooperatif yana aerodromğa apırış, əkiriş, sayahat sürtü tartış və sayahat məhsulatlarını aldın zakaz kılgallar müayyen tələbini hazırlısa, bəlgili çıxımını keçirim kılış, azaytış qatarlıq mülazimətlərini yol qoydu. Sayahatçılar kündüzi mənzira yollarını aylınıp bolğaninkin keşleri oyun görəleydi. Körgezme mezgilde şehir boyunca 20 netçi meydan sarkıl oyun koyuludu. 3S mülazimə sistemisdə soğud işləri, qatnaş, mədəniyyət, sayahət, pul muamlı qatarlıq köyüb cəhətki baylıq birləşdirildi. Ürümçə şəhərlik soğud işləri idarisi partiya qrupsın şucisi Yəncün mündaq dedi. Mülazimət qap altını sicil yaxşı qılıb, qoyuq keyfiyyət yardıb, 9-cü növbətlik Cungu Asiya Yavrupa körgəzmisini bütün küşplən bir xətər, tərtiblik, nadir, muvaffaqiyyətlik xalqıra qatlı mərikiyi aylandırımız.
0: Әмді, мейірі мұхаббетке толған Тияншан, Шинжанғы нишанлық ярден беріш ызналыры сәхипіміз бойыча аңлатыш беріміз. Станцымыз мұхбирлері Ван Дуң, Таң Шуэчан хәбәр қылуды. Шинжан шәрі Шинжанға нишанлық ярден беріш қызметі де мәвқәні Қашқар шәрінің әмәлі әхвалығы қойып, Шинжанға кәсіп жәтті ярден беріш, Шинжанғы мәдәниет арқылық озықландырыш қатарлық сахәләді сізіл күчәп, Шужайның юқыр сүпәтлік тәрәқиятығы түрдікі болды. Қашқар шәрінің еңі дәбір мәдәнелікіні әмәлиетін өткізіш мәркізі, Шинжан шәрінің 14-ші 5 жылық Шинжанға ярден беріш, ерік планындығы нұқтылық түр. Bu mərkəz Yaşanqalla Fəaliyyət Mərkəzi, Kütübxana, Mədəniyyət Sarıyı, Yaşlar Özmürlər Fəaliyyət Mərkəzi qatarlıq, amıvi mülazimət baylıqlarını birləşdirib, umumi xalq kitab oxuş, klassik əsərlərini deklamasiya qilish, qeyri maddi mədəniyyət mirasları körgəzmisi, ədəbiyyat sənət körüki qatarlıq, xalqı nəf yetküzüş fəaliyyətlərini qanat yaydırdı. Qashqar şəhər əhalisi Cavlaniyin mündaq dedi. Bu yerni öz uyimizda ko'ramiz va qichqisla mush yerga yugraymiz. Haqiqatan yaxshi. Bo'libmi biz yashanganlar tavallik tuyg'usiga ega bo'lganda his qilamiz. Bizmi doim bolalarni elib kelamiz. Biz bu yerda faoliyatga qatnashsak, bolalar davlat urf-odat sarayida davlatimizning madaniyat javhirini ko'radi. Ham o'ynab, ham o'ginadi. Bizmi xotirjam bo'lamiz. Bu mərkəz 2021-ci il bitib işqə kirishdirilgandan buyon 10 neçə min türkim qitim türlük öyrəniş kollektivi şəxslərdən 200 neçə min adam qitim kutub aldı. 3 ildən buyon Şinjanın Şinjanğa yardım verişdə Cənubi Şinjandakı tunca çoğ tipdiki fənni ümumləşdirüş tərbiyə bazısı Qashqar fən texniki sarayı həm də Fuxralı kitab oxuş üyi Cunxa mədəniyyətiga varislik qilish öyrətiş sarayı Yıldızlık Osman Tiyatırhanısı Katarlık bir türküm medeniyet penni umumlaştırış bazısı arka arkadan kuruldu. Şinjan'ın Şinjan'ın nişanlık yardım veriş kumandalık ştabi. Şinjan'a medeniyet cahati yardım verişten sırt yana Kaşkar şehri yezgilikinin terakiyatı küç koştu. Nöbette Şinjan Kaşkar zamanıvi yezgilik kesipler bağıtçısı caylaşkan Şinjan Мың Шауго экология пән техник чәклік шіркеті Шужайдыки балдыр сарғидыған әнжір сортын қоғдаш бойыча тәшкілдік етіштіріш тәжірибісі ішлаватыды. Қарқана Бақчы районының ұл әсліхәсі вән сиясет мәдетідін пайдылынып, көптірлік техникінің базарғы кірішігі түрткі болды. Шіркетнің құрғытшысы Ван Шин Шин мұндақ деді. Бұ ярда әм бәхірі тәжірибі ханы ба? Bizning tajribaxona selishimiz hojatsiz. Biz bu yerda asosliqi anjir o'stirishdan iborat birinchi kasb bilan shug'ullanamiz. Ikkinchi kasbda g'irim buyumlari, tibbiy dori ham ashyolarini ajratib cho'nqirib pishiqlaymiz. Navbatda Shinjin Qashqari zamonaviy yezgilik kasblari bog'chisi 65 kun nuri parnikini aqllashtirib o'zgartdi. Qashqari Janubiy Shinjang Bostonliq yezgilik fan texnikida yangilik yaratish markazi qurdi.
1: Stansımız xəbri. Növbətdə Küçən Ağ Öyrüki Osul Yığışının abad məzgiliyə kirdi. Bu cay elektronluq sodu supısı taynıb, bebası körüstəş öyünü, öyrüklük baqı köçürüb gelib, şu günü üzüb, şu günü bebası tarqıtışını işqa şördü. Küçən şəri Çimən Bazırdaki öyrüklük bağda dərək şaxları öyrük bilən lıq dolğan idi. Riyasetçi nəq meydanda aq öyrüknün süpitini çüşendirgeş, üzüş, ayrış, uğraşının bütün ceryanını görsətdi. Bağvallar yanı bir tərəbdə, bebası körsteş öydiki zakaz əhvalı qasasən, üzüş, yeşik qacılaş, toşuş, malsiliş bilən aldıraş idi. Küçah şəhərlik elektronluq soğudu işləri cəmiyyətinin başlıqı Canxau mündaq dedi. Ilgari her qaysi kentlerki dehqonlar o'riklarni uzib ilib kelsa, biz bozorga oprib oyirgandan keyin yashik qochilab ondan tez yetkizish shirkatiga topshirdik. Butkul tartib bir qadar murakkab edi. Hozir ta'minlash zanjiridagi butkul tartibni bevosita o'riklik bog'da tamomlaydigan bo'ldik. O'riklarni attiganda uzib, hoylda darhol ayirib yashik qochilaymiz. Shunfeng tez yetkizish shirkatining avtomobili kelgandan keyin mollarni savma qilib qochilash orqali mol tarqitishning butkul tartibini tamomlaymiz. Bu andiz yana atrofdagi kent aholilarini mebelik bog'da ishlashga jalb qildi. Chiman bozori Pingan kenti aholisi Shahida Ahmad bundoq dedi. Har kuni bu yerda o'rik uzib qochilib 100 yuan kirim qilyapman. Uyimning yendli noyiti qulaylik kirim qilish fursatiga ega bo'lganimdan bakli xush bo'ldim. Növbette, küçel ak örgü künüge 2000 zakaz etrafıda muqum setilip atıdı. Küçel şaharlık elektronluk soğudu işleri cemiyetinden başlıqı Can Hao mındaq dedi. Mallarımızın asasıqı Zhejiang ve Hubei, Hunan, Yunnan, Güyücu, Sichuan rayonlarına selip atımız. Asasın 48 saatte, keçikendimi 72 saatte çoğun xeridarlarının koluğu yetküzüp, İstimalçılarını, en yeğen örüklerini yeş imkaniyetliğe ege kıldık.
0: Stansımız haberi. Yakında oldu şehrinin bayandayı bazardaki devlet ziminini bunu yırsal tüzeş türü kuruluşu vaktin çıtok tutulup devlet tarafından ikinci derecelik kovduldugan 10 mundan artık alıran karı kocuğa köpeyedigan yaşaydıgan makan hazırlap yerildi. Her yeli baş yazda alıran kargoçla eli yaylıkıda uvu yasap tuxum tuğup çöce çıkardı. Bu yıl 5. ayının oturlarda tuncu türküm alıran kargoca bu kuruluş meydanına yetip geldi. Uzak ötmeye 10 mundan artık kargoca bu yerge yığılıp kuruluş orundaki şeğil yoçuklardan faydalanıp uvu selip köpeyeşke başladı. El oblastlıq çeketki tizginleş çaşkan yoktuş kumandallık merkezi alıran kargoçlarının kuruluş rayonu kirgenlikini közütüp tekşürgenlikin Türk kuruluşu kılıkuç terepke işini toktutuş uhturuşu çürüp kuruluş meşgulatının vakçını toktutup maşini meşgulatı ve adamlarının yötkilişinin kuş topunun köpeyişi bolgan kaçılısını azaytışını talep kıldı. Yeloblaslık çiketke tizginleş, çaşkan yoktuş kumandallık merkezi, aldın mölçerleş, aldın malumat veriş bölümünün kadri. Semin toktasın, hazır, karı kocula tuxumdan çıkıp atıdı. Hep de 10 günde bu yerden uçup gidiyordu, dedi. Muhbir neç gündü bir kilip ahval tekşürüp turisle, deyip sorganda, Semin toktasın, hep de bir kitim kelimez, deyip cevap verdi. Kuruluş kılıkuç taraf alıran karı koçla yaşaydıgan cayga belge taktisi ve agahlandırış belbeği ornattı. Gülcü şari bayanday devlet ziminini universal tüzeş türünün mesulü Can Çağ mındak dedi. Bu agahlandırış belbağları belge taktilerini daim asırap durumuz. En ahırıkı bir kuş uçup ketkendin ki andın işini esteki keldürümüz. Bu kuşla şunda kılışımızga erziydu. El oblastıda her yeli 3 milyon 500 min mu otlak çeketki apıtının tehditi gidiş geliyordu. Alıran karı kocuların oğulcu tutuş iktidarı intayın küştük bulup 1 milyon 500 min mu'dan 1 milyon 700 min mu'gıcı otlaktaki aşaret zeyninin aldığını alalaydı ve onu tizgirli yerleydi. 2008 yılından bu yan El oblastı 108 sünni kuş çangısı yasap, her yeli 800 mingden 1 milyon gıça alıran karı gocunu sünni usulda celip kılıp makallaştırıp köpetti.
1: Stansımız haberi. Yakında Şincan Yezdiklik Taşöğüsü Otlakçılık Mutakhasisler Kollektifi tədqiq kılıp yaratkan birini toluqlaş, işkin yolu koyuş, üçünü östürüştün ibaret, yakşılaş, toplaştırış tekniksi devletinin keşfiyat patentine erişti. Bu texnika otlaq bilan çarbı ziddiyetini pasaytib, otlaq baylıqdan paylanış ünümünü östürüp, otlaq çarbıçılıqının yukur sübətlik tərəqiyatını pən texniki tırkı bilan təmirledi. Birini toluqlaş, ağdırmayı toluqlap terişini, yani tuprağının təbirinişini imkan kadar azaytış aldınqı şərtide muapıq otçub uruqlarını çekingen otlaqlarga dəlcaydı toluqlap terişini. İşkini yolu koyuş, dəlcaydı soğuruş ve dəlcaydı oğutlaşını yürüşləşdirip yolu koyup, ot çöpünün öz iş baskıcı, tuprağının su ve ozuqluq əhbalıq asasən ilmi pərviş kılışını. үшін өздіріш, отлық ерінің мұнбәтілге, отлықның шіләп чықырыш күчі вә дейқан чарбычыларының кірміне мас ашырышыны көрістеді. Шенжан езігілік дашы өсі отлықчылық бән тәтқиқат коллективінің әзасы Ван Шөруй, Мұқпирға коллективінің бұл мәзгілді Хыжың нағы кәсі Байын Бұлақ яйлығы Тяншан Таш Орман

0: Hürmetli radio dinleyiciler, amda diqqatingizga tan tarbiya xabarlari da bo'lsin.
1: Dunyo lo'ngisi futbol musobaqasida Kongo Kinshasa komandasi 1-1 bo'lib Portugaliya komandasi bilan tanglashib qoldi. 6-ning 17-chi kuni 52 yildan keyin dunyo lo'ngisi futbol musobaqasi sahnasiga qaytib kelgan Kongo komandasi o'ylamagan natijaga erishdi. 6-ning 17-chi kuni Amerika Houston tan tarbiya maydonida o'tkazilgan Amerika Kanada Meksika dunyo lo'ngisi futbol musobaqasi K guruhining tunja aylanma musobaqasida Kongo Kinshasa komandasi Komanda tarixida tunji qitim dunyo lo'ngisi futbol musobaqasida to'p kirgizib, tunji jug'lanma nomerga erishib, chempion bo'lishdagi qiziq nuqta bo'lgan Portugaliya komandasi bilan tanglashib qoldi.
0: Musobaqa boshlanib 6 minut bo'lmayla Portugaliya komandasining o'tir maydon mohiri Roan Neves qalda to'p kirgizdi. Ammo nurg'un kishilar mo'ljarlagan so'ri qalbi ko'rilmadi. Oldiga o'tgan Portugaliya komandasining hujum qilish qizg'inligi zo'r darajada ojizlab ketdi. To'pni kontrol qilish nisbati bo'sh qoldi. Vartağı top urışı təsk etişdi. Aldın qiyerin meydanda ola hatta işki qitimla vartağı qartıp topurdi. Bu san rıqabatçısıdın mu az boldi. Silo mu vartağı top uruş pırstigi erişelmedi. Kongo, Kinshasa komandasıgı qarsaq, olanın müdafiyesi müstəkkəm. Top talışı aktif bulup, qaytırma hücumi canlıq boldi. Hem de aldın qiyerin meydan musabıqının ən ahırqı peydide, Bulun top fırsatı arqılıq Visa kallı top kırgızıp, nəticini tanlaştırdı. Bu, Kongo komandasının dünya lo'ngisi futbol musabıqsını kırgızgan tunji topi hesablanıdı.
1: Keyingi maydan musabıqıda Portugaliya komandası yanala təşəbbüskar orunda durdu. Bıraq Kongo Kinshasa komandasının qaysarlık bilen müdafiye görüşü bilen Portugaliya komandasının yanala amalı köp bulmadı. Kongo Kinshasa komandası qaytırma hücumda köp qitim yaxşı fırsat yaratqan bolsun, lekin ulanın ən axırqı pas beriş və varta aldıda top tepiş cəhətki işbadisi səl naçar bub qağaçqa. İşkələ tələb numarını özgərtəlmədi. Cristiano Ronaldo bütün meydan müsabakını toluq oynadı. O müsabakının 68. ve 74. minutada işki qitim varta hücum qılğan bulsumu, likin top kirgizəlmədi.
0: Axırda Kongo komandası 1-1 bulub, Portugaliya komandası bilən tanışıb, bu növətlik dünya lo'ngisi futbol müsabakısı başlanğandan bu yanqı, yəni bir oylumuğan nəticini yarattı. Bu ulanın dünya lo'ngisi futbol müsabakısı erişkən tunçı nomri. Keyingi aylanmada Portugaliya komandasi 6-ning 23-chi kuni dunyo lo'ngisi futbol musobaqasidagi yangi komanda O'zbekiston komandasi bilan, Kongo komandasi Kolumbiya komandasi bilan musobaqalashadi. Do'stlar, shu futbolni ko'ryapsizlar, shu necha kun yoqi ko'rayotgan do'stlarimiz qanaqandaroq hissiyotda bo'lyapsizlar. O'ylamagan ishlar yuz beryapti chun. Mush oqshomqi musobaqani modab o'tgandek mana hech kim o'ylab baxmaganda Kongo komandasi bilan Portugaliya komandasiningki tanishib qolishini. Ana to'di qitonla davomliq tantarbiya xabarlarida bo'lsin. Dunyo lo'ngisi futbol musobaqasida England komandasi 2-ga qarshi 4 natija bilan Kroatiya komandasini yangdi. Kane komanda tarixidagi o'zining yakka to'p kirgizish rekordi bilan tanglashdi.
1: 6-ning 17-chi kuni o'tkazilgan Amerika Kanada Meksika dunyo lo'ngisi futbol musobaqasi L guruhining tunji aylanma musobaqasida England komandasi 2-ga qarshi 4 natija bilan Konor raqobatchisi Kroatiya komandasini yangdi. Harry Kane o'zi yolg'iz 2 to'p kirgizib, England komandasi tarixidagi o'zining yakka to'p kirgizish rekordi bilan tanglashdi.
0: Musobaqa boshlanib 9 minut bo'lmayla bo'lim top mudofiyasida Modric cheklangan rayonda boshqa mohirni tepib bitib, qoidaga xilof qilganligi uchun bosh reper nuqta to'p jazosi berdi. Tunji qitimda Kane tapgan to'pni Livakovic to'sib oldi. Biroq sinliq yordamchi reper Kroatiya komandasi vartasini muddatdan burun yotgaldi deb bekitib, qoida bo'yicha qayt tepish jazosi berdi. Kane bu fursatni chin tutib, sovuqqonlik bilan bu to'pni kirgizib, England komandasi uchun yaxshi boshlanishni qo'lga keltirdi. Shuningdek, kim musobaqa tez sur'atda hujum qilish ritmiga kirdi. England komandasi garchi maydonda tashabbuskor bo'lsa-mu, biroq Kroatiya komandasi pas berish, to'pni tolishish mahoratiga tayinib, ko'p qitim tahdid paydo qildi. Musobaqa davom etib 36 minut

0: تاشتدی. Yuyi Ting 2 minut 6 sekund 82 daqiqalik natija bilan ayollar 200 metrga shaxslar aralash uzish Osiyo rekordini buzib tashladi. Osiyo suv uzish birlashmasi bu ikki natijani e'tirof qilgandan keyin andin rasmiy holda Osiyo rekordi hisoblanadi.
1: Yuyi Ting orqadan o'tkazilgan ayollar 200 metrga shaxslar aralash uzish musobaqasida o'xshashlar kutilmagan xushalliqqa erishdi. Uning 2 minut 6 sekund 82 daqiqalik natijasi 100 دی بولتر مملکتیک تنرکت مسابقه سری یاراتقان آسیا رکورددن ایشب کتدی. 100 دی بو میدان مسابقه ده 2 minut 9 سیکوت 33 دقیقلق نتیجه بلن اشکنجلکی ارشدی.
0: شکن پشکترلنن که هل قلقش مسابقه سده ون لی تین 27 سیکوت 68 دقیقلق نتیجه بلن آیالا 50 مترغ 10 دسغ 33 ترده آلتن میدالغا. وان چانخاو 22 سیکوت 6 دقیقلق نتیجه بلن ارلا 50 مترغ ارکن 33 ترده آلتن میدالغا. Li Jiapeng 1 minut 56 sekund 29 daqiqalik natija bilan ayollar 200 metrga erkin yuzish turida oltin medalga. Dong Zhihao 58 minut 58 sekund 57 daqiqalik natija bilan erlar 100 metrga paqchilab yuzish turida oltin medalga erishdi hamda o'zining eng yaxshi natijasini yangiladi.
1: Jojang komandasi erlar 800 metrga 4 mohiri kuch ulab erkin yuzish turida oltin medalga erishdi. Uda ikki maydon musobaqalashgan Panjanli 50 metrga erkin yuzish musobaqasida 3-chi bo'ldi. Hamda kuch ulab yuzish musobaqasida eng oxirgi kaltakni ilib, Jojang komandasining ustunlikni saqlashiga yordam berdi. Musobaqadan keyin u mantaqa texmu tez yuzishni o'yladim dedi. Dunyo ayollar voleybol birlashma musobaqasida davlatimiz komandasi o'ngsiz sharoitni o'zgartirib Germaniya komandasini yengib, Anqara bekiti musobaqasiga tunji aylanini tunji g'alabani qo'lga keltirdi.
0: 6-oyning 17-chi kuni o'tkazilgan 2026-yillik Dunyo ayollar voleybol birlashma musobaqasining Turkiya Anqara bekiti musobaqasida davlatimiz ayollar voleybol komandasi 1-2 bo'lib orqada qolgan ahvolda uda 2 maydon utib, 2-ga qarshi 3 natija bilan Germaniya komandasini yengib, musobaqani g'alaba bilan boshladi.
1: Anqara bekiti musobaqasi davlatimiz ayollar voleybol komandasining bu musobaqa faslida qatnashgan Dunyo ayollar voleybol birlashma musobaqasining 2-chi bekat musobaqasi. Bunundan ilgari Nanjing bekiti musobaqasida davlatimiz komandasi 3 maydon utib 1 maydon uttirib musobaqani oxirlashtirgan edi. Bu bekatdagi 3-chi maydon musobaqada Germaniya komandasi bilan musobaqalashdi. Davlatimiz komandasining boshlanishdagi holati ancha aktiv bo'lmadi. 3-chi maydon musobaqada qarshi tarafni yengolmay 25-27 bo'lib bir navbat uttirib qo'ydi.
0: 2-chi maydonda ikki taraf yana tirkishib nomor eng oxirgi bosqichda aniq ayrilmadi. Davlatimiz komandasi oxirdagi halqliq nomorni bir taraf qilishda texmi keskin bo'lib 23-ga qarshi 25 natija bilan ozg'ini ustunlikka erishib bir navbat uttirdi. 3-chi maydonda davlatimiz komandasining hujumi to'salg'oqqa uchirdi. O'tirdagi navbatda Germaniya komandasi bilan bo'lgan nomor farqi cho'ngib, qarshi taraf 18-ga qarshi 25 natija bilan yana bir navbat utdi. Davlatimiz komandasi 1-2 bo'lib orqada qoldi.
1: 4-chi maydon musobaqada komanda boshlig'i Gong Xiangyu maydonga tushdi. Davlatimiz komandasi boshlanish bosqichida ustunlikni egalladi. Savvallikning osishiga agishib, komanda tez hujum qilish va to'r oldida to'p to'sish orqasida tadrijiy unum hosil qilib, 20-ga qarshi 25 natija bilan 4-chi maydon musobaqada utib, umumiy natijani 2-2 qilib tanglashtirdi.
0: Hal qilg'ich musobaqada davlatimiz komandasi yaxshi vaziyatni davomlashtirdi. Asosliq hujumchi Chuang Yushan boshlanishidan uda nomor ilib, komandaning birga qarshi 4 natija bilan oldiga o'tishiga yordam berdi. Shuningdan keyin davlatimiz komandasi ustunlikni davomli kengaytirib, qarshi tarafga ko'p fursat bermay, oxirda 6-ga qarshi 15 natija bilan g'alaba qildi.
1: Davlatimiz komandasiki Chuang Yushan maydon bo'yicha eng yuqori 27 nomorga erishdi. Tang Shin 15 nomor oldi. Germaniya komandasidan Wisk 17 nomorga erishdi. Davlatimiz komandasi 6-oyning 19-chi kuni bu bekat musobaqadagi 2-chi raqobatchisi Fransiya komandasi bilan musobaqalashadi.

0: Hürmetli radyo dinleyiciler, Paris Tiyatro Tiyat Katnası Net Radyosu'nun Divanstan Platkan Tentarbiye ve Sağlamlık programını devamlaştırdığımız dostlarımız yana devamlık programımızın anlayış uçurlarını yollattırıq isle. Hem de biz şu çoylu topu ait bir haberini dekten ağızınımız.
1: Buldu. Jang Chunwen Nottingham Ashkar müsabakasının işkence aylanması da şalanıp getti. 6-7 gün ötközülgen ayal Çoylu Top Mahirleri Cemiyeti 250 numaralı müsabakası Nottingham Ashkar müsabakasının işkence aylanması da devletimiz Mahiri Jang Chunwen 0'de işki bulup Avustralya Mahiri Talia Gibson'a yenilip gelip 8 küçük Mahiri Qatar'a kiremedi.
0: Tunca aylanma müsabakada Jang Chunwen 4-6 6'ye karşı 7, 4'ye karşı 6 netice bilen, müsabakının 6. numaralı kolluk mahiri Gerrit Siyelik Maria Sakari'ni yenip, bu müsabak fasildeki tuncu meydan çimlik müsabakası da kalbi kılgan idi.
1: Şu günü Gibson bilen müsabakalaşken de Jang Chunwen ICE top'tan yani, yani top başlap bevastı numar algan hem de karıştırıp Topka tegmegen topten 13'ni urdi. Lekin bu onunğa qalbi ipkilenmedi. Tonju növet musabaqada o top başlap qarıştırıp yeñip 3-6 bolup yeñilip qaldı. İkinci meydan musabaqada iki taraf 6-ga qarşı 6 netije bilen tañlışıp qaldı. Halqılğış 7-nji meydan musabaqada Gibson 10 numar 10-ga qarşı 12 netije bilen yeñdi.
0: Алдын капта Лондондо өткөзүлгөн аял чойлу топ махирлери жамиети 500 номерлик мусабакасынын аял падыша лонгусу мусабакасында Jang Chunwen тунча айланмада шалынып кеткен эди. Hani dostlarımızın kaygan uçurlar karı bakaydı. Anıgıçılarımızdan karaydıgan bolsak Şirali, Nurali'nin kibir uçur bakken
2: Salam, derman yetmişler, fesadın yanımları. Her hoca geldik, yolla hoş geldiniz, sıra var.
0: Boldu rahmet, Nurali Begen uçuruğunuzda. Onunun başka karaydığım bulsak, bir yerde bir anlıkçımız mondak bir uçurunu yollabdı. Naitte tar maşını kora kırıp çıkış pek kolaysız örneği, Şinhuan Enlu, Abdus Kalın korası aldı da. Demek ki bu ya maşını tosu yaptı demek ki mu?
1: Şey, maşini kırıp çıkadığan şu işikini pek tar demek çıkan bağlı hocamızcu. Bunu münasebetlik oralığa mesela şu üzanlar turuşluk şu şavcuyla ki başkuruş oranına verip şimdi bir inkas kılanla.
0: Çimaşan yolları ravanken degen uçurunu Abdikerem efendim yollaptı rahmet degen uçurunuzdan. Onun başka anlıkçılarımızdan Meryem Hanım'ı programımızını yaktırıp anlayıptı. Köptünke rahmet dostlarımız. Yine devamlı programımızda katlaşıp uçurlarını yollaptırıq isle.

0: Hürmetli radio dinleyiciler, 174 katnasını radyosundan bevasıtan ulatkan tan tarbiya ve sağlamlık programısına davamlaştıratımız. Hem de diqqatla tövendeki savatlar bolsun.
1: Lazını toğrap bolgandan keyin qol etişip kelse qanday qilish kerek? Lazının adamının kolunu etiştirişidegi sebep lazını toğruğuca lazı maddesi tezlikte terege çapılışıdı. Onakta bu çağda qanday qilish kerek? Birinci xil usul, az miqdardagi açıq su bilan qo'lni yuvish bo'ladi. Açıq suning kislotaliqi ishqarliq lozim moddasini neytrallashtirdi. İkinci xil usul, davolashda ishlatiladigan spirt yoki yuqori gradusliq oq haroqni qo'lga surkash orqali qo'ldagi lozim moddasini eritib, ichishni tugutish maqsadiga yetkili bo'ladi. Üçüncü xil usul bo'lsa, agar uyda açıq su davolashda ishlatiladigan sportmi bo'lmasa, qo'lni issiq su bilan yuvib sinab paxsa bo'ladi. Lozim moddasi yuqori temperaturada parlangan bo'lib, unimi sovuq suvga qaraganda yaxshi bo'ladi, ammo açıq su va sportga yetmaydi.
0: Lije şunçu tatlıq turupmu, nime üçün qan şekerini tövən edib edildi. Pişmağan lijenin tərkibində bir qədər yuqur quyuqluqdakı gelitsin A toksini bar bulub, adam bədəninə kirgəndən kin, yana bir xil gelitsin bilan maslaşıb, qandın xeyri hasil buluş jarayanını tizginlaydı. Bu jarayan bədəndəki şekərsiz birikmələrinin glukoza yoki glukoganğa aylanışına məsul buludu. O tizginlegan aman qan şekeri tövənləb, ciddi xarakterli qan şekeri tövənləşini kəltirib çıxırıb, başqı yeş, yürək siliş, tərləş qatarlıq kesəllik alamətlərini peyda qılıdı. Eğir bolğanda canğı zamın buludu. Çoğunla bir qitimda yigən lijinin miqdarı yerim cıngdın, ballanın işkisərdin işib getməsiki kerek. Həm də aş qorsaqqa köp miqdarda pişmiğan lici yeşdin imkan qədər saxlanış kerek. Yap bo'lgan dinkin vaqtida pok su yoki sus tuz suyu bilan eg'izni chayqash, eg'iz bo'shliqining biyaram bo'lishini pasaytishga foydalik. Garchi lijini sovuq saqlab iste'mol qilganda ta'mini yaxshiligini ham qand o'rlash suratini ostlab qilib bo'lsa-mu, lekin muzlatilgan meva tol va oshqozonni saqlanadirdi. Bu xil usulni qo'llanib, isqishib ketishning oldini olish tavsiya qilinmaydi. Bunoq bo'lganda seni texmo ko'p bo'lishi mumkin.

0: Hürmetli radio dinleyiciler, şunun bilen bugünkü tan tarbiya ve sağlamlık programımızni bu şerde axırlaştırmız, yaqtırıp anlığan ve programımızğa qatnaşıp küçür yollağan barlıq dostlarımızğa rahmet aytımız.
1: Mikrofon aldı kreyasetçiler Daniyar Mahmut bilen Zulfiya Abdiqadir.
0: Nevec muharir Sefer Memtimi.
1: Xeyr xoş dostlar.
0: Xeyr xoş.

0: Hürmetlik radyo anlayıcılar, sabrınızda bir sırdaş programımızı alışınlanan karşalımız, ben Riyasetçi Yaşar Yalqın.
1: Qadırlık radyo anlayıcı dostlar, məzmunlarımızına aval qadakla yaxdırıp anlayısıyla, ben Riyasetçi Risalat Qasım.
0: Bugünkü programımızda tüvendeki məzmunlarını oranlaştırdıq.
1: Programımızda aldı bilen 7 ayının 1-ci gündün başlap, memleket boyunca tömür yollarda növetçi poyuzlarının yeni yürüyüş haritisi yolu koyuludu. Yürüyüş haritisi yeniden tanışılgın növetçi poyuzlarının bileti setilişi başladı. Şincan Uyğur Abdunum rayonunun 2026 yıllık Düenvu Bayırma Mezgildeki taş yollarda səpərgi çıkış mülazimət körsətmesi Qatarlıq uçurlarının təpsilatı diqtanladı boludu.
0: Radio sayeti sayfımızda İli Derya Vadisi'deki boşluqdaki yaylıq rəsim koridorunu tanıştırmız.
1: Qadirlik radio anlıqıcı dostlar məzmunlarımızdan anlıqaç yana davamlıq programımızda qızgılıq bilən qatnaşqaysıla Veyşin süpümüzdan numar bolsa XG1074FM, XG1074FM. Onda bolsa dostlar, məzmunlarımız deyək tanladı bolsun.
2: Səbər üstündəki cimcitlik Adəmni çarçıtıb uyquğu başlaydı. Amma ruh qapılın.
3: Qızıqarlıq yeni paranlarını anlığınız bəmi? Biz bilən mühlişini xalamsız.
4: Əlbəttə.
2: Səbərinizdə biz sırdaş proqramısı sizgi cüşkün kəyfiyyət beğişlaydı. Səbərinizdə biz sırdaş.
3: Səpirinizdə biz sırdaş.
2: Səpirinizdə biz sırdaş.
5: 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu.
6: Oy, səpirinizdə

0: Hörmətli radio anlıqçı dostlar, Veyşen Supamızı kəyən uçurlardan dostlarqı get güzəyli, Miyad bir dostumuz, qanda qanda mulli qırın qeyrişkili oludu, dəb uçur beribdi.
1: Mulli qırın qıçı qıran. Başta məxsus etiş dökünüqü var siz, onun ikin abdomobilinizin doqtutup, abdoldan birini quyğuzup, yeninizin pulunu ilip, sanap qoluqı bəsiniz, erişsiz. Şunda asan iş o. Bir bu situasyonu
0: tutup edin mi? Cevap mı? Naite yakışı cevap oldu ya. Mukafat qeyrişkili oldu. Demek çıkan tok bu dostumuzdaki nam mukafat degen gepini unutup kaptı hem de. Mesela programlarda belge uçursanınız, şundaklar başkalarına kanda bir yakışı işlerini kıldınız, bir ehmiyeti var bir iş kılsanız, ananı kiriyasetiyle şunun karta rıhbetlendiriş yüzünden mukafat verdi şunda mı?
1: Doğru.
0: Mandalam, palanı sizge mukafat bireyle deydiğen iş yok. Mukafat biriş ölçemdir manımı şundak dostlar. Sıla başkalarına kancılık ne? Nəbiyyət gözdənla, şu iş izlərənləni közdə tutup durub, riyasətçilə andın mükafat verdi o, ə?
1: Doğra, Molligirin sektorusun can kəmdəbdi mənə. Maşinəqə yaqıda Molligirin mayları, şamal çıxmısım yalpındı o, Məvlud qəmdən çaşları yedi.
0: Əlbəttə, şunda üsvatı cümə Məvlud İbrahimdən çaşları hazır.
1: Hmm.
0: Yox ya, yox bəti, ləkin bayiyyənin çaşları şunda quyuq, keşkicə tola Məvludnan çeçini dəvəmən cümə?
1: Siz Məvlud qəmdən çeçik həvəs qınman.
0: Şun deyimi, özünüzden hazır asas cihetin başta bir atal tük mü kalmadı ki? Şuna mevlutçilik olsun mu çeçim kasçu?
1: Şunun kırışıp gitmedi bu adam ki.
0: Hey, çoğun arzusu mu yok ki bu olsa? Bek talep yukur memez ki, bek gelip kuyu yok bostan çaşıp gitişini mi?
1: Doğru.
0: Arzu kımaptı şunda mı?
1: Akı aldı yan, işki tarafını koşup bir altıdın, gittik çaşıp kas, boldu ya dursun cakam kaşu. Arzusu ya şu.
0: Onda bolsa dostlarımız ma Yusuf jamı depti. Men qaşqa yekende nazır yopurgu bay avatdi ya başqurgaç anlavatqan dem. Ajayip çok naqşladım bizni anlasaq bulama dep uçur beripdi. Buludu dostumuz. Hmm. Avalma uçurlan bir yetkizip dep dostlar ciddi iliq ma kan anlıqçı dostlarını paydalanmasın dep uçurlan yollatdı.
1: Toğra.
0: Muşu hürmetdige ma bagan uçurlanı bir berip dep andın. Bireyli cumu. Naqşı sunaylı dep oylavatdımız. Lekin ma uçurlan bekçik kep gitip bardı uçurladın dostlarına yetküz geç.
1: İşte akıllı ha.
0: Nakşlanım sunaylı.
1: Mekitin Emercan, kızın karşılığımız Rısalat ede taksiye çıkan taksiden çüşüp bulup tanıştık. Beren cümle taksiden çüşmeyi durup tanıştık. Bersanız taksiye çıkıp ziyan buldu de. Vi.
0: Men tanıştık bemeyme, üzü tanıştık berdi. Lekin men... Nayt aktiflik bilen menlam emes biz bardak biz. Riyasetçiler, taksiciler, depakınlar, kaysanlarının maşinsiga çıkıp bir akıttan pul vermeyi çüp baktık. Vay siz mi bikağı mağmaysız, bikağı mağsanız boğmayı deyip çalışıp durup pulusunu bir ötüp düşümüz onçilik akalli kaydını bilimiz ey dostlar.
1: Artık besek birimiz ki herkes vermeyi çüp planışını kılmayımız cuma.
0: Çünkü taksici dostlarının cephalık maşinayı deydik Allah'ını biz bilimiz. Özü çokum aşta oylaydık ya. Ve bir aşı dostumuzdan maşinsiga herkes

0: Bunu anlaşını köstüp koydum deydim.
1: Bek yakışı kıpsız cümü, tekimi köp anlıqıcı dostlarına maradiyonu anlanlar mezmurlar hakikaten bek yakışı edip tavsiye koyuşunların için dilimizden ümit kılımız dostlar.
0: Doğru.

0: hem canlıq. Yaz günleri kuyaş nuri ikizpas yantoluqqa tüşkende kuyaş nuri bilen sayılar girelişip zımının güzel şeklini sızıp çıkıdı. Pütkül yaylaq, Şenhuatay, Leningtay qatarlıq rayonlarına bölüngen. Şenhuatay süpsi her yili yaz pəsildi gülzarlıq aylındı. Her xil igiz tağ yavı gülleri buluşçı üsüp hemi yerini güllerinin xuş idi qaplaydı. Leningtay süpsida turup yıraqı nəzər salganda tutaş ketken yaylaq yıraqdaki Tianshan qarlıq çoqqaları bilen bir gavdagi aylınıp gitidi. Bu bipayan yaylaqda avarayı her vaqt özgürüp durdu. Kan ketken yaylaqda sayacılar şalan bulup əsli ekologiyanın xilvetlikini saxlap kılıngan. Yaylaq ki piyadlar yolunu boylab manganda kulak tövüde pekat şamal ve aşaretlerinin avazı anlayıp şehirden şavukun sürenlerden yıraklaşkılı buludu. Şu caydaki çarvıçılar bu yerde evlat mı evlat yaşap enenimi köşmen çarvıçılık adetini devamlaştırıp gelgen. Yaylak köçüvatkan çarvıçılar ve top top padılar uçurtup yaylak durmuşunun adilliği ve canlılıklığını hakiki yiz kılgılı buludu.
1: Narat ve Karacündin ibaret iki çoğun yaylağının şekli uxşumaydı. Mənzirleri intayın özgüce. Yazının ısıq gülleri iliği gelip, Narat Karacündeki yap yeşil dala, gülzarlıkla arzıda sayılı kılıp, yaylağının məyin şamıldı salkındap, tağ daryalarının güzel mənzirisini tamaş kılıp, ğarbi yurt yaylağının çeksiz sihri gücünü çökmü şekilde his kılın.

0: avtomobilda, uyda, şundaqla her cayda 107.4 Qatnaş Sanat Radiosunun programmalarını anla. Xoşal minutlarda, köğününüz yerim çağladı. Yardım bu muhtaç vakitlerinizde yanala 107.4 Qatnaş Sanat Radiosunun programmalarını anla. 107.4 Qatnaş Sanat Radiosu sizin ihtiyacınızda her vakit kulak selişini halaydı.
1: Beijing vakti saat 23.

Hürmetlik radyo dinleyiciler, keşkanlar hayırlık olsun. Hayırlık akşam programı sorulaştırılan yıkımlık nakş köylerimizini yaktırıp anlaşanlarına mütkülmez. Ben program reyasetçi Örge Sultan.

Dostlar, iki hoşçarlığı dağımda qaraymız. Şingfu anlıqçımızdın ki gül çaylarğı. Rahmet Osman anlıqçımız deydi. Riyaset yaxşımsız Çapçal nayesi de mevci sit satqa şerin programdan yaxtırıp anlavatımız. Avazınız uçuk çıkıp atı da rahmet tep. Çapçaldaki dostlarına kızgın karşalımız dostlarınki dağımlıq. Bürüz yetirdi tötdün bağırlıq programlarını dağımlıq yaxtırıp uzurlanıp anlayışını ümit kılımız. Köptün köp rahmet dostlar. Hoşun da sahürmetlik, aziz anlıqç dostlar. Tövende sünha uğurluğun Cunhua Küyü namlıq naqşin huzurunla sunumuz. Merhamet asla.

Davet şimal yıllarda Abdülmüla intayın köp diye fışarı yalaptığından başka ay kı yayı reydi. Tazı çan şirzi loku duşa reydi. Ama tazı çan tört koçaya kızı da Abdülmüla'nın tozlu şefaldırı bakken şoförü dostla önümde paylanım kılanla. Hoşun nasıl hürmetlik radyo anlaşla. Tövende Semi Turdi Orlıgan Yamgur namlıq nakşın hazırlanasınımız. Merhamet dostlar.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Sılu Şıtin Apitalının 6.0 pilos nusqisi torga çıkarıldı. Turmuşunuzga tosalgısız hämra boladı.
1: Saat 8.20'da Sılu Şıtin Apitalının 6.0 pilos nusqisi yeniñizdeki haber hämrayıñız. Xanzu tili, Uyğur tili, Kazak tili, Moñğul tili, Kırgız tilda radyo anlayalaysız, haber körelaysız.
2: Saat 9.20'da Sılu Şıtin Apitalının 6.0 pilos nusqisi yeniñizdeki sefer hämrayıñız. Yol ähvaldın, uçurlardın haberda bolalaysız.
3: Saat 11'de Sılu Şıtin Apitalının 6.0 pilos nusqisi yeniñizdeki icadiyet hämrayıñız. AI yazıqçılık yardımcınız, ilhamınızı urğutudu.
2: Saat 13.20'da Sılu Şıtin Apitalının 6.0 pilos nusqisi yeniñizdeki pultije hämrayıñız. Juğlamını numarını tamak biletik almıştırıp hem pultijaysız hem hatırcam olasız.
3: Saat 14'te Sulu Şıtin Apdital'ın 6.0 plus nusqisi yeniñizdeki turmuş hämrayıñız. Sulu Şıtin Sodi şäherçisinin Şinjanın özgüç soğuklarını halgan çağda setip alalaysız.
2: Saat 16'da Sulu Şıtin Apdital'ın

0: portalının 6.0 plus nusxisi yeninizdeki ilgilik tiklash amrayınız. İlgilik tiklash uyumuz bosa, Slow Shooting app detali yardım berdi.
1: Saat 17:20'da Slow Shooting app detalining 6.0 plus nusxisi yeninizdeki medeniyet amrayınız. Medeniyetning chegarasi yok. İpek yolunun sehri kuchini his qilasiz.
2: Saat 19:20'da Slow Shooting app detalining 6.0 plus nusxisi yeninizdeki mezelik taam hamrayınız. AI tamak tizimliki bar.
3: Saat 20:20'da Slow Shooting app detalining 6.0 plus nusxisi yeninizdeki ügünüş hamrayınız. Bilim turmuşunuzun tam hurçığa aylanıdı.
4: Saat 22:20'da Slow Shooting app detalining 6.0 plus nusxisi yeninizdeki tenerke hamrayınız. Sağlamlıkka emrah bulup ägişip çeniqsiz.
5: Slow Shooting app detalini çürüp sarkıl mazmunladın huzurunun.
6: Dostlar, ki uçurlar qarsaq sajidada gül çaylanı yollapsız köpdün köp rahmat. Qadirlik aziz anmış dostlar, program axırda hazırlığa kollektiv orlışıdiki Muhabbetke tolsun alem namlıq naşını sunuşulan bugünkü xayirlik akşam programımızda axırlaştırırız. Merhamet dostlar.

0: Her günü seherde işkı manganda.
1: Hürmetlik radyo anlayışla, etigeliğine hayırlık olsun. 174 Katna Sanat Radyosu'nun sarkıl programlarını anısınla karşılayınız.
2: Her günü işten düşkende.
3: Hürmetlik radyo anlayışla, anlamat kınanla yoldurunuzda biz Zemra programımızı.
2: Bu avat şehirde biz birbirimizge hemra. G'amxo'rlik va kuyinish mujassamlangan ovozlarimiz bilan biz sizlarga sirdosh.
4: 107.4 Qatnash San'at radiosining mehr-muhabbatlik ovozlar bilan sizlarga boshdan oxir hamroh bo'lishdek asli maqsadi mangu o'zgarmaydi.

0: yeni bir gün başlandı. Tang quyoshining illiq tapti, chehringizni ilitadigan güzel sahar paytini illiq tabassumingiz bilan kutib oling. Yeni bir kun, yeni bir boshlanish. Güzel bir kun sizni kutmoqda. Har kuni o'zingizga ishonch bilan kulimsirang. Har kuni güzel kayfiyat bilan yeni bir kunni kutib olaylik. Endi anglaydiganingizlar xayrlik sahar programmasi.
1: Xayrlik sahar.

Hürmetli radio oğulcular, emde Abdunum rayonumuzdaki 16 şehrinin kelgüsü 24 saatlik hava rayının məlumatını anladınız. Ürümçide hava bulutluq, temperatura 22'den 32 Celsius gradus kçe. Altayda azraq yamğır yağıdı, temperatura 18'den 33 Celsius gradus kçe. Çöçekte hava uçuq temperatura 19'den 36 Celsius gradus kçe. Qoljida hava bulutluq, temperatura 20-dan 34 Celsius gradus kiçe. Portalada hava bulutluq.

Hürmetli radio dinleyiciler, şunun bilan bugünkü 174-tin xayirlik sahar programımızda müşerde oxirlashtirmiz. Programımız sizlarga har vaqt ilhom va madad baxsh etkisi. Men riyosatchi Doniyor Mahmud, navbatchi muharrir Murat Xopir. Hamda diqqat va anglatilish oldirib turgan Vatan mening oilam programmasi bo'lsin.

Vatan mening oilam. Endi anglaydiganlar Şinjang radio televiziya stansiyasi Qatnash san'at radiosining Vatan mening oilam programmasi.

Hürmetli radio dinleyicileri, tanıdığınız Şinjan'daki yeniliklerin sahibimizde bulsun. Bu yıl kirgenden bu yan Şinjan'daki ayrıdırımlarda toşulgan yolcular dağımlık eşiş halatını saklap geldi. Birinci aydın 5. ayı geçe Şinjan ayrıdırım grubu çeklik mesuliyet çirikti 20 milyon 920 min adam kıytım yolcu. 140 min tonla yük ve poşta yollanması toşulgan.

190 ming qitim navbatchi aeroplanning uchish qo'nishiga kafolat qilib, o'xshash mazgildagidan ayrim holda 7.7%, 7.6%, 5.5% oshirdi. Urumchi Tianshan xalqaro aeroporti 11 million odam qitim yo'lovchi, 120 ming tonna yuk pochta yo'llanmasi toshib, 80 ming qitim navbatchi aeroplanning uchish qo'nishiga kafolat qilib, mamlakat bo'yicha aerodrom rad tartibida 13-chi o'ringa o'tdi. Xalqaroliq aeroplan olmishirgan yo'lovchilar nisbati 47.6% ga yetib, tugunda aeroplan olmishish to'planish unumi davomli so'raydi. Hurmatli radio tinglovchilar, vatan mening oilam programmamizni davomlashtiryapmiz. Qani, do'stlarimizdan kelgan uchurlar qarab boqaylik. Qaysar ayol ismli qarimiz, ko'p rahmat, bayramingizga muborak bo'lsin. Azizjon apandim, xayrli sahar qarshi olamiz. Ko'rildin yo'l uchuri, neft ximiya cho'ng yo'li qo'shilishtiravan, to'slish yo'q, deb to rahmat, ko'rildiki do'stlarimiz paydinib qolgaysizlar. Amshenshin, xush kelibsiz qarshi olamiz, atiyaningiz xayrli bo'lsin. Programımızda qatnaşıb uçurlarını yollab durğaysız. Məryəm adımız bu programımızı yaxtırıb anlayıb donayıb yaxşı məzmunları orunlaşdırıbsız. Enem japa çəkdiniz, harmaqaysız degan uçurunuzu tapşırıb aldıq. Köpdən-köp rəhmat. Ayşəmgül xan müxşikəpsiz qarşılarımız atiyanıqınız xeyirli olsun. Səhərdən başlanğan işləriniz oğuşluq olsun. Təcrübə otur məktəbinə aldırıq yollar ravan. Şoper dostlara xoşal keyfiyyətlər yar olsun degan uçurunuzu tapşırıb aldıq. Səhər bulbuladımız mı? Bayramınız mübarek olsun, cepa çektiniz. Yoluf çöreği 5. başlangıçtan aldı. Hongçilu, Huası, Norka şehrisinin aldı. Otur körük yolları koşuluştur. Avan dert rahmet begen uçurunuzga. Köpten köp rahmet.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın Slow Shooting Update Al'ın 6.0 Plus nuskısı torgu çıkarıldı.
1: Slow Shooting Update Al'ı 6.0 Plus nuskısının haber sahipsizken aydıldı.
0: 18 kıl kanalda kızık nokta uçturla nopozluk çöndürülüldü.
1: Katnaş yol ehvali şu vakitinin özü de uçturulüldü.
0: Sağlamlık görsetmesi gümani kararaştırınızı tüketildi.
1: İşki uğrunlaştırış mulazımtıda suallığa cevap verildi.
0: Kenterbiye musabıkları ızlap haber kılınıldı.
1: Mol uçurunu del vaxtıda yan telefonu ızıl görəliyisiz.
2: Slow Shooting Update Al'ı 6.0 Plus nuskısının hem türkülük sınımı mezmuları sarkıl.
3: Mukafatlıq çekti atış bile taşlaş talışıp cevap veriş katarlı kızgarlı faaliyetle arka-arkadan ötküzülüdü. Katnaşsınızla mukafatlıqa eriş pırsıtınız mı?
2: Yoklumudun üstsünüz, körsünüz, mezmun evesiniz, cuğlanma numurga erişsiz. Yakşı soğukatlarla almıştır alaysız.
3: Slow Shooting Aptitali 6.0 Plus nuskısının AI akıl icadiyeti çeksiz. Yepyeni akıl taratku torgu çıkarıldı.
0: Şahısı sizgi yardımlaşıp icadi mezmunlarını çıkarıp verdi. Yazıkını közü yumup aşkıça süratki aylandır alaysız. Bir eğiz gəpilen has çoğun film işle alaysız.
3: AI akıl taratku oy hiyalınızı bile alaydı. İlhamınızı asallı kozgutudu.
2: Slow Shooting Aptitali 6.0 Plus nuskısı da halıgan çıtallap endisiz mal setvalı alaysız.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın danlıq riyasetçileri bivasit görsüp Şinjan'ın olaylı mesulatlarını satıdı.
2: Mezelik taamla, yeğeni miyve, kuruk yel yemiş, medeniyet, icadiyet buyumu katarlık Şinjan'ın alahaydı meslatlarını bir günlük gibi lalı setvelip, özgeçi mal setveliş tesiratı girişeleysiz.
1: Şinjan hakkında izniş Muşiya'dan başlanıdı. Dünya bilen boğan alaka Muşiya'dan başlanıdı.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Slow Shooting Aptitali 6.0 Plus nuskısı turmuşunuzu rengdarlık doldurup, seferinizge hemre boludu. Her kaysi app pazarları, olma app pazarının Slow Shooting Aptitali'ni çürüp, serhil mezmulladın huzurunun.
4: Brüyüs 7.4 Katna Sanat Radyosu her vakit sizge hemra bulup gelmekte. Her kıtımlık yol uçurlarımız sizge hemra bulup şehir köçelerini kesip ötmekte. Her kıtımlık ıllık behraman buluşla kaynak durmuştaki güzel minutlağı sınıp gelmekte. Dönvü bayramıda hem meylanın kalbinin güzellik tolup aktıp algı ilgirlişini ümit kılımız.
5: Dönü bayramıda kişiler işçilerine emen esip, kuşbarak haltı takaydı. Yine zonzu yap, long şekilli kulvak musabıkısı ötküzüldü. Dönü bayram mezgilde optimobilla köpüydü. Bu mezgilde bir xatar medeni optimobil haydaşki dikkat kılın. 174 Katna Sanat Radyosu dönü bayramıda köpçilikke aman isenlik tileş bilen bile yollarının bir xatar ravan buluşunu ümit kılıdı.

Hürmetli radio dinleyiciler, Vatan Menin Ailem programımızda davamlaştırdığımız Amdi Deptonla yurtumdaki yeniliklar sayfamızda bolsun. Bugün bu sayfamızda 39 qandağayının Şinjan Tianshan yavayı hayvanatla bağıtısıgı makanlaşkanlıkı doğrusuda sözlap yerimiz. Jiangsu ülkesi Yancheng şehrinin Dafeng rayonundaki 39 qandağay 60 net saatte 3800 kilometreden artık musabını besip, Şinjan Tianshan yavayı hayvanatla bağıtısıgı makanlaştı. Kelgüsü de ula bu cayda köpüyüp yaşaydı. Jiangsu Şinjan işki cayının ekologiyasını ortak kuruş, Medeniyet sayahatının çoğunkır yuğurumu terakiyatını puhtu ilgiri sürüş üçün Şinjan Tianshan yabayı hayvanatla bağıtısı Jiangsu Yancheng Dafeng rayonu Zhonghua Qandağay bağıtısıdın Qandağay kırgızdı. Bu kitim kırgızılgen 39 Qandağay ətvarlıq türlerini başkı cayda qoğdaş, pənni umumlaştırış boyucu kırgızmı kılış və ekologiya pən tətqiqatı xizmetigi işildilidir. Bu türküm Qandağay 6. ayının 11. günü Yancheng şehri Dafeng rayonundaki Zhonghua Qandağay bağıtısıda avtomobilga kaçınıp yolga selindi. Toşuş jarayanında belgelemege uygun keledigan yabayı hayvanatla maxsus toşuş avtomobili işiltilip, bakıcı, mal doktori avtomobilga ägişip meñip, bexatarlikke kapalat kılışka orunlaştırıldı. Bütün musabıda hämraq bolgan Şinjan Tianshan yabayı hayvanatla bağıtısının muavin baş direktori Wang Mingxuan'nın tonuşturuşça, bu kitim hayvanatla bağıtısının tonji kitim Qandağayna kırgızışı bolıp, eğer tür topi şujayının muayetliğe oğuşluğ maslası, ətvarlıq yabayı hayvanlarını qoğdaş hizmetine muayum töhp koşkanlıq hesablandıken. Şinjan Tianshan yabayı hayvanatla bağıtısının muavin baş direktori Pelinna tonuşturup mındaq dedi. Bu kitim kırgızılgen Qandağayının 13 erkek 26 kişi, erkek kişi nisbeti 1'de 2 nisbette, muapıq bolgan jenis nisbeti Qandağayning Şinjan'da avlat kaldırışıga yaxşı şarayit yaratıp berdi. Eginişçe hayvanatla bağıtısı Yiraqtın kelgen bu aziz mehmanlarını kütüliş üçün ayırıp karantin kılış rayonu, Qotan, hareket kılış meydanı ve yemxeşek, işçidigan su yürüyüşlük əslihalarını tayarlaş hizmetini muddatın burun tamamlagan. Hem de alaqda rayonlarını umumyüzlük dezinfeksiyeligen. Bağçı rayonu da bekiş hizmeti maksus bəni təsis kılınıp, bağmıcı, mal doktori ve kəsbi texniki xadımları səpilinip, Qandağayını bekip, başkuruş, yuqumluq keselge diagnoz koyuş ve onu davalaş ve ciddi bir taraf kılış boyunca maksus tərbiyeliş kanat yaydırılgan. Pelinna'nın tonuşturuşça Qandağay aldı bilen, 20 gündün 30 günü geçe ayırıp karantin kılındıgan. Karantin kılış modutu toşkan denken, bağçı rayondaki muayeti yaxşı, ot çöpü koyuq, su mıhtarı yeterlik egiz tağ rayonuğa köçüp girdigen. Bu bölek rayonda şıldırlap ekip durgan erik östanları, tağ bulakları, yine Qandağay yaxşı gördüğün suluk yer bakken. Mölçerinişçe bu yıl yaslıq tətildə sayahatçılı bağçı rayonda bu bir top dövlət tərəfindən birinci dərəcəlik qoldulduğun hayvanını görələyirken.